bizi mutlu etmiş Allah Teala. Ama o kişi bize kötü davranmış. Kötü davranmışsa o kaybeder. Ama o kötü davranışa karşılık biz derecat kazanırız. Önemli mi? Biliyorsunuz ki bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle olmazsa o kişi cennete giremez. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala'nın emri açık ve kesindir. O insanların huzur içinde yaşamasını ister. O sever ve sevdikleriyle beraberdir. O huzur içinde bir dünya hayatının bizim tarafımızdan yaşanmasını ister. Şartları olgunlaştırmaya her zaman hazırdır. Ama biz metaller olursak, biz buna layık olduğumuzu davranış biçimlerimizle ispat edebilirsek, etrafımızdaki insanlara kötü davranıp da onlardan iyi davranışlar beklemek bir hayaldir. Sevgili kardeşlerim, bu davranış biçimini yer yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Seversek seviniriz. Allah'ın kanunu sevenler sevilir, nefret edenlerden de nefret edilir tarzında. Neden? İnsan tabiatının sonucu budur. Kendisine kötü davranan bir insana o kişi kötü davranmak gereğini duyar. İçinden bu gelir. Kendisine sıkıntı verici, onu aşağılayan, onu kötü davranan bir insana bir insanın en güzel davranışlarla cevap vermesi hiç de kolay bir olay değildir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesindir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ne istiyor? Açıkça hem negatif açıdan hem pozitif açıdan bunu açıklamış. Diyor ki, seviniz bir, sevdiriniz iki, nefret etmeyiniz üç, nefret ettirmeyiniz dört. Hem pozitif açıdan konuyu değerlendirmiş, hem de negatif açıdan değerlendirmiş. Ne yapmamız lazım geldiği açık ve kesin bir standart içinde anlatılıyor sevgili kardeşlerim. Bu anlayışın içinde olmalıyız. Sevmeliyiz. Etrafımızdaki insanları bu sevginin ışığı altında mutlu etmeliyiz. Ve ancak o zaman onlardan bizi mutlu edecek davranışların dönmesini hak etmemiz söz konusu olabilir. Yoksa biz ona kötü davrandıkça, etrafımızdaki insanlara kötü davrandıkça onlardan bize geri dönen şey de bize kötü davranmak olacaktır. Bu yaşayan tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için aynı şey söz konusudur sevgili kardeşlerim. Bu standartlar içinde hepimizin bir görevi var. Onlar bize güzel davranırlarsa zaten genel olarak biz de onlara güzel davranırız. Ama onlar bize kötü davranıyorsa bizim o kötü davranan kişilere de güzel davranmamız bizi Allah'a en yakın hedefe götürecek olan asli unsurdur. Bize güzel davrananlara nasıl güzel davranıyorsak bize kötü davrananlara da onlara örnek olmak üzere güzel davranmakla vazifeliyiz. Bu davranışın içerisinde onlarla birlikte olmalıyız. Onlar bizim onlara karşı oluşturduğumuz bu güzel davranışla en güzele ulaşacaklardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedef varsa, İnsanların mutluluğuysa bizi hedefe götürecek olan şey,
Ve biz onlara kötü davranıyorsak, bunun sonucunda onların da bize kötü davranması normal değil mi? Bunu hak etmiş olmuyor muyuz? O insan bir ayna gibi, biz ona kötü davranıyorsak o da bize kötü davranıyor. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Biz onlara güzel davranışlarla davranmadıkça başkalarından bize güzel davranışlarını beklemek hakkına sahip değiliz. Bu haksız bir talep olur. Öyleyse kapıları ardına kadar açmalıyız. Başka insanlara, etrafımızdaki insanlara her zaman, her vesileyle onları mutlu edecek davranışlar sergileyerek hangi standartlara sahip olduğumuzu onlara ispat etmeliyiz. Allah'ın emirlerine nasıl itaat ettiğimizi bu davranış biçimleriyle onlara ispat ettiğimiz zaman onların da bize karşı olan davranışları, kendilerine kötü davranan insanlara yaptıkları gibi bize de kötü davranmak olamaz. Biz onlara en güzel davranışlarla davrandığımız zaman onlardan bize geri dönen şey de mutlaka güzel davranışlar olacaktır. Etrafından her zaman kötü davranışlar gören bir insan bize de kötü davranmış olabilir ilk adımda, ama bizim onların kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap vermemiz, onu ikinci defa karşılaştığımızda negatif istikamette bize yaklaşmasına engel olacak bir formasyon kazandırır. Sevgili kardeşlerim, seversek seviliriz. Nefret edersek bu nefreti açıkça zaten ortaya koymuş oluruz her zaman. Nefretin sahibi olan bir insan herkese karşı kötü davranışların sahibidir. Böyle olduğu zaman başkalarından güzel davranış beklemek hakkına da sahip değillerdir. İşte sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah'ın temel emri bütün insanları sevmektir. Onları bu sevginin ışığı altında değerlendirerek sevgi dolu davranışlarla karşılamamız ve sevgimizi her an ispat etmemiz bizi en güzele ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi o insanların mutlu olmasıdır. Herkese onun için aynı emri veriyor. Seviniz, sevdiriniz. 3 ve 4, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bir, sevgi açısından bakıyor, mutlaka sevmemiz gerektiğini söylüyor. 2, nefret açısından bakıyor, asla nefrete yer vermememizi istiyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeyi en güzel standartlarda değerlendirmeyi başarırsak, başka insanlara her zaman güzel davranışlarda bulunuruz. Ama ben onlara güzel davranıyorum, onların bir kısmı bana kötü davranıyor. Böyle söyleyen insanlar olacaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir şey. Gerçekten öyle insanlar vardır ki, siz onlara güzel de davransanız, onlar size güzel davranmayabilir. Ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz. Ama ne kazanırsınız cevabına dikkatle bakın, iki defa kazanırsınız. Onlar size kötü davranınca derecat kaybederler. Ama siz onlar size kötü davrandığı için derecat kazanırsınız. Siz onlara onların kötü davranışına rağmen güzel davrandığınız zaman bir defa daha derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Elbette önemli. Bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır.
Bütün insanlar için bu bir edeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizler için hedef gösterdiği şey mutlu etmek ve bu sebeple mutlu olmaktır. Hepinizden Allah Teala bunu istiyor. İnsanların mutlu kılınmasını ve bu mutluluğun karşılığında da etrafındaki insanları mutlu etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği budur. Sevmek. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insan için başkalarını mutlu etmek Allah-u Teala'nın temel emri ise, şeytan ise herkesi mutsuz etmenizi ve bu sebeple asıl sizin mutsuz olmanızı istiyorsa, Allah Teala'nın niçin bunu istediği açık bir şekilde ortaya konulmuyor mu sevgili kardeşlerim? Bütün insanlar için Allah onların mutlu olmasını istiyor. Bunun için yapılması lazım gelen şeyi de açık ve kesin bir standart içinde belirlemiş. Eğer siz başkalarını mutlu edecek olan bir davranışı gerçekleştirebilirseniz, siz derecat kazanırsınız. Öbür taraftan siz onu mutlu ettiğiniz için o kişi size karşı bir kendisinden de size geri dönen, size mutluluk verecek olan bir davranış biçimini gerçekleştirmek isteyecektir. Bunun altında kalmak istemezse bunu yapacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Hepinizi Allah Teala çok seviyor. Bu sevgi halisi içinde sizlerden istediği şey etrafınıza mutluluk ulaştırmanızdır. Bütün insanlar için Allah Teala aynı şeyi istiyor. Mutluluk veren mutluluk alır. Mutsuzluk veren mutsuzluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açıktır. O bütün insanların mutlu olmasını ister. Her şey onun standartları içinde gerçekleşir. Bütün insanlar için bizim temennimiz onların sevgiyi öğrenmeleri, sevgiyi kullanmaları ve böylece başkaları tarafından sevilmeleridir. Sevgili kardeşlerim, o zaman anlaşılıyor mu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neden seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret etmeyiniz diye, nefret ettirmeyiniz diye ifade ettiği şeyler hepsi bu temel kanunların açık bir şekilde ortaya konuluşudur. Seveceksiniz, nefret etmeyeceksiniz. Ve göreceksiniz ki sevileceksiniz, sizden nefret edenler de olmayacak. Size kötü davranan, başlangıçta sizden nefret eden bir insan, bu nefretin ortaya koyduğu düşman davranışlar size ulaşmasına rağmen sizin o düşmanca davranışları yokmuş gibi karşılamanız ve o kötü davranışlara karşı sizin kendisine, ona en güzel davranışlarla cevap vermeniz o kişinin kafasında kocaman bir sual işareti konulacaktır, oluşturacaktır. O kişi düşünecektir. Yahu ben başka insanlara şöyle şöyle şöyle kötü davranıyorum ama onlar da beni fırçalıyorlar. Fakat bu kişi nasıl bir kişi ki
yanına her fırsatta negatif bir şeyler ulaştırdığım halde onu kızdırması lazım gelen, öfkelendirmesi lazım gelen, üzmesi lazım gelen şeyler söylememe rağmen o bana karşı davranış biçimlerinde negatif hiçbir noktaya ulaşmadı. Öyleyse bunun arkasında başka bir şey var. Bunu öğrenmeliyim diye onda bir merak oluşturacaktır. Bu tarz davranışlar ve kişi araştırdığı zaman sizin Allah'ın emirlerini yerine getiren birisi olduğunuzu idrak edecektir. İşte bu onun için son derece önemli bir misaldir. Son derece önemli bir davranış biçimidir. Siz hiç mecbur olmadığınız halde onu mutlu edecek davranışlarla davranmış oluyorsunuz her zaman. Bu başkalarının ona karşı olan davranışlarına hiç uymuyor. Hatta onların aksidir diye cevaplanabilir bu nokta. Sevgili kardeşlerim, işte hayat budur. Başkalarına mutluluk vermek. Başkalarını mutlu etmek. Ve bunun karşılığında huzur içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden mutluluk istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'ine seviniz, sevdiriniz diyor. Hem seviniz diyor, hem de başka insanlarla konuştuğunuz zaman onların birbirini zem etmesinden, onların birbirini karalamasından bir harekete geçiş oluşturarak yaptığının doğru da olsa bir hakkı ifade ederse aslında öyle yapamamasının daha doğru olacağını bu kişiye anlatması gerekir. Kim bir başkasına kötülük ederse bir hak kazanıyor kötülüğe muhatap olan kişi. O da aynı şeyi karşı tarafa yapmak imkanının sahibi oluyor. Bunu yaparsa ne olur? Bunu yaparsa kendisi derecat kazanmıştır. Ona kötülük edildi diye. Ama kendisi de ona aynı kötülüğü yaptığı zaman aynı miktarda derecatı kaybettiği için kazandığı dereceler sıfıra sıfır, elde var sıfır olmuştur. Diğer taraf için de aynı şey söz konusudur. Kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Ama kendisine en güzel davranışlarla davranıldığı zaman ama böyle bir noktada derecat kaybetmesi söz konusudur. İkincisinde derecat kazanması söz konusudur. Onun kötü davranışına karşılık derecat kazandıktan sonra kendisinin ona karşı güzel davranması bir defa daha derecat kazanmasına sebebiyet veriyor. Taraflardan biri iki defa kazanırken taraflardan ikincisi bir defa kaybediyor. Sevgili kardeşlerim, neden acaba insanlar başkalarına kötülük etmek gibi bir davranış biçiminin sahipleri? Çünkü nefslerinde afetler var. Bu afetler hep onu isterler. Başkalarını küçük düşürmek, başkalarına onlardan üstün olduğunu ispat etmek, bunu da her fırsatta kuvvet kullanarak veya başka standartlarda ispat etmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Sevmek değil mi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de seviniz, sevdiriniz demiyor mu? Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz demiyor mu? Öyleyse
yapmamız lazım gelen şey açık ve kesindir. En güzel davranış biçimlerini sergilemekle mükellefiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Sevmemiz, nefret etmememiz, nefret ettirmememiz, sevmeyi öğretmeyi öğretmemiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri bu istikamette davranış biçimlerini yerlerine oturtabilirseniz ne kadar mutlu bir insan olduğunuzu yaşayacaksınız. Bunun için insanları sevmeniz lazım. Ve insanları mutlu edecek davranışlarda bulunmanız konunun temelini teşkil ediyor. Sizden başkalarına ulaşan her davranış biçimi onları mutlu edecek olan bir özellik taşıyorsa onlar mutlu olmakla kalmaz. Siz onları mutlu ettiğiniz için Allah-u Teala da sizi mutlu kılar. O zaman size davranış biçimleri de onların geriye dönüşü itibariyle sadece sizi mutlu edecek olan şeyler olacağı için bir defa daha mutluluk kazanırsınız. Hem ona mutluluk verdiğiniz zaman mutlu olursunuz, hem de sevgili kardeşlerimiz, siz onu mutlu ettiğiniz zaman mutlu olursunuz. O size mutluluk verir, mutlu olursunuz. Siz de onu mutlu edersiniz, mutlu olursunuz. Demek ki iki türde davranışta da hep kazanan siz olacaksınız. O size kötü davranan birisi ise kötü davrandığı zaman o derecat kaybedecek ama siz kazanacaksınız. Buna karşılık siz ona en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefslerine tabi oldukları zaman, nefslerinin afetlerine tabi oldukları zaman hep kaybederler. Böyle bir dizayn içerisinde hepinizin görevi hedefe gitmektir. Mutluluğu yaşamaktır. O hepinizin elinde olan bir davranış biçimidir. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Başkalarını rahatsız edecek olan davranış biçimi yerine onları mutlu eden davranış biçimlerini hedef olarak alsanız, hep öyle yapsanız, her an sizden bir başkasına onları mutlu edecek olan bir davranış biçimi ulaşsa ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz ama iki defa kazanırsınız. Hem onları mutlu ettiğiniz için derecat kazanırsınız, hem de onların sizi daha çok sevmesini temin edecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunun için mutlaka yapılması lazım geleni gerçekleştirmelisiniz. Böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey son derece kolay. Başkalarını mutlu edin ve böylece siz mutlu olun. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, anlatacaklarımız burada tamamlanıyor. Şimdi sizlerden bize ulaşacak olan konular hakkında bir araya gelelim inşallah. Allah razı olsun. Sualleriniz varsa buyurun. Cevap verelim inşallah.

Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep olarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem efendimiz. Yüce Rabbimize sonsuz hamd eder, şükrederiz ki bir kez daha hidayet güneşimiz muhterem efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansta bir arada kıldı. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret ile öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bu mutluluğu yaşamak için, bu anlattıklarınızı yaşamak için size tabi olmamız yeterli mi? Neler yapmamız lazım muhterem efendimiz?
1: Bize tabi olmanız konunun başlangıcını teşkil ediyor. Tabi olduğunuz zaman yapmanız lazım gelen davranış biçimlerini öğreneceksiniz. Bu davranış biçimlerinin özelliği de sizi etkileyecek. Çünkü bu davranış biçimleri sadece başkalarını mutlu edecek olan bir özellik taşır. Siz hem onlara en güzel davranışlarla davranıp onları mutlu ederken hem de onların negatif davranışlarını onlarla kavga etmeden yaptıklarının yanlış olduğunu sakin bir ifadeyle Kur'an ayetleri kullanmak suretiyle onlara belirtmelisiniz. Onları üzmek için, onları huzursuz etmek için değil, onlara doğrusunu öğretebilmek için. Eğer bu açıdan hareket ederseniz, her yaptıkları yanlış davranışın arkasından sizden ona ulaşan, öfkelenmeyen, onları hedefe götürecek olan açıklamalar yapan konuşmalarınız onları negatif etkilemeyecektir. İdrak edeceklerdir ki kendi davranışları belki de hayasızca, öfkeli, size sıkıntı vermek üzere harekete geçen, sizi üzmek üzere harekete geçen davranış biçimleri. Buna karşılık sizden onlara geri dönen şey, onları hırpalamak, onları sıkıntıya sokmak olmayınca, sadece onlara Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmanız bir bütünü oluşturduğu cihetle onlar sizin söylediklerinizi ciddi bir standartta muhakeme edeceklerdir. Neticede de bu güzellikler bütünü sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanların mutlu olmasıdır. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Allah-u Teala bunu istiyorsa bunu her vesileyle bizlere açık bir şekilde anlatmamız emrediliyorsa ve bu davranış biçiminin arkasından insanlar sadece mutlu oluyorlarsa o zaman yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün insanları en güzele ulaştırmak. Herkes için hedef aynıdır. Mutlu olmak. Mutlu olmak Allah-u Teala'nın emridir. İster Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an-ı Kerim olsun, indiriliş sırasına göre, hepsi insanlara Allah'ın emirlerini belirtiyor, yasaklarını da belirtiyor. Ve Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir, Hazreti Muhammed Mustafa da bir peygamberdir. Varoluş sıralarına göre bu sıralamayı yaptık. Davranış biçimlerine baktığımız zaman hepsinin en doğruyu, en güzeli yaptıklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, düşmanlık hiç güzel bir şey değil. Bu düşmanlığı eğer biz def edebilirsek, devre dışı bırakabilirsek, başka dinlerin mensuplarına da aynı şeyi aşılayabilirsek, o zaman dünya sulhu bütün insanları mutluluk deryasına ulaştıracak olan bir hüviyet kazanacaktır. Neden olmasın sevgili kardeşlerim? Bunu yapabilecek olan hüviyetin hepimiz bir yardımcısı olmalıyız. Davamız insanlara hakim olmak değil. Davamız bir üstünlük davası değil. Davamız insanları mutlu etmek davası. Hangi dinden olursa olsun onlar da insandır. Ayrıca onların da peygamberleri var. Hazreti Musa da bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Dünyaya geliş sıralarına göre yaptık bu sıralamayı. Neyi görüyoruz? 3 tane peygamber görüyoruz. Nebi. Nebi peygamber demek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin peygamberler gönderiyor insanlara? Allah'ın doğrularını öğretmek için. Artık nebi yok. Son nebi bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Hatemin nebiyin de o. Yani nebilerin hitamı, sona ermesi onunla olgunlaşmıştır, gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en güzel standartlarda bir şeyler yapılmasını istiyor. Bu yapılan şeylerde her şeyin güzelini ifade ediyor. İşte hepinize kapılar ardına kadar açık. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra inşallah suallerinize cevap vermek üzere harekete geçeceğiz.
0: Mersin Akdeniz Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz, biz kendi başımıza tövbe etsek yeterli değil mi? Mürşide tabi olmamız şart mı muhterem efendimiz?
1: Kendi başınıza tövbe etseniz yeterli değil. Mutlaka bir cereyan almanız lazım. Bu cereyanda Allah'tan o cereyanı almış olan bir mürşide bağlılığı mutlaka gerektirir. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel şartıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala irşat kademesini boşuna vazifeli kılmamış. O irşat kademesini oluşturan kimlerse onlar mutlaka kendi mürşitlerinden bu yetkiyi almışlardır. Zaten tabi oldukları anda cereyan onlara geçmiştir. O cereyanın sahibi olarak başkalarına da Allah'ın emirlerini ve onların Allah için yaptıkları çalışmalardaki sonuçlara dayalı güzellikleri başkalarına da ulaştırmakla vazifeli kılınmaları Allah Teala tarafından emrolunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her öğrenen başkalarına öğretmeyi usul haline getirmelidir. İşte zamanımızda dinimizin ne hallere düştüğünü hepiniz biliyorsunuz. İslam'ın 5 şartından bahsediyor din adamlarımız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Onlara sorduğumuz zaman peki senin dininin adı ne? İslam. İslam ne demek? Teslim olan. Sen şimdi İslam'ın 5 şartıyla yani namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek neyini Allah'a teslim etmişsin ki? Veya edebilirsin ki? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et buyuruyor. Bu teslimler hiçbir şekilde bu standartlar içinde gerçekleşemez. Tabiyet olmadıkça bir insanın ruhu vücudundan çıkarak Allah'a doğru yola çıkmaz. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla daha ilk teslim gerçekleşmiştir, ruhun teslimi. Sonra fizik beden teslim olacaktır. Sonra nefs teslim olacaktır. Ki bunun için daimi zikir şarttır. En sonra da irade teslim olacaktır. Bu teslimlerin hepsi Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ne yani bu teslimler gerçekleşmezse biz cehenneme mi gideriz? Yok. Hiç öyle bir şey yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi birinci kat cennete ehil olmuştur. Gerçekten dilemişse. Zaten dileyen kişi mutlaka mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bir mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirecektir. Bu onun ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını ve onun ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Yola çıkan ruh 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve böylece ermiş evliya olacaktır. Ruh Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ondan sonra fizik bedenin teslimi, ondan sonra nefsin teslimi, ondan sonra meclis olmak, ondan sonra iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bunların hepsi 4, 5, 6 ve 7. kat cennetleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedeflerini ortaya koymuş. Bu hedefler bütün insanlar için geçerli. Allah Teala bizlerden ne istiyor? Mutlu olmamızı istiyor. İşte bu mutluluk Allah'ın emirlerine itaat etmekle gerçekleşen bir olgudur. Bütün insanlar için olay açık ve kesindir. Tabiyet konunun temelini teşkil eder. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
1: Tövbecik olanlar ayağa kalksınlar lütfen.
0: Hazırlar Muhterem Efendimiz, arz ediyorum.
1: Tamam. Başlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve Allah'ın
1: emirlerine
2: itaat edeceğimize yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
2: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
2: Mehdi Resul'e,
1: emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek, ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah hepinizden razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz, bizi mutsuz ve huzursuz eden nefsimizdeki afetlerden nasıl kurtulabiliriz muhterem efendimiz?
1: Böyle bir şey için mutlaka mürşidinizi bulmanız, ona tabi olmanız ve tabiyetle beraber zikirlerinizi giderek arttırmaya başlamanız gerekir. 7 tane safhanız var. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. mürşide tabiyet, 2. ruhun Allah'a ulaşması, 3. fizik bedenin teslimi, 4. nefsin teslimi, 5. muhlis olmak, 6. iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Böylece ruhun ve için yani fizik vücudun nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimi gerçekleşir. İslam teslim olan demektir. Böyle bir insan ruhunu da veçini de yani fizik vücudunu da nefsini de iradesini de Allah'a teslim eder ve olayı tamamlar. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını diliyoruz Yüce Allah'tan. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz ve bekliyoruz suallerinizi.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Altı Parmak Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İnsanları sevmek ve yardım etmek istiyorum. Ama onlardan bir kötülük veya yanlış bir davranış geldiği zaman çok üzülüyorum ve kırılıyorum. Bu afetimi nasıl yenebilirim muhterem efendimiz?
1: Evvela bir düşünmen lazım sevgili kardeşim. Onlar senin gibi bize tabi olup da uzun süre bizim standartlarımıza uyan, böylece ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim olan, eden insanlar değil ki. Onlar daha yeni giriyorlar tasavvufa. Tasavvufa yeni girdikleri için teslim ettikleri bir şey de yok. İlk adımı Allah'a ulaşmayı dileyerek atıyorlar. Ondan sonra mürşit olarak bize, biz orada olmadığımıza göre sizler vasıta olarak girdiğiniz için sizlere tabi oluyorlar. Bu önemli bir olay. Tabi oldukları anda ruhları bedenlerinden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. İşte bu Allah'a doğru yola çıkan insanlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını birer birer geçeceklerdir. Yedinci gök katından sonra yedi tane alem geçeceklerdir. Zitret-i Münteha'ya ulaşacaklardır. Oradan da Allah'ın zatına onların ruhları ulaşacaktır. Ve onlar ermiş evliya olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kapılar hepinize açık. Etrafınızdaki insanlara da bunları anlatmalısınız. İslam deyince onlar İslam'ın 5 şartını düşünüyorlar her zaman. Hiçbir zaman yeterli değil. Evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama bir sualimiz var. Bu 5 tane şartı yerine getiren, namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bu insanlar acaba nelerini Allah'a teslim etmişlerdir ki İslam olacaklar? İslam teslim olan demek. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini Allah'a teslim etmiştir? Hiçbir şeyini. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek istiyorsak hepimiz Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Bu dilek bizi mutlaka hacet namazına götürmeli. Boy abdestini almalıyız. Allah'tan mürşidimizi sormalıyız. Ve Allah kime hangi mürşidi gösterirse o kişi o mürşide veya onun bir vekiline ulaşarak tabi olmalı. Sevgili kardeşlerim, böylece o kişi tabi olduğu anda olay başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennetin sahibidir ve ruh vücudundan ayrılır. Ruh Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennet. Fizik beden teslimi dördüncü kat cennet. Nefs teslimi beşinci kat cennet. Muhlis olmak altıncı kat cennet. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cennet standartlarına kişiyi adım adım ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hiçbir şeyi boşuna insanlara emretmez. Her emrinde onların mutlaka insanların daha üstün, daha üstün, daha üstün noktalara ulaşmaları, Allah'a her seferinde biraz daha yaklaşmaları söz konusu olur. Teslimiyetleri de adım adım artacaktır. Önce ruhun teslimi, sonra fizik bedenin, sonra nefsin, en sonra da iradenin teslimi o kişi için de gerçekleşecektir. Bunların hepsi ayrı ayrı olaylardır ve gerçekleşmesi iyi olur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabiyet ikinci kat cennetin sahibi kılar onu ve ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusudur. Fizik beden teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti o kişiye sağlar. Görülüyor ki 7 kat cennete karşılık insanlara Allah Teala 7 tane safha vermiş. Bunların hepsi gerçekleşirse en güzeli olur. Ama bir insan cennete mi girecek? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ölse birinci kat cennet tamamdır. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim etti, öldü. 4. Nefsini teslim etti, 5. Munis oldu, 6. İradesini Allah'a teslim etti, öldü. 7. Yedinci kat cennet o kişi için söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kapılar ardına kadar herkese açık. Allah Teala sadece sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Ama Allahsız bir mutluluk hiç kimseye nasip olmaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Yayladağ konferans salonundan bir misafirimiz. Şimdiye kadar kılbeşi, bitirişi diyebiliyorduk. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek namaz ibadetlerimiz boşa mı gidecek muhterem efendimiz?

0: Dört, iradenizi Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi ayrı ayrı teslimlerdir. Ve standartlar bütün insanları oraya ulaştırabilecek olan bütün güzellikleri ihtiva ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ölse, gerçekten dilemiş ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabi olmuş, o zaman ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölmüşse, ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik vücudunun teslimi dördüncü kat cenneti, nefsin teslimi beşinci kat cenneti, muhlis olmak altıncı kat cenneti, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti kazandırır. Cennetler yedi kattır ve olay burada tamamlanır. O kişi ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş ve İslam olmanın bütün standartlarını gerçekleştirmiş olan birisi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay konferans salonundan bir misafirimiz. Davranış biçimlerimizi belirlerken referansımız ve kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim midir? Kur'an-ı Kerim'i en iyi nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 teslim ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması teslimi 3. Fizik bedenin teslimi 4. Nefsin teslimi 5. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Bu 7 safhada kişi ruhunu da ve içini yani fizik vücudunda nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş olur ki bu teslimlerin tamamıdır. Hepinize bu hedeflerin ulaşmasını, bu hedeflere hepinizin ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Bu büyük mutluluğu hepinizin yaşaması kalbimizdeki en büyük dilektir sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bakara Suresi 44. ayette insanlara birri emrediyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz ve siz kitabı okuduğunuz halde hala akıl etmiyor musunuz buyuruyor. Bu ayete göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin davranış biçimleri düzelebilir mi muhterem efendimiz?
0: Davranış biçimleri?
1: Düzelebilir mi muhterem efendimiz?
0: Giderebilir mi?
1: Davranış biçimleri düzelebilir mi? Nefsini tezkiye edebilir mi muhterem efendimiz? Sual.
0: Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak, böylece ruhu bedeninden ayrılacak ve 7-8 aylık bir devre içinde bu ruh Allah'a ulaşacak. Kişi o zaman ermiş evliya olur. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş de ölmüşse cehenneme gitmez. Birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölürse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölürse üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudunu teslim ederse ve öyle ölürse dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennete girer. Muhlis olursa altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kat cennete girer. Kendisine emanet olarak verilen her şeyi onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmiştir. İşte İslam budur sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden kişidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Aydınlık Evler konferans salonundan bir misafirimiz. Siz İslam'ın 5 şartı insanı kurtarmaya yetmez dediniz. Ama bize hocalar hep fazla derine dalma, namazını kıl, orucunu tut, gidebilirsen hacca da git, senden imanlı kimse olmaz dediler. Bunlar bizi kurtarmaya yetmez mi muhterem efendimiz?
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Mürşide tabiyeti emrediyor. Ruhlarını teslimi emrediyor, fizik bedenlerini teslimi ne emrediyor, nefslerini teslimi

0: etmemi emrediyor, muhlis olmayı emrediyor, iradelerini de Allah'a teslim etmelerini emrediyor. Tam 7 tane safa, 7 kat cennetin her birisi bir tanesini oluşturuyor. Bir insan bunların hepsini gerçekleştirebilirse en üstün kat cennetlere girer, adın cennetlerine girer. Allah Teala bizim dinimizin adını İslam dini koymuş. Yani teslim dini. Hepimiz ruhumuzu da bir, fizik bedenimizi de iki, nefsimizi de üç, irademizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Ne yani bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gideriz? Olur mu sevgili kardeşlerim? Daha Allah'a ulaşmayı dileyip de bir kişi ölse, başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa, ölse o kişi birinci kat cennete girer. Mürşidine tabi olarak ölse, ruhu vücudundan ayrılamadan ölmüş olsa bile o kişi ikinci kat cennete girer. Bu ruh vücuttan ayrılmış da Allah'a ulaşmış kişi ondan sonra ölmüşse üçüncü kat cennet onundur. Sonra fizik bedenin teslimi gelir. Teslim etmişse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim etmişse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olmuşsa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim etmişse o kişi yedinci kat cennetin sahibidir. Ne görüyoruz? Hiç kimse mürşidine tabi olmaksızın Allah'a ruhunu ulaştıramıyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala kolaylıklar vaaz etmiş ve o insanların hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırmış. İşte insanların hedefleri bunlar. 7 tane safa ve bu 7 safanın her birini gerçekleştiren kişi o kat cennete ulaşmak için hedefine ulaşır inşallah. Öyleyse bir teslimler dizisinin var olduğunu herkes kabul etmek mecburiyetinde. Önce ruhun teslimi, sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi. Bu 4 tane teslim konunun esasını teşkil ediyor. Ama kişiyi birinci teslim değil, birinci kat cennete ulaştıran. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse o kişi birinci kat cennete girer. Mürşidini Allah'tan sormuş olsa, mürşidine tabi olsa, arkasından ölse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse, üçüncü kat cennete girer. Fizik bedenini teslim edip ölse, dördüncü kat cennete girer. Nefsini teslim edip ölse, beşinci kat cennete girer. Munis olup da ölse, altıncı kat cennete girer. İradesini de Allah'a teslim edip ölse, yedinci kat cennete girer. Görülüyor ki merdivenin basamakları birer birer üst kat cennetleri oluşturuyor. Bir kişi hayatında bunların hepsini gerçekleştirebilir. Allah Teala böyle bir gerçekleştirmeye hazır olan bu istikamette gayret eden kişiyi mutlaka hedeflerine ulaştırır. Ama gördüğünüz gibi daha Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse o kişi birinci kat cennete giriyor. Öyleyse Allah Teala'nın ne kadar hayırhah olduğunu, bütün insanları kurtarmak için ne kadar kolay standartlar ortaya koyduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Zikir yapmanın din tatbikatındaki önemi nedir? Açıklayabilir misiniz muhterem efendimiz?
0: Zikir, nefsin kalbindeki afetleri yok eden en kıymetli silahtır. Nefsimizin kalbindeki afetler sadece Allah'ı zikrettiğimiz takdirde vücudumuzu terk edip ayrılacaklardır. Ve ancak daimi zikrin sahipleridir ki en üstün noktalara ulaşacaklardır. Bu böyle bir dizayn içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olup da ölen bir kişi ikinci kat cennete girer. Böylece ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşır. Bu noktada ruhu Allah'a ulaşmış olarak ölen kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim edebilirse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini teslim ederse beşinci kat cennetin sahibidir. Munis olursa altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci ve son kat cennetin sahibi olur. Her şey kanuna tabi bağlanmıştır Allah Teala tarafından. Ve Kur'an-ı Kerim bu konunun en sağlam delilidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir misafirimiz kıskançlık ve gösteriş afetlerinden nasıl kurtulabiliriz muhterem efendimiz?
0: Kıskanmamayı öğrenerek. Sevgili kardeşlerim, kıskançlık nefsin gerçekten çok sıkıntılı bir afetidir. Kıskanç olan kişi bu konuda çok huzursuzluklar yaşayacaktır. Ama Allah-u Teala'dan hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve yardım isterse görecektir ki Allah-u Teala bunları kolaylaştıracaktır. Ve kişi rahat rahat ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu Allah-u Teala tarafından garanti altına alınmış olan bir keyfiyettir. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kadar açık ve belli bir olay ki sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse Allah-u Teala derhal onun farkına varır. Ve o kişiyi bir mürşit sevgisiyle hedeflendirir. Kişi mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a doğru yola çıkan bu ruhu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bu iş mutlaka Allah tarafından gerçekleştirilir. Öyleyse kim Allah'a ruhunu ulaştırmışsa aslında o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Ama o kişi buna layık olduğu cihetle bu olay gerçekleşmiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Yıkık Finans Salonu'ndan bir misafirimiz. İş hayatının stresi ve zorluğu bizim için bu dünya hayatında sabretmemiz gereken bir sınav mıdır muhterem efendimiz?
0: Böyle de kabul edilebilir. Eğer insan Allah yolunda devam ederken yoluna başka insanlarla beraberse o insanlardan bir kısım mutlaka Allah'ın gerçeklerini bilmiyordur. Bilmedikleri cihetle de bir takım insanların söylediği yanlışlara inanmışlardır. Bu itibarla onlarla Allah'ın doğrularını öğrenenler arasında anlaşmazlıklar olacaktır. Ama bu anlaşmazlık çok devam edemez. Neden? Çünkü orada da Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'e dayalı olan bir insan o bilginin ayeti kerimesini diğerine gösterdiği zaman ya da numarasını verip hangi ayet olduğunu söyleyip onu o noktaya ulaştırdıktan sonra tartışma diye bir şey kalmaz. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim 7 kat cennetin her birini açıklamaktadır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun Yakaken konferans salonundan bir misafirimiz. Bizim derece kazanmamız ya da kaybetmemizde diğer insanların sorumluluğu var mıdır muhterem efendimiz?
0: Bazı olaylarda vardır, bazılarında yoktur. Bir insan başkası kendisine hiçbir zarar vermediği halde ona bir zarar veriyor da derecat kaybediyorsa karşı tarafın bunda bir mesuliyeti yoktur. Ama onu buna mecbur edecek olan bir davranış biçimi sergilemişse o zaman vardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın kendisine verilen cezayı hak etmesi olayı o kişinin derecat kaybetmesini oluşturur. Allah'ın emirleri var. Bir, Allah'ın yasakları var. İki, emirleri yerine getirenler derecat kazanırken getirmeyenler o kişinin kazandığı derecatı kaybederler. Öyle bir derecat kazanmaları söz konusu olmaz. Bu istikamette insanların İslam'ın beş şartının ötesinde bir şeyleri kabul etmesi bazılarına zor gelmektedir. Biz İslam'ın beş şartını biliriz diyorlar. Diyorlar ki namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. İslam'ın şartı beştir. Hayır. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi beş olmaz. Yedidir. Allah'a ulaşmayı dilemek var, mürşide tabiyet var, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucit olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bir defa daha söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucit olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane teslimi içeriyor. 7 tane safhayı içeriyor. İslam bu sebeple 7 ayrı basamakla çıkılabilecek olan bir hedefler dizisidir. Hiç kimse bedavadan ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bir mürşide, Allah'tan bir mürşide sorarak, Allah'ın sorduğu mürşide ulaşıp da ona tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Sevgili kardeşlerim, ayrılırsa ne olur? Ayrılırsa ruh Allah'a ulaşır. O kişi o zaman ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledim deyip de ölmüşse kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olur da ölürse ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eder de ölürse dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim ederse giderse ölürse altıncı kat cennete giriyor. Muhlis olursa yedinci kat cennete giriyor. İradesini de Allah'a teslim ederse yedinci kat cennete giriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey tesadüflere bağlanmamalıdır. Hepsi sizlerin gayretleriyle oluşacak olan çiçekler gibidir. Hepiniz Allah'ın emirlerine, Allah'ın emrettiği biçimi boyutta uymak mecburiyetindesiniz. Kim size İslam'ın şartı beştir derse, hayır diyeceksiniz. İslam'ın şartı beş değildir. Senin söylediğin beş şart zaten vardır. Tamam, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farzdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe sen altıncı kat cennete giremezsin ve ruhunu, içini, nefsini ve iradeni Allah'a teslim etmedikçe yedinci kat cennete giremezsin. Öyleyse ortada açık ve kesin farklılıklar var. Bu farklılıklar Kur'an-ı Kerim'e boşuna konulmuş değil. Herkes bir gayretin, bir açık bir şekilde Allah'ın emrettiği standartlarda gerçekleşmesiyle hedeflere ulaşabilirler. Allah Teala bütün insanlara imkan veriyor. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Sonra da ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etsinler diye. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 7 tane safa görüyoruz. Bu 7 safanın her birisi 7 kat cennetin bir tanesini oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucit olmak ve iradeye teslim etmek 7 tane kademe. 7 tane safa. Her birisi bir üst kat cenneti o kişiye sağlıyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, büyük bir günah işledim. Ne yapmam gerekir? Kendi kendime tövbe etmem yeterli midir muhterem efendimiz?
0: Evladım, bir insanın tövbe etmesi o günahı bütünüyle yok etmez. Allah Teala böyle bir tövbenin mahiyetine göre o kişinin günahlarını da azaltma oluşturacaktır. Ama bir kişi tövbe etti diye onun günahı bütünüyle yok olmaz. Allah Teala'nın bu konuda bütün insanlara bir af imkanı vermesi, o affın günahın tamamını örtmesi anlamına gelmiyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Elazığ Kovancılar Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek ne manaya geliyor? Biz insan olarak Allah'a nasıl ulaşacağız muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu vücudundan ayırıp Allah'a göndermek ve ruhun Allah'a o kişi dünya hayatını yaşarken ulaşmasını ifade eder. O kişi Allah evvela Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu Allah'a ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle söyleyen bir insanın mutlaka mürşidine ulaşması, nasıl ulaşacak? Hacet namazını kılacak, boy abdesti alacak, hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracak, Allah'ın sorduğu mürşid veya onun bir vekili bulunduğu yerde ise hemen ona ulaşacak. O mürşidin kendisine ulaşaması bile vekiline ulaşması, o vekile onun mürşide yetki vermişse mutlaka geçerlidir. O kişinin ruhu tabiyetle beraber vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da karışır ve ruhlar birer birer Allah'ın zatına ulaşır. Ulaşınca kişi de ermiş evliya olmak noktasına ulaşır. Biz herkesin bu hedeflere ulaşmasını diliyoruz kalbimizden. Kim bu konuda yardım isterse ona o konuda yardım etmeye her zaman hazırız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman'dan bir izleyicimiz, insanlara Allah'a ulaşmayı anlatıyoruz. Bunu kabul edenler oluyor ama bu kez de mürşidi reddediyorlar. Onların durumu ne olur muhterem efendimiz?
0: Onların durumu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bir emrini yok saymaları itibariyle derecat kaybetmek olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Tekirdağ Kumbağa Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bize kötülük yapıldığında dayanamıyor, beddua ediyoruz. Onlara karşı nasıl davranmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Bedduadan çok Allah-u Teala'nın onları affetmesini ve kalplerindeki o kötü hedefleri yok etmesini Allah'tan dilemek en güzel yoldur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Şanlıurfa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah rızası için yapılan ameller Allah'a ulaşmayı dileme yerine geçer mi? Aynı vazifeyi görür mü muhterem efendimiz?
0: Bir olayın bir başka olayın yerine geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Her konu Allah Teala tarafından dereceye bağlanır. Öyleyse kişinin bir hususu başka bir hususla değiştirmesi diye bir olay söz konusu olmaz. Allah Teala'nın bütün olayları değerlendirdiği bir dizayn söz konusu. Öyleyse herkes bunları bilmeli, öğrenmeli ve Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeli, yasaklarına ise hiç yaklaşmamalı. Başka insanlara da Allah'ın yasaklarını işlememeleri istikametinde açıklamalar yapmaları uygun olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Weiblingen Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Bütün teslimler zikire mi bağlıdır muhterem efendimiz?
0: Zikirsiz bir teslim olmaz evladım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yine Wablingen konferans salonundan bir misafirimiz. Allah herkesi sever mi? Allah'ı sevmeyen insanları da sever mi muhterem efendimiz?
0: Allah Teala, sevgili kardeşlerim, hiç kimseye kin tutmaz. Allah Teala herkesi sever. İster ki herkes cehenneme gitmekten kurtulsun, Allah'ın cennetine girsin. Ama bu istikamette herkesi cennete sokmak Allah Teala için söz konusu değildir. Kişi kendi davranışlarıyla ne kadar derece alt kazanabilirse o kadar derece altın sahibi olur. Onun karşılığı olan mükafatı alabilir. Hiç kimsenin bir başkasının derece altını yükseltmesi veya alçaltması mümkün değildir. Herkes kendi yaptığıyla derece kazanacaktır veya kaybedecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kütahya Gediz konferans salonundan bir misafirimiz. Allah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hakkında Hatemen Nebi demektedir. Bu Hatemen Resul anlamına da gelir mi muhterem efendimiz?
0: Hayır, gelmez. Nebi Resul'den çok daha üstündür. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yunanistan Gümülcine konferans salonundan bir misafirimiz. Bir insanın bir mürşidi varken başka bir mürşide bağlanabilir mi muhterem efendimiz?
0: Eğer gönlünden o geçiyorsa elbette bağlanabilir. Bir problem yok. Allah razı olsun. Ama bunu mutlaka Allah'tan sorarak yapması şarttır. Yani Allah Teala Allah'a sorup da o bir mürşide tabiyken başka bir mürşit gösteriyorsa Allah Teala, kişi bunu iki defa daha denemek mecburiyetindedir. Tekrar müracaat edecektir. Eğer Allah Teala aynı kişiyi gösteriyorsa mutlaka mürşidinden ayrılıp ona ulaşmak mecburiyetinde. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferans salonundan bir misafirimiz. Herkes huzuru, mutluluğu aradığına göre daimi olarak mutluluğu nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Daimi olarak mutluluğu yaşamak daimi zikirle mümkündür. Kişi daimi zikirdeyse hayatının her noktasında o kişi büyük bir mutluluk içindedir. Mutluluk nefsin kalbindeki afetlerin azalmasına paralel bir seyir takip eder. Nefsin kalbindeki afetler azaldıkça kişinin mutluluğu artar. Ve bunun tabii neticesi olarak da daimi zikre ulaşan birinin kalbinde hiç afet kalmayacağı için dünyadaki en mutlu insanlar bu daimi zikrin sahipleridir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Geyve konferans salonundan bir misafirimiz. İmtihanlara sabredemiyorum. Ne yapmalıyım muhterem efendimiz?
0: İmtihanlara sabretmek için bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesin. Başka bir yolu yok. Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp talepte bulunacaksın. İmtihanlara sabretmek konusunda Allah-u Teala'nın sana sabır vermesi için. Ve neticede de verdiğini göreceksin inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muğla Fethiye konferans salonundan bir misafirimiz. Bizler Allah'a ulaşmak için mi dünyaya geldik muhterem efendimiz?
0: Evet, bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmak için ve Allah'a teslim olmak için dünyaya gelmiştir. Ne demek istiyorum? Sadece ruhun teslimi değil. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslimi herkes Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Bunu yapamazlarsa cennetleri farklılık gösterir. hiç böyle bir talebin içine girmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişse, mürşide tabi olmamışsa, ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmemişse, yani bunlardan hiçbirini kişi yapmamışsa, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sonra mürşide tabiyettir. Böylece ruhun vücuttan ayrılması sağlanır ve ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü safa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sonra fizik bedenini teslim eder. Dört, sonra nefsini teslim eder. Beş, muhdis olur. Altı, iradesini Allah'a teslim eder. Yedinci kat cennetinde sahibi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ben size yeni tabi oldum. Önceden başka bir tarikata bağlıydım. Mürşidim hayatta değil. Size tabi olmamda bir sakınca var mı muhterem efendimiz?
0: Hayır. Kişi mürşidi hayattayken bile o mürşitten ayrılarak başka bir mürşide tabi olabilir. Bu konuda hürdür. Ama bir şeyi yapması mutlaka gerekir. Boy abdesti alacak o kişi, hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini mutlaka soracak. Gösteremezse ertesi gün tekrar soracak, ertesi gün tekrar soracak. Üç defa soruşta Allah-u Teala mutlaka mürşidini genel olarak göstermektedir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İman nedir? Allah'a inanmak kişiyi iman sahibi yapmıyor mu muhterem efendimiz?
0: Allah'a inanmak kişiyi iman sahibi yapar mı? Bu kişinin o noktadan sonraki davranış biçimlerine bağlıdır. Acaba kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidine tabi olduktan sonra bir mutluluk hissediyor mu? Ruhu Allah'a, vücudundan ayrılıp Allah'a ulaştığı zaman yaşanan mutluluğu o kişi yaşamış mı? Yaşamışsa üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete girer ve ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaşınca kişi üçüncü kat cennetinin sahibidir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sonra fizik vücudunu teslim eder, dördüncü kat cennet. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennet. Muhlis olur, altıncı kat cennet. İradesini de Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetin sahibi olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Aydınlık Evler Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam'ın şartı 7 diyorsunuz ama bize bugüne kadar İslam'ın şartı 5 diye öğretildi. İslam'ın şartı neden 7'dir muhterem efendimiz?
0: Kur'an-ı Kerim öyle yazdığı için. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. İslam'ın şartı 5'tir demek, bir Allah'ın kanununun dışına çıkmak demektir ki bu günahtır. Ne yazık ki birçok gerçekten dinine bağlı olan insan bu büyük hataya düşmektedir. Elimizde Kur'an-ı Kerim var sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim 5'i kabul etmiyor, 7'yi açık bir şekilde koymuş. Yani her konu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safa olarak açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hiç kimse bunun aksini iddia edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl 7 tane cennet varsa 7 tane safa da var. Her biri bir başka cenneti ifade eder. Hiçbir şey tam olarak uymadıkça Kur'an-ı Kerim'e doğru sayılmaz. Burada tam bir uyum sağlandığını görüyoruz. 7 tane safa, 7 tane de cennet. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, cezbe nedir? Cezbe sadece Allah'tan mı gelir? Fiziksel bir soruna sebep olur mu muhterem efendimiz?
0: Cezbe fiziksel bir soruna sebep olmaz. Cezbe Allah'ın bir uyarısıdır. İnsana verdiği zaman insan görür ki kendisinde bir şey yok. Kendisi böyle bir sarsılmayı aklına bile getirmezken Allah Teala birdenbire onu sarsıyor. İşte bu Allah'ın o kişiye ben varım demesidir. Allah'ın en güzel ifadesidir. Peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala o kişiyle konuşmaya başlar. Konuşursa o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sonra teslimler, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere dört tane teslim adım adım arkadan gelecektir. Allah Teala herkesin mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını ister. Bu istikamette Allah Teala'nın kapısı hep açıktır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennete girmesini isterken iblis de bütün gücüyle insanların cehenneme girmesini sağlamaya çalışır. Hep insanların yanlışların içine girmesini ve o yanlışlardan hareketle Allah'ın emirlerini yerine getirmemesini oluşturmak için elinden gelen her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi kişi. Fizik vücudunu teslim ediyor. Dört, nefsini teslim ediyor. Beş, munis oluyor. Altı, iradesini de Allah teslim ediyor. Yedinci kat cennetinde sahibi oluyor. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Yayladağ konferans salonundan bir misafirimiz. Konferansın başından beri Allah'a ulaşmaktan bahsediyorsunuz. Allah'a nasıl ulaşılır? Ulaştığımızı nasıl anlarız muhterem efendimiz?
0: İnsanlar kendi kendilerine Allah'a ulaşamazlar. Bir kişinin Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka mürşidini Allah'tan sorması, hacet namazını kılması, Allah'tan mürşidini sorması ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya o mürşidin bir vekiline ulaşması gereklidir. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiği an, o kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede bu ruh 7 tane gök katını aşar ve Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman o kişi artık ermiş evliyadır. Ruhu Allah'a ermiştir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İzmir Şirinyer konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir duası var mı muhterem efendimiz?
0: Kelime kelime mutlaka yapılması, öyle yapılması lazım gelmez ama genel olarak Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı, gerçekleştirmeme yardım et. Bu istikamette buna benzer kelimelerle yapılan her tatbikat geçerlidir Allah'ın katında. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Burdur'dan bir izleyicimiz. Hocamız mürşide tabi olmaktan bahsediyor. Acaba biz mürşidimizi nasıl bulacağız? Kim olduğuna nasıl karar vereceğiz muhterem efendimiz?
0: Bu çok kolay bir şey sevgili kardeşlerim. Kişinin yapması lazım gelen şey boy abdestini almak evvela. Boy abdestini aldıktan sonra da hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormaktır. Soracaktır. Göstermedi Allah Teala. Bir defa daha ertesi akşam veya gündüz bir defa daha boy abdesti alacaktır. Allah'tan mürşidini soracaktır. Gene göstermedi. Bir defa daha soracaktır. Ertesi gün ve böylece 3 gün arka arkaya o soruşun sonunda Allah Teala genel olarak herkese göstermiştir mürşidini. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz Allah'a ulaşmayı dilediğimizi nasıl anlayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Hayatımız değişir. Mutluluğumuz artar. Başka insanların bize karşı yaptığı yanlışlıklar artık bizi eskisi kadar etkileyemez. Negatif istikametteki olayların azalması, pozitif istikametteki olayların giderek artması bunun da ayrı bir işaretidir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, tövbe aldım, 7000 zikirdeyim, zikirlerimi nasıl arttırmalıyım muhterem efendimiz?
0: Biner biner arttıracaksın. Ayda 1000 arttırırsan devam edersin inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, işimden dolayı insanlarla konuşurken zikrimi içimden söyleyerek yapıyorum. Acaba kabul olur mu muhterem efendimiz?
0: Bütün zikirler kabul olur. Hangi standartlarda yaparsanız yapın kabul olur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, mürşit olmadan da ibadet ediyor, Allah'a dua ediyoruz. Mürşidin fonksiyonu nedir muhterem efendimiz?
0: Mürşidin fonksiyonu ana temel fonksiyondur. Kim mürşide, Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşide ulaşır da ona tabi olursa, tabi olduğu an ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 ay içinde bu kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır eğer kişi Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa. Öyleyse Allah Teala'nın garantileri var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Allah Teala söz versin de onu yerine getirmesin. Mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Sözünü yerine getirmediği hiç görülmemiştir. Böyle bir şey mümkün değildir. O mutlaka söz verdiği zaman sözünü yerine getirir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bizim Allah'ı sevmemiz mi gerekiyor, ondan korkmamız mı gerekiyor? Bu konuda ölçü ne olmalıdır muhterem efendimiz?
0: Bu konuda ölçü sevmek olmalıdır. Seven kişi Allah'ı sevdiğini her vesileyle ispat etmelidir. Allah Teala benden ne istiyor? Sual bu. Allah Teala sizden namaz kılmanızı, oruç tutmanızı, zekat vermenizi, hacca gitmenizi, kelime-i şehadet getirmenizi, sadece bu 5 tane şartı istemekle kalmaz. Allah Teala sizin zikrinizi arttırmanızı ister. Az zikir günün yarısından daha az zikirdir. Çok zikir günün yarısından daha çok zikirdir. Daimi zikirse her an kişinin zikirde olması halidir. Ve kişi bunları zevkle, isteyerek büyük bir mutluluk içinde gerçekleştirir. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Allah ona mutlaka zikir sevgisi verecektir. Ve kişi büyük mutluluklar yaşayacaktır sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bulunduğumuz yerden tövbe alıyoruz. El öpmemiz şart mı? El öpmeden tabi olanların durumu nedir muhterem efendimiz?
0: Tövbe alıyoruz demekle aynı şeyi söylemedin mi? Eğer tövbe almışsan mutlaka el öperek tövbe almışsındır. Başka türlü bir tövbe alış bilmiyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, Biz de mutlu olmak istiyoruz, biz de mutlu etmek istiyoruz. İçimizdeki kötü duygulardan sıyrılıp bunu nasıl başaracağız muhterem efendimiz?
0: Zikirlerinizi arttırarak. Tabi olmanız şart. Evvela mürşidinizi Allah'tan soracaksınız. Bu mürşide, o mürşide veya o mürşidin bir vekiline ulaşacaksınız. Ve bu abdesti alarak tabi olacaksınız. Tabiyetle beraber ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Ve onun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir devreyi gerektirir. Bu 7-8 aylık devrede zikrinizi giderek arttırmanız söz konusu olacak. Yavaş yavaş arttırmanız uygun. Adım adım hedefe doğru gideceksiniz. Ve bir gün inşallah ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ruhu Allah'a ulaşmamış olanlara sesleniyoruz tabii. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir misafirimiz, Allah dostları nasıl bu sevgiye ulaştılar? Onların yaratılışları farklı mıydı muhterem efendimiz?
0: Hayır, onlar da bizim gibi yaratıldılar. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirdiler. Sizin için de aynı şey geçerli. Allah'ın emirlerini yerine getirip de zikirlerinizi giderek arttırırsanız, ruhunuzu, fizik bedeninizi ve neticede daimi zikre ulaşarak nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim ettiğinizi göreceksiniz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hocam Allah bizi mutlu olsun diye yaratmış buyurdunuz. Bir gün mutluyuz, iki gün mutsuzuz. Bunun sebebi nedir? Neden sürekli mutlu olamıyoruz muhterem efendimiz?
0: Nefsinizin kalbindeki afetler yüzünden. Onları adım adım temizleyebilirseniz ki bu zikrinizi arttırmanız da mümkündür. Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birileri olacaksınız. İnşallah hepinize nasip eder Allah-u Teala. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ulaşan soruların sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor. Eğer uygun görürseniz sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.
2: Hepsinin mutlu olmasını diliyoruz Yüce Allah'ım. Yardım et onlara. Mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Etraflarındaki insanlara bu güzellikleri birer birer anlasınlar. Onların da Allah'ın yoluna girmesini temin etmeye çalışsınlar. Ve onların da mutlu olmalarını böylece sağlasın Yüce Allah'ım. Şükürler olsun, hamdolsun Ya Rabbim.
0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Birlikte olmak mı? Allah-u Teala'nın bir büyük müjdesi, huzuru, mutluluğu bizlere sunduğu muhteşem bir olay. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Gördüğünüz gibi insanlar hakikatleri her geçen gün daha büyük boyutta öğreniyorlar. Öğrendikleri zaman da devamlı bizden af diliyorlar. Bizi yanlış tanıdıkları için çok hızlı bir şekilde telefonlar, çok sayıda telefon alıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizden af dileyen insanların telefonları bizi ne kadar yanlış değerlendirdiklerini anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, eşyanın tabiatına uygun olan budur. Elbette öyle zannedeceklerdi. Neden zannedeceklerdi? Çünkü onlar da bugünkü alimlerimizin geçmiş olduğu aynı yolculuktan geçtiler. Aynı eksik ve de insanları cehenneme götürecek olan İslam ilmiyle mücehhez oldular. O ilmin sahipleriydi. Ve de elbette anlattığımız her şey o ilmin tersi. Öyleyse ne olabilirdi? Bir deli çıkmış, bütün alimlerin yazdığı kitapları reddediyor. Bunca alim bilmiyor da o mu biliyor? Söyledikleri mutlaka yanlıştır tezinden hareketle. İnsanlar bizi öyle bir değerlendirmenin hudutları içinde sorguladılar. O zaman çok tenkit aldık. Sevgili kardeşlerim, kocaman ciltler oluştu. Hakkımızda ne çıkmışsa, hangi çirkin ifade kullanılırsa kullanılsın, aldık. Risalet Nurları'nın ilavelerine onları da ekledik. Bunlar geleceğin ibret tablolarıdır. İnsanlar o zaman söyledikleri sözlerden dolayı yakın gelecekte büyük utanç duyacaklardır. Hakikatler ortalığı mutlaka bir güneşi olarak aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlerle yarenlik ettiğimiz bu noktada buradan bakıyoruz nasıl görünüyor diye. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Ve soruyoruz sizlere de, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Her geçen gün güneşin önündeki bulutlar biraz daha dağılıyor. Ufuklar açılıyor. Bir güneşi dünyayı aydınlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinize seslenmek gibi bir dizayna sahip olmak sevgili kardeşlerim. Sulh ve sükûndan bahsetmek. Kur'an ışığında her şeyi halletmek. Kur'an deyince aklımıza geldi, hamdolsun ki sevgili kardeşlerim. 14. ciltte baskıya girdi.
Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, cilt Kur'an-ı Kerim'imiz olacak dünya üzerinde. Böyle bir olay ilk defa vücuda geliyor. Her sayfasında bir ayet bulunan ve lügat açısından da konuları ele alan her kelimenin, Arapça olan her kelimenin evvela Arap harfleriyle Kur'an-ı Kerim standartları içinde yer alması, sonra orada geçen kelimelerin bir anlamının verilmesi ve o kelimelerin kelime yapısı içerisinde Allah'ın bize gösterdiği şekilde yorumlanması ve açıklanması. Bu 19 yıl Kur'an-ı Kerim sevgili kardeşlerim muhakkak ki 3000 sayfayı aşacak. Bin sayfadan çok daha fazla bir Kur'an-ı Kerim dizisi. Affedersiniz, 3000 sayfa değil, 5000 sayfayı aşacak. Hatta 6000 sayfayı aşacak. Dünya üzerinde ilk defa böyle bir Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Ama bu Kur'an-ı Kerim'i başka bütün Kur'an-ı Kerimler gibi bir tek ciltte toplayıp kelime yapısını vermeden, kelimelerin lügat karşılıklarını yazmadan diğer Kur'an-ı Kerimler tertibinde de bir Kur'an-ı Kerim çıkartacağız inşallah. Bu konuda Allah-u Teala'nın başka emirleri de var. İnşallah adım adım gerçekleştireceğiz ama Allah'a verilmiş bir sözümüz var sevgili kardeşlerim. 2007 yılının sonuna kadar mutlaka 19 cilt Kur'an-ı Kerim'imiz bitmiş olacak. Bunu bir müjde olarak sizlere sunmak istedik. Hızla sona doğru yaklaşıyoruz kardeşlerimiz. Canla başla bütün güçleriyle çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok seviyoruz. Sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz için, sizlere huzuru anlatabilmek için, mutluluğu anlatabilmek için sizleri geleceğin hedeflerine hazırlayabilmek için her şey öylesine güzel ki. Her şeyi en güzel standartlarda sizlere sunabilmek, işte onun için yaşıyoruz. Biliyorsunuz ki Mihir dergisi artık birinci sınıf dergiler arasında, aylık dergiler arasında hamdolsun ki en güzellerinden birisi oldu. Beğenmeyen şimdiye kadar kimseye rastlamadık. Herkes övgüyle bahsediyor ve din adamlarından eskiden hiç ilgi görmezken şimdi onlardan talepler geliyor bize de gönderin diye. Ve gönderiyoruz. Büyük mutluluk duyuyoruz. Neden mutluluk duyuyoruz? Çünkü kardeşlerimiz din adamlarına ulaştıkları zaman Allah'ın doğrularını konuşmak üzere artık karşılarında kendilerine
ters olan, yanlış sanlarda bulunan din adamlarıyla karşılaşmıyorlar. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim din adamları ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu hepsi birer birer kabul ediyorlar. Zaten inceleseler, inceleyen herkesin kabul etmemesi için.

güneşin ışıkları bütün dünyayı aydınlatmak üzere giderek önlerindeki bulut engelinden adım adım kurtuluyor. Öyleyse Allah için olmak, Allah için yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu hepinizin temel hedefi olmalı. Öyle olursanız, Allah için yaşarsanız, aslında başkaları için yaşamış olursunuz. Bu muhtevaya diğer tarafından da bakmak mümkün. Eğer başkaları için yaşamaya başlarsanız, Allah için yaşamaya başlamış olursunuz. Allah-u Teala herkesin başkaları için yaşamasını istiyor. Mutluluk bunun arkasında sevgili kardeşlerim. Kim hayatını başkalarına vakfederse, başkalarına adarsa, o kişi dünyadaki en mutlu az sayıdaki insandan birisi olur. Neden az sayıda? Çünkü henüz insanlar mutluluğun, huzurun, saadetin başka insanlar için yaşamakta gizlendiğini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bunu öğrenecekler, güzellikleri yaşayacaklar, mutlu olacaklar. Öğrenen deniyor. Denediği zaman bütün söylenenlerin doğru olduğunu görüyor. Neden doğru? Çünkü onlar bize ait değil. Onlar yukarıya ait. Allah'a ait. Biz sadece bir kuklayız. Bir oyuncak. Bir emir eri. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Şu kainat üzerinde Allah'a en çok köle olan kimdir diye sorun. Allah'a cevap alabilenler bizim adımızın verildiğini görecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sizler için yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere vakfettik. Onun için mutluyuz. Başkaları için yaşayan herkes mutludur. Bizim yaşadığımız mutluluğun aynını siz de yaşayabilirsiniz. Ne olur kendinizi devreden çıkarsanız? Ne olur başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlasanız? Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama o kadar çok şey kazanırsınız ki, bir deneyin. O zaman sevildiğinizi göreceksiniz. Sizi sevmeyen insan belki binde bir olacak. O da onların emellerine karşı çıktığınız için sevmeyenler olacak. Sevgili kardeşlerim, nefslerinde afet dolu olanlar, mutluluğun ne olduğundan habersiz olan ve yaşamaları kendilerine de hayır getirmeyen, etrafındakileri de hayır getirmeyen zavallılardır. Hayrı başkalarına yardımda arayın. Hayrı hayatınızı başkalarına hasretmekte arayın. Ne kadar çok başkaları için olursanız, o kadar çok mutlu olursunuz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla kim yaşamak istiyorsa sadece bunu yapacak. Hayatını başkalarına adayacak. Deneyin. O kadar mutlu olacaksınız ki, bizim gibi gece gündüz Allah-u Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz. Allah-u Teala size başkaları

için yaşamayı öğrettiği için. Ya da asıl ifadesiyle Allah bize öğrettiği için, biz de size öğrettiğimiz için. Deneyenler var. Adım adım hayatlarına bunları tatbik ediyorlar. Başarıyı gördükçe mutluluğun başkaları için yaşamanın arkasına saklandığını gördükçe daha çok başkaları için olmaya çalışıyorlar. Bu da onları daha çok mutluluğun kucağına atıyor. Daha çok mutluluk, daha çok başkaları olmak, başkaları için olmak. Birbirini takip eden iki yarışçı. Biri geçtiği zaman öteki ona yetişmek için harekete geçiyor. Yetiştikten sonra onu aşıyor. Sıra diğerinde aynı şeyi devamlı tevalü ediyor. Yani sevgili kardeşlerim, sorun kendi kendinize neden mutsuzsunuz? Çünkü başkaları sizin için sizden daha kıymetli değil. Siz kendiniz için yaşıyorsunuz. Mutsuzlara sesleniyorum. Yanlış yoldasınız. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın insanları yaratmasının arkasında onların hepsinin mutlu olmasından başka bir hedefi mevcut değil. Çünkü bunu yapmak için Allah Teala'nın Kur'an'da koyduğu bütün faktörleri devreye almak gibi ve mutlulukla hayatınızı tatbik etmek gibi bir uygulama Allah Teala tarafından emredilmiş Kur'an'la. Onun için biz onun özünü veriyoruz size. Başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne kadar başkaları için olursanız, o kadar çok kendinize mutluluk temin edersiniz. İnsanlar hep mutlu olmayı dilerler. Ama zannederler ki çok para kazandıkları zaman mutlu olacaklar, kazanırlar. Ama mutlu olamadıklarını acı acı görürler. İnsanlar tarafından saygı duydukları zaman mutlu olacaklarını zannederler. Kavuşurlar. Ama o saygı onlara olan sevgiden değil, onların zorbalıklarından kaynaklandığı için gene mutlu olamazlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Mutluluk ve başkaları için yaşamak bir eşdeğer müessesedir. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutlu olurlar. Sadece mutlu olanlar başkaları için yaşayanlardır. İşte mutluluğun son formülü. Kur'an formülü. Allah Teala niçin nefs tezkiyesini farz kılmış? Niçin nefsinizi tasfiye etmeyi de farz kılmış? Çünkü nefsiniz tasfiye olduğu zaman artık siz yoksunuz devrede. Nefsini tasfiye eden, nefsindeki bütün afetleri yok eden kalbi 19 mertebe Allah'ın tezyiniyle tezyin edilen, müzeyyen kılınan, süslenen kişi hayatını başkalarına adamış olan bir makam sahibidir. İrşad makamının sahibidir.
nefsinin afetleri mevcut olmadığı için o Allah'ın hakikatini yakalamıştır. Ancak başkaları için olursam, onlara ne kadar yakın olabilirsem, onları ne kadar çok sevebilirsem, onlara ne kadar çok yardım edebilirsem, onların mutluluklarında ne kadar çok methaller olabilirsem, o kadar mutluluğu asıl ben yaşarım. Böyle düşünen insanları bir değer ölçüsüne, terazisine koyun ve bakın bakalım aynı şeyleri yaptığınız zaman siz de mutlu oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyelim ki bir beraberliğiniz var, 20 tane arkadaşınız var. Allah Teala'nın kanununda eşitlik ilkesi hakimdir. Etrafınızdaki insanlardan, o 20 kişiden bir tanesine güzel bir şey yaptınız, bir jest yaptınız. Gönlünü aldınız, onun mutlu olduğunu gördünüz. Allah Teala size 12 katı kadar mutluluk verir. Etrafınızdaki 20 kişinin ikincisine de aynı şeyi yaptınız. Onu da mutlu edecek bir çözüm getirdiniz, bir şeyler yapmak gereğini duydunuz. Ve onu da mutlu ettiniz. Onun da yaşadığı mutluluğun iki katı size Allah Teala tarafından ve ruhunuzun, başınız üzerindeki devrim imamının ruhunun sizin size huzur vermesiyle iki kat mutluluğu yaşarsınız. Hem Allah Teala size huzur verir, hem de başınızın üzerindeki devrim imamının ruhu size huzur verir. Etrafınızdaki 20 kişinin her birine her gün bir güzel söz söylemek, onların bir gönlünü almak, onlarla konuşmak, şakalaşmak, sevdiğinizi belli etmek, sevgili kardeşlerim, sevdiğinizi belli etmek. Ne oldu? Akşama kadar o 20 kişinin her birine söylediğiniz bir güzel söz, bir mutluluk ifadesi, onlara verdiğiniz güç, kuvvet, enerji, onları teşhir etmeniz, onları Allah-u Teala'nın yolunda teçhiz etmeniz, her vesileyle sevdiğinizi belirtmeniz neyi sağlar? Sizin dünyadaki en mutlu insanlardan biri olmanızı sağlar. Her birinin yaşadığı mutluluğun o etrafınızdaki 20 kişi söz konusuysa 40 katını siz her gün yaşarsınız. Ne demek olduğunu anlatabiliyor muyum mutluluğun sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes sizden memnundur. Siz de onlardan memnunsunuz. Bu çevre içerisinde çok nadir insanlar çıkabilir. Nefslerine o kadar bağlıdırlar ki sizin onlara sunmuş olduğunuz mutluluğun farkına bile varamazlar. Onlar nefslerinin ve şeytanın tesiri altında kalanlardır. Onları mutlu edemezsiniz. Nefsleri onları hep çirkin davranışlara, yanlış davranışlara iter. O tarz insanlar hudutlarını bilmezler. Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeyler onlar için önemli değildir. Onlar başkalarının hayatlarına girmek isterler. Sevgili kardeşlerim, bir insanın eğer kalbi yeterli boyutta temiz değilse, o
başkalarının hatalarını aramaya başlayan, aramaya devam eden bir insandır. Kendisine göre hata saydığı ne varsa onları aramaya başlar. Sevgili kardeşlerim, bununla tatmin olacağını zanneder. Oysa ki doyumsuzluğu, tatminsizliği giderek büyür, hayatı bir hüsran olur, kapkaralık bir dünyada yaşar. Ne kendi mutludur, ne de etrafındaki insanlara mutluluk verebilir. Her gün daha çok kararan bir dünyanın sahibidir. Oysa ki kapılar herkese açık sevgili kardeşlerim. Böyle insanlar bir bilseler başkalarını mutlu etmek için çalıştıkları takdirde kendilerinin her birinin iki katı kadar mutlu olacağını, hiçbir zaman bunu öğrenemeden bu dünyadan göçüp gidecek olan, tasavvufun içinde olup da tasavvufu uzaktan yakından hiç yaşayamayan insanlar her zaman var olacaktır. İşte en çok onlara acıyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl oluyor da şeytan bizim aramızdaki insanlara tesir etmek imkanını buluyor? Nasıl onları o kirli hedeflere doğru götürebiliyor? Sevgili kardeşlerim, mutluluk kapımızın önündeyken onu yok edecek olan davranışlar, herkesin şeytanla olan ilişkilerinin derecesine bağlıdır. Şeytanlar herkesle meşguldür. Bir tek hedefleri vardır. İnsanları mutsuz kılmak. Herkesi kendi silahıyla, o kişinin kendi silahıyla vururlar. Kimin nefsinin kalbinde ne varsa bilirler. O istikamette onları kullanırlar. Onlar da bir şey yaptıklarını zannederler. Ve o aradıkları saha içerisinde, o bataklıkta boğulurlar. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanların nefslerinde afetler olduğu sürece bu insanlar hep hastadır. Mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Bir, akıllarını başlarına toplayabilseler, yahu ben neden yaşıyorum? Yaşamamın arkasında mutlu olmak benim de hakkım değil mi? Öyleyse bu mutluluğu ancak başkalarına mutluluk vermekle yaşayabilirim tarzında bir düşünceye ulaşan herkes mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, biz insanların en önemli tarafı toplum hayatı için yaratılmamızdır. Mutlaka etrafımızda başka insanlar olacaktır. Başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Her ihtiyacımızı
başka bir el tabir oluşturacaktır. Başka bir el vücuda getirecektir. Ve yemekten, içmekten, giyime kadar her ihtiyacımız birileri tarafından temin edilecektir. İnsanların etrafında her an başka insanlar var olacaktır. Sadece iki tane alternatif var. Bu insanlarla onlar için yaşayarak bütün boyutlarıyla dost olmak ya da kendisi için yaşayarak herkesten üstün olduğu gibi bir zannın içinde özellikle iş alanı istikametinde yalnız olmak, sevilmemek, insanları sevmemek, hatta onlardan nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden insanlar kendilerini mahkum ederler? Mutsuzluğa, huzursuzluğa. İşte dünya hepinizin. Etrafınızda insanlar var. Sevin ve de sevilin. Neden sevmemek? Neden başkalarının hatalarını araştırmak? Hatalar da insanların boyutlarına göre değişir. İnsanların hata sandıkları şey ya Allah'ın emri ise sevgili kardeşlerim sakın unutmayın Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Hepinizden istediği bir tek şey var. Mutluluğunuz. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız ve bu hayatı yaşarken mutlu olmanız. Bunun için hepiniz başkaları için yaşamak mecburiyetindesiniz. Ya böyle yaparsınız, sevilen bir insan olursunuz, takdir edilen bir insan olursunuz. Bir düşünün, neden sevilmiyorsunuz? Neden takdir edilmiyorsunuz? Neden sizi anlamıyorlar? Eğer durum buysa, huzursuzsanız, başkalarını da huzursuz ediyorsanız, arkasında, kendi huzursuzluğunuzun arkasında sadece siz varsınız. Kendinize yazık ediyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde ibadetlerinizi yapıyorsunuz diyelim. Ama sevilmeyen, mutsuz olan insanlar ibadetlerinizi de yapamazlar. Namaza en son gelenler onlardır. Her fırsatta o namazı kılmadan ötesine geçmek onların sadece başvurduğu bir çözümdür. Allah'tan ibadetlerini yapıyormuş gibi görünmek, yapmamak. Arkasında kendi mutlulukları olduğunun farkında değiller. Namaz kılmak, zikir yapmak onlar için sadece bir angaryadır. Sevgili kardeşlerim, onlara hep sorarız iç dünyamızdan. Abi benim zavallı kardeşim kendine ne kadar zulmettiğinin
Farkında değil misin? Bu dünya sadece senin mutluluk dünyandır. Allah-u Teala bütün insanları dünyada verilen bu gezegene bu dünyada yaşasınlar da mutlu olsunlar diye getirir. Huzur içinde bir hayat, mutluluk, mutluluğun boyutları, işte ölçü Allah'a ne kadar yakınsanız o kadar mutlusunuz. Allah için ne kadar kendiniz için değil de Allah için yaşarsanız o kadar mutlusunuz. Allah için ne kadar yaşarsanız bunun ölçüsü başkaları için o kadar yaşamaktır. İşte tercih standartlarınız içinde kendiniz varsınız, bir de başkaları var. Hangi olayda başkaları için oldunuz? İşte o olayda mutluluğu yaşarsınız. Bunu bütün hayatınıza ulaştırdığınız zaman her an herkese mutluluk taşıyan ve devamlı mutluluğu yaşayan, başkalarına ulaştırdığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşayan bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dünyada mutlu olmak, huzur içinde bir hayat yaşamak varken neden mutsuz olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Sevgili kardeşlerimizin arasındaki sevgili mutsuz kardeşlerimiz. Arkasında başkaları yok. Sadece siz ve sizin nefsiniz var. Şeytan size hep yaptıklarınızın doğru olduğunu fısıldar. Size hep yanlışları istikametinde teçhiz eder. Yanlışları yaşatır ve karşınıza geçip alay eder. Sizse kesintisiz bir mutsuzluğun içinde yaşarsınız. Neden düşünmüyorsunuz? Neden kendinizi sorgulamıyorsunuz? Neden ben için mutsuzum? Deyip de mutluluğun formüllerini araştırmıyorsunuz. Öyleyse hepiniz için bir dünya var. Bu dünyada bütün güzellikler sizler için. Her şey sizin için yaratılmış. Güneş sizin için, yıldızlar sizin için, gökyüzü, denizler, karalar. Her şey sadece sizi mutlu kılmak için yaratılmış Allah-u Teala tarafından. Ne başka insanlar. Onlardan size bir şey gelmesini beklemeyeceksiniz. Siz onlara vereceksiniz. Verdiğiniz zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Huzur ve mutluluk oradadır. Siz onlara mutluluk vereceksiniz. Allah Teala size ruhunuzla beraber ya da başınızın önündeki ruh ile beraber mutlaka iki katını verecek. Her bir insan için iki kat mutluluk. Öyleyse
Kendinize hala sormayacak mısınız sevgili kardeşlerim? Neden mutlu değilim diye? Başka bir yolu yok. Bizleri yaratan Allah. İnsanı derin boyutlarda mercek altına aldığınız zaman onun Allah-u Teala tarafından ne kadar mükemmel bir yaratık olarak yaratıldığını göreceksiniz. Sadece ilahi kuvvetin vücuda getirebileceği, ilahi iradenin oluşturabileceği, insan aklının dehasının sonsuz ötesinde bir oluşum. Her şeyle insan bir harikalar harikasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada mutlu olmak varken, her başkaları için yaşayıp onları mutlu etmek varken, iki katını kendinizin yaşaması varken, her etrafınızdaki insan sizin bir mutluluk vasıtanız iken, mutluluk aracınız iken, nasıl oluyor da mutsuz olabiliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sözlerimizi dikkatle düşünün. Hayatınıza tatbik ettiğiniz zaman, o zaman bize hep hatırlayacaksınız, böyle söylemişti, gerçekten öyleymiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salam.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Ve berekatühü.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وعليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki Vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli, idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi işittip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2'yi bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyordu Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır. kalbinin içine iman yazılmış oldu. Dört nimet aldı kişi Allah'tan. Ve Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinde talınmıştır. Bir, yerine ifat konulmuştur. İki, o kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. Üç, ek kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. Dört, bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapar. Dört grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zulmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zulmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle, salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katına inen rahmet, faz ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu. Afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefs ve ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar. İç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz yedi tane gök katını aşacaktır. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levvame, üçüncü %7'de nefsi mülkime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde en önemli unsur vuslattır. Allah Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefyettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor.

emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tevdi etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumun azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah 4. ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi

Ben yaşayayım ilahi sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa et. Ruhunu da, içini de, nefsini de Allah'a ulaştır.

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah Teala elestü bir rabbikim günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik ey nefs ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de İnna Allahe ye'murukum an tu'addil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ayet-i kerime ile ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yerden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına
ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'sü Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. Onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabii 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle farz gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş, vuslat, visal, mülaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde. Bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. %7 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçinir. Yatay bir sebil'i ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitretil Müntaha'dan, yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukta, dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefs tezkiyesi başlar, ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi üç bin. 25000 iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19.000 zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33.000 zikirde kişinin 33.000 zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanla mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarik-i müstakim başlar. Kim? %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

ve ana dergâhta devrin imamının dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından eli öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Hanım Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter, Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde, yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanif Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya namzetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda hanım sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar, saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyri süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde yedili bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gökkatının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır. O kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secde ise, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız huzur namazının ön tarafında solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal dediğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdeli olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsim. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gökkatına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır fazıllarda, %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levm edilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levm edilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor, nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında
Nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah-u Teala

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةِ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Levm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağ ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu 50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar. Ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor. Sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor, kapı yok ve su arıtma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan,
Ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en solda

1 metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf. Yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte. Şeffaf. Camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre, dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralanmış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzların da içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra ikinci kattaki secde olayı sağ kanat velisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye. Sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat velisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar. Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci

kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek. Sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan camın cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama bu adına zulmet derisi deniyor ama muhtevasının ne olduğu bilinmiyor. O çıkartılmadığı için kişi direkt olarak o camdan içeriye girerse o ruh orada yığılıp kalıyor. Ne zaman ki oraya götürüyorlar, alınıyor o. Belki de görüntüsü bir deriye benzediği için böyle bir ifade kullanılıyor. Ama ikinci kata ulaşan bir ruh için orada bir değişiklik yapılıyor. Oranın atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin
tezkiyesine bağlı. Nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor. Ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru. Ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. E kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Ard arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra sağ kanat velisi gene en sağda, sol kanat velisi solda ama hanım sultan da en sonda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak, dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sahada bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında, sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki 6. kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra
açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Sıvarılma havuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar sayıları. Diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra Mihenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar, kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır, geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmü kitaba ulaşırlar, kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Salih'ine ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de sıvarılma havuzlarında sıvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mihenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralanırlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde ederler.
gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi. Yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor.
Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine elam talihim. Galil mantıru ve rehim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmanın güzelliğini yaşamak için bir aradayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz ilim ve irfan. İlim açısından Kur'an-ı Kerim üç safhayı işaret ediyor. İlmel yakin, birinci safha. Aynel yakin, ikinci safha. Hakkul yakin, üçüncü safha. Bu üç safha 28 basamağı oluşturuyor. Ve 28. basamakta 7 tane kademe oluşturuyor. Allah Teala ilim konusunda insanları ilimsizler, kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak üçe ayırıyor. Öyleyse şöyle de söyleyebiliriz. İlimsizler ya da faydasız ilmin sahipleri, sonra ilim sahipleri, yani Allah'ın ilminin, faydalı ilmin sahipleri ve aralarında da, ikisinin arasında kendilerine ilim verilenler. Kendisine ilim verilen bir insanla ilmin sahibi olmak aynı şey değildir. Kendisine verilen ilmi alabilen kişi, kendisine mal edebilen kişi, o kişi ilmin sahibidir. Öyleyse İnsanları kendilerine ilim verilenler ve ilim sahipleri olarak iki ayrı dizaynda görmemiz söz konusu. O zaman bu iki ayrı dizaynın muhtevasında Allah'ın ilmi var, Rabbani ilim, bir de bu dizaynın zıttı olan bir başka ilim var, Zulmani ilim. Kur'an'da bu iki ayrım da var. Rabbani ilim, zulmani ilim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Bu ilmel yakinin başlangıcıdır. İnsanlara ilmin verilmesi üç ayrı safa gösterir. İlmin kıraati, ilmin tilaveti ve ilmin kıssası. İlim deyince ilmin bütününü, dünya ilmini de ötesini de kapsayan ilim ilmin bütünüdür. İlmin bütünü Kur'an'ın bütünüdür. Lafzıyla, bir lafzıyla, yedi tane ruhuyla Kur'an bir bütündür. Yedinci ruh da kendi arasında bölümlere ayrılır. Yedinci ruh kendi içinde 7 tane kademeye ayrılır. Öyleyse ilmin ötesini de içeren bir muhteva ancak 7. ruhun 5., 6. ve 7. kademelerini kaplar. Öyleyse irfan nerede başlar? Ne yazık ki bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Kimin Allah'ın yoluna girdikten sonra kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, o kişi ilim sahibi olmanın ötesine geçmiştir. Artık o irfan sahibidir. Arif kelimesi irfanın sahibi demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi, kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor. Öyleyse peki irfanın kesin bir işaretini gösterebilir miyiz? İrfanın garanti olduğu bir yer var mı? Var. Hikmet. Aynen yakinin başladığı yer, irfanın da garanti edildiği yerdir. Öyleyse 28 tane basamağı ilm vel yakin açısından değerlendirdiğimiz zaman ilm vel yakin 3. basamaktan başlar. 22. basamağa kadar devam eder. Yani 21. basamağı da içine alır. 3. basamak ve 21. basamak arasındaki sistem ilmel yakini ifade eder. 22, 23, 24. basamaklar. Ve 25. basamak ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdür. 26. basamakta aynel yakin başlar. Ulul Albab makamında ve aynel yakin Ulul Albab makamını, ihlas makamını bütünüyle kapsar ve salah makamının ise 4. mertebesine kadar, 4. kademesine kadar uzanır. 5. kademe hakkul yakindir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin böyle bir standardın içindedir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse ilim müessesesi insanları, ilimsizler veya faydasız ilmin sahipleri diye 1. gruba alıyor. Bunlar sadece 1. ve 2. basamağı işgal edenlerdir. Yani ilimleri kendilerine bir şey sağlaması mümkün olmayan insanlar. Bunlar ilimsizler ve faydasız ilmin sahipleri. Kendilerine bir fayda sağlamıyor. Gidecekleri yer cehennem olan insanlar. İlimleri Allah'ın yoluna girmeden kendilerine fayda sağlayan insanlar var mı? Bu dünya hayatında eğer adına insanlar fayda diyorlarsa onların para kazanmalarına sebebiyet veren herkesin kendisine has bir ilmi vardır muhakkak. Ama bu ilim insanı Allah'ın cennetine ulaştırmıyorsa Allah Teala onları ilim olarak kabul etmiyor. Faydasız ilim olarak görüyor veya o insanlar ilimsiz olarak görünüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ilmi söz konusu demiştik. Ve bu ilmin insanlar üzerindeki etkileri açısından incelenmesine gelince başta Kur'an-ı Kerim'in kıraati var. Birinci ve ikinci basamaklarda kıraat söz konusudur. Kişi bu kıraati duyarak Allah'ın yoluna girer, girecektir, girmek isteyecektir veya istemeyecektir. Kıraatin neticesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tilavetin standartlarının içine girmiştir. Tilavet üçüncü basamaktan başlar ve tilavet devam eder. Tilavetin devamı 14. basamağa kadardır. 14. basamaktan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Islah başlar. Islahın olduğu noktadan itibaren tilavet aşılmıştır. Kıssa söz konusudur. Allah Teala diyor ki size resullerim gelip de ayetlerimi kıssa ettikleri zaman nefs tezkiyesine başlarsınız diyor. Islah olursunuz. İşte ıslah olma müessesesi kıssayla başlar ki kıssa ıslah müessesesi, nefsin ıslahı, nefs tezkiyesi 14. basamakta başlar. 14. basamakta tabiiyet vardır ve tabiiyetle beraber nefsin ıslahı başlar. 15. basamakta nefsin kalbinde %7 fazl birikimi gerçekleşir. Bu ıslah olmaktır. Islah olmanın başlangıç noktası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başlangıç noktasıdır. Islah nefsin tezkiye ve tasfiye olması halidir. Islahın birinci bölümü %51'e kadar nuru oluşturan insanın nefsinin kalbinde tezkiyedir. %51'den %100'e kadar oluşan kesim ise tasfiyedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilmin öğretim biçimi açısından incelenmesi ayetlerin tilavet edilmesinin öğrenilmesi başlangıçta Allah'ın yolunda kişiyi hedefe ulaştıracak olan ilim kıraatle o kişilere verilmeye çalışılıyor. Kıraat ilme başlangıcı temsil eder. İlimsizliğin ifadesidir. Kişi kıraatten kendine düşen dersleri alırsa ilmin başlangıcına ulaşır. Yani kıraat sadece giriştir. İlme giriştir. İlme giren kişi tilavete muhataptır. Tilavet, Kur'an-ı Kerim tilaveti o kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa kadar ulaştırır. 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. ...21. basamağa kadar nefs tezkiyesi gerçekleşir. Sonra kişiye Kur'an'ın ruhu öğretilmeye başlanır. Kitabın ruhu öğretilmeye başlanır. 22 23, 24, 25. basamaklar. Sonra hikmetin öğretilmesi vücuda gelir. 26, 27. basamaklar ve 28. basamağın ilk 4 kademesi. Sonra hikmetin ötesi 5. kademe. Öyleyse ayrı ayrı açılardan Allah-u Teala muhtevayı anlatıyor bize. İlim açısından Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala parsellemiş ve bütününü yukarıdan Allah'ın öğretisiyle kuş bakışı bakan bir Allah-u Teala'nın öğretisine muhatap olmuş bir insan, hikmet sahibi olduğu zaman bu ayrımların hepsini yerli yerine oturtur. Sadece sati standartlarda değil, deruni standartlarda da her şey yerlerine oturur. Yani sadece ilmi ilim olarak almamıştır kişi. Aynı zamanda yaşamıştır. O zaman ilmi ilim olarak almak satiliğinin derununa inebilmek söz konusudur. Yaşayabilmek söz konusudur. Öyleyse bu durumda üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar ilim tahsil edilir. Tahsil etmek, öğrenmek demek. 22. 23. 24. ve 25. basamaklarda İlmin her an irfana çevrilmesi mümkündür. Bu sebeple irfanın nerede başladığı konusunda bir kesin çizgi verilemez. Ama kesinleştiği yer neresi deniyorsa, muktesef olarak kişiye irfanın verilmesi neresidir denirse, hikmetin verildiği yerdir. Yani 26. basamaktır. Ama bu basamaklarda irfan söz konusu olabilir kişi için. 22, 23, 24, 25. basamaklardan herhangi birisi. Ne zaman bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa o kişi hikmet ehli olmamıştır. O kişi irfan ehli olmuştur. Arif olmuştur. Bu noktadan itibaren de hayatı boyunca o kişi hep arif standartlarını devam ettirecektir. Ve hikmete ulaşan kişi ömrü boyunca hikmetten aşağı bir daha düşmez. Salah makamının 5. mertebesinde kapsayan bir statüde o kişi hikmet ve hikmetin ötesini elde etmiş olan bir ariftir. Bütün arifler hikmet sahibi değildir. Ama bütün hikmet sahipleri ariftir. Çünkü arif olmak 22, 23, 24, 25. herhangi bir basamakta başlayabilir. Ama hikmet 26. basamakta başlar. 26. basamaktaki kişi mutlaka daha evvel kalp gözü kalp kulağı açılmadıysa orada açılır. İrfan ehli olur. Arif olur. Ama bu kişi hikmetin de sahibidir. Ne var ki arif olabilmesi daha evvel de mümkündür. Şimdi bu standartlar altında kişinin ilmini ikiye ayıracağız. faydasız ilim, faydalı ilim. Kimdir faydasız ilmin sahipleri? Birinci ve ikinci basamakta olanlar. Kimdir bu insanlar? Olayları yaşayanlar, birinci basamak herkes yaşar. Olayları değerlendirenler, ikinci basamak herkes değerlendirir. Bu insanlardan bir kısmı Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilen bu kişiler ilim sahibi midirler? Hayır, değillerdir. Sadece olaylar karşısındaki tutumları incelenmiştir Allah-u Teala tarafından. Bu tutumların bu kişileri pozitif olarak sonuçlandırılabilecek bir klaslama, klasifiye etmesiyle Allah-u Teala'nın onlara ya Allah seçecek, Allah-u Teala tarafından onlar seçilecektir veya seçilmeyeceklerdir. Seçilenler ikinci basamakta seçilirler. Bu kurtuluş değildir. Kişi hala ilimsizdir. Ya da eğer bir ilmin sahibi ise o hala faydalı ilim olamamıştır. Ne zaman ki o kişi bu ana kadar kendisine verilen kıraat, öğretim metoduyla Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren ilmin içine girer. Artık o kendisine ilim verilendir. Ama ilmin sahibi değildir. Allah'ın verdiği ilmin başladığı yer burasıdır. Bu kişi kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Cennetinde sahibi olur. Birinci kat cennet. Burada artık kendisine verilen kıraat, yani ön ilim, ilme geçiş tamamlanmıştır. Kişi ilmin içindedir. Ama henüz kendisine ilim verilen bir insandır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diler kişi. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koyar. İşte bu ekinnetin ihbatla çevrelendiği, değiştirildiği sonuç o kişiyi kendilerine ilim verilenler standardından alır, ilmin sahibi kılar. Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine ilim verilenler irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız. İşte bu nokta o kişiyi ilim verilenler safından alır, ilmin sahibi noktasına ulaştırır. Bu kişi ilmi kıraat standartları içinde almıştır. Yani davet edilmiştir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık kendisine ilim verilenlerden biridir. aldığı ilmin Kur'an'daki adı kıraattır. Henüz kalp gözü, kalp kulağı kapalı olduğu gibi baş gözü de baş kulağı da kapalıdır. Kalbindeki ekinnet de onun idrakini engellemektedir. Öyleyse böyle bir standart içinde bu kişi kendilerine ilim verilmeden evvel bu kişi algılamasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi kendisine ilim verilenlerden birisi de olmayacaktı. Kim verilen ilmi algılarsa, onun üzerine harekete geçer de Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, kıraat sebebiyle, o kişi kendisine ilim verilen, ilm ve yakinin içine giren kişidir. Allah-u Teala, İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini ifade ederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı ahiret gününü dilemeyenlerle senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinde, baş gözlerinde hicab-ı mestüre adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Seni işitmezler. Sözlediklerinin manasına varmazlar diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalplerine indirdikleri zaman onu idrak edemezler. Zaten işitmemişlerdir. İdrak etmeleri ise hiç mümkün değildir diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar sağır, dilsiz ve kördürler. Hem sağır olanlara ölüdürler diyor Allah-u Teala, hem kör olanlara ölüdürler diyor. Hem de kalplerinde ekinlet olup da idrak edemeyenlere ölüdürler diyor Allah-u Teala. Öyleyse ölüler kendilerine ilim verilmeyenler, ilim verilmesine rağmen bu ilmi algılayamayanlar ölülerdir. Ve onlar irşad makamının sözleri bittiği zaman oradan kaçarlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kıraat ölülere yapılan bir çağrıdır. Baş gözleri ve baş kulakları ve kalpleri kapalı olan insanlar. Gözlerindeki perde aynı zamanda kalplerinde de var. Kulp var kalplerinde. Kalpleri mühürlü. Ölüler. Kendilerine ilim de verilmesine rağmen onu algılamadıkları için kendilerine ilim verilemeyenler, yani kendilerine ilim verilenlerin dışında kalan grup.

O zaman harekete geçiyor, rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin Allah-u Teala'nın rahim esmasının tecellisiyle alınmasına sebebiyet veriyor. Artık o kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre kalmıyor. Kulaklarındaki vakranın da alınmasına sebebiyet veriyor. Kalbindeki ekinetin de alınmasına sebebiyet veriyor. Yerine ihfat konuluyor. Öyleyse Allah Teala insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakayı, kalplerindeki ekinneti aldığı zaman o kişiler görmeye, işitmeye, manasına varmaya, anlatılanların manasına varmaya ve onları kalplerinde idrak etmeye başlıyorlar. Bu ilk yedi basamağın sonudur. O kişinin kalbindeki ekinetin alınıp yerine ihfat konulması. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler irşat makamının hidayetçinin sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsin diye onların kalplerinin içine ihfat koyarız diyor Allah-u Teala. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden birisi oluyor. İlmi algılamış. Ne zaman algılamış? Algıladığı andan itibaren kendisine ilim verilendir. Allah'a ulaşmayı dilediği üçüncü basamaktan itibaren bu kişi kendisine ilim verilendir. Verilen ilmi algılamıştır. İlim ona verilmiştir. Verilen ilim onun tarafından algılanmıştır. Sonra ne olur? Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. İşte böyle bir dizaynda o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun açıldığı bir ortam söz konusu. Diyor ki Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor. Böyle bir olguda kişinin göğsünün şerh edilmesi ve İslam'a açılması söz konusu. Bu noktadan itibaren kişi zikir yaptığı zaman kalbine kadar kişinin Allah'ın fazılları ve rahmeti gelecektir. Ama ne yazık ki kalp mühürlüdür. Fazıllar kalbe giremezler. Rahmet farz ise sızabilir. Bu sızma devam eder. %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılarak Allah-u Teala'dan mürşidini ister. Allah-u Teala'dan o mutlaka mürşidini gösterir. Burası 13. basamak. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da bu 10 tane ihsanla tabi olursa burası 14. basamak. Burada 10 tane ihsanla mürşide tabi olunduğu noktada yeni bir ilim başlamıştır. Kişi ilmel yakinin tam içindedir. Kur'an'ın lafzı o kişiye öğretilmeye başlanmıştır. 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklarda 7 basamak boyunca Kur'an'ın lafzı 7 safhada kişiye anlatılacaktır. Bir

ki Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı 7 tane kademeden oluşuyor. Burada ne olur? Başlayan nedir? Başlayan o kişi için nefs tezkiyesidir. Zikirle o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu tabiyetle beraber kendisinden ayrılmış olan ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselir. Böylece 7 defa %7 nur birikimi kişiyi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 tane gök katını aşırtarak 7. gök katında da 7 tane alemi geçirerek Sitr-ül Müntaha'dan Allah'a ulaştırır. Ruhun hidayeti burada tamamlanmıştır. Nefs burada bu standartlarda tezkiye olmaya başlamış ve tezkiyeyi bitirmiştir. Öyleyse tezkiye boyunca devamlı bir öğrenim söz konusudur. Burada nefsin tezkiye olması standartlarında bir ilim öğretimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, ilmel yakin burada tamamlanır. 21. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaşır ve ilmel yakin tamamlanır. İlim buradan itibaren ya devam eder ya etmez. Bu noktadan itibaren Kur'an'ın ruhuna girilir ve her an irfana geçmek söz konusudur. İşte insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ruh Allah'ın zatında kaybolacaktır. Bu 22. basamaktır. Yani 3. 7 basamak tamamlanmıştır. 4. 7 basamağın birincisi fena fillah makamıdır. Burada 7 tane velayet makamı söz konusudur. Ve her birinde Kur'an'ın bir ruhu öğretilir. 7 makamın adı birincisi fena fillah, ikincisi beka billah, üçüncüsü zühd, dördüncüsü muhsinler makamı, beşincisi ihlas makamı, dördüncüsü muhsinler makamı, beşincisi ulul elbab makamı, altıncısı ihlas makamı, yedincisi salah makamı. Bu 7 tane makam Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhudur. Acaba bu 7 tane makamın neresinde irfan başlar? Bu konu kestirilemez. Herkese göre irfan kademesi değişir. Mutlaka Kur'an'ın ruhunun öğretildiği safhada, yani bu 7 makamdan birisinde olacaktır. Bu 7 makamın fena, beka, züht ve muhsinler makamında irfan sahibi, arif olamayan kişi, irfana ulaşamayan kişi bundan sonraki daimi zikir kademesinde mutlaka irfan ehli olur. Daimi zikrin sahibi olan kişi mutlak olarak irfan ehlidir ama aynı zamanda da hikmet ehlidir. Öyleyse alimle arif arasında ne fark vardır? Alim
bilendir, öğrenmiş olandır. Ama arif, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan, gayba nüfuz etmiş olandır. Öyleyse irfanın kesin olarak başladığı, mukteseb hak olarak kişiye verildiği yer ulul elbab makamıdır. Ulul elbab makamı velayetin 5. makamıdır. Daime zikir makamıdır, hikmet makamıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Kur'an-ı Kerim'in ruhunun, yani kitabın öğretilmesi 4 basamak devam eder. Fena, beka, züht ve muhsinler makamları. Bu 4 makamın herhangi birinde kişinin arif olması mümkündür. Kalp gözünün veya kalp kulağının açılması ve kişinin irfan ehli olması söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 4 tane basamakta da kişi hikmet ehli, irfan ehli olmayabilir. Olacağına dair bir garanti vermiyor Allah Teala. Ama kim daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olursa, o kişi ehli hayırdır, ehli tezekkürdür, ehli hikmettir ve 4 tane temel vasfında sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. 1- Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2- Kalp gözü açılmıştır. 3- Kalp kulağı açılmıştır. 4- O kişi gayba da artık nüfuz etmiştir. Bir defa daha dirilmiştir. O kişi kendisine ilim verilmeden önce, ilim verilmeye çalışıldığı sürece bir ölüydü. İlim verilmeye başlayınca baş gözü, baş kulağı ve kalbindeki ekinnet dizayn edilerek kişi hayata geldi. Sağır, kör ve dilsizken gözleri görmeye, kulakları duymaya ve kalbi idrak etmeye başladı. Ama bu kişi bu şartlar altında şimdi anlattığımız hikmet kademesi için gene bir ölüdür. Delildiği yerde kalbinin gözü açılıyor, kalbinin kulağı açılıyor, kalbindeki fıkıh hassası, kalbindeki fuat hassasına dönüşüyor. Fuat, gaybe dair olan idrakin adıdır. Normal standartlarda Allah-u Teala gayba dair bir muhtevayı anlatıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ilm el yakin kademesi tamamlanır. Kişinin ilmi tamamlanmıştır. Ama fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında bu kişi ilmin ötesine arif olmaya geçebilir veya geçemez. Onun için kesin bir şey söyleyemiyoruz bu 4 basamak hakkında. Daha o kişinin ruhu Allah'ın zatında kaybolduğu an Allah-u Teala o kişinin kalp gözünü açabilir. Kalp kulağını da açabilir. Kişi ilim ehli olmaktan irfan ehli olmaya ulaşmıştır. Ama irfan ehli olan veya ilim ehli olarak kalan bu kişi bir gerçekle karşı karşıyadır ki Kur'an'ın ruhuna girmiştir.
Fena makamında birinci ruha, beka makamında ikinci ruha, züht makamında üçüncü ruha, muhsinler makamında dördüncü ruha girilir. Sonra mı? Kişi buralarda arif olmuşsa bundan sonraki bütün kademelerde zaten arif olacaktır. İrfan ehli olacaktır. Bu kademelerde arif olamadıysa bundan sonra arif olacaktır. Ama öğreti lafızdan sonraki ruh ile devam ediyor. Buradaki ilim seviyesi bir evvelkinden daha ötede. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz etmeleri itibariyle ilmin sahibi olmaları söz konusudur. İşte ilim sahibi olanlar eğer daimi zikre ulaşabilirlerse o noktadan itibaren hikmet sahibi olacaklardır. İrfanın üst kademesi hikmettir. Daha ötesi iradenin de Allah'a teslimini içerir. Hikmette nefsin teslimi söz konusudur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman hikmet ehli olur. Demin söylediğimiz 7 tane vasfın sahibidir. Ve burası ilmin ötesi, irfanın da kesinleştiği yerdir. Kişi burada ariftir. İlim ehli olmanın ötesine çıkmıştır. Ehli tefekkürken ehli tezekkür olmuştur. Kişi Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren ruhu ehli tefekkürdür. Artık manevi yolda fizik olarak girmiştir. Hidayetin üzerinde olmuştur. Hidayete girmiştir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Hidayet fizik olarak başlamıştır kişide. Bu nokta o kişi için farklı bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda kişinin ilim sahibi olduğu yer burası daimi zikirde irfan sahibi olduğu kesinleşen bir yerdir ve nefsini Allah'a kişi ihlas makamında teslim eder. Nefsini de Allah'a teslim eden kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Böylece ihlas makamının ötesine salah makamına ulaşır kişi. Salah makamının dört kademesi de başlangıçtaki dört kademesi de aynel yakinin standartları içindedir. Yani ilmin ötesine sahiptir kişi. İrfan ehli olmuştur. Ama bu dört tane salah makamından sonra ulaşılan yerde iradenin de Allah'a teslimiyle kişi hakkul yakinin bir hakkın takvanın hakkul yakin takvasının sahibi olur. Orası arif olmanın en üst boyutudur. Allah kişiyi irşat makamına
ulaştırır, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşadın sahibi olur. Burası hikmetin de ötesidir. İrfanın en üst noktası, hikmetin ötesine kişinin ulaştığı, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Öyleyse salah makamının 5. mertebesinde irşada, irşatla vazifeli kılınan kişi, memur ve mezun kılınan kişi, irfanın herkesin ulaşabileceği en üst noktasındadır. Bunun ötesinde her kavimdeki Resuller vardır. Salah makamının 6. kademesi, onun ötesinde de 7. ve son kademe olan devrin imamının kademesi vardır. Tasarruf. Tasavvufun en üst noktasında olan kişi Allah'ın tasarrufundadır. Tasavvuf kelimesi, biliyorsunuz manasını, tasarruf da Allah'ın tasarrufunda olmak anlamına geliyor. Sadece Allah'ın yaptırdığını yapabilir devrin imamı. Sadece Allah'ın söylettiğini söyleyebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ilim ve irfan adlı konumuzda tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın, terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine de bir tek kavram koyun, hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat pastası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim,
sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah-u Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri nin bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için
Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları. Allah Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor.
Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala, biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman, bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bugün bu bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın, yoksa kurtulamazsınız dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah-u Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız, tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü
söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık. Size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor.
Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke miras aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızılelma'ya kadar gidecekti. Kızılelma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızılelma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz.
Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti evet millet o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2000 yılından itibaren artık 3. bin yıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılda tamamlandığı giriş devresinin 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da...
kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlıdır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah-u Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim,

biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah-u Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi

Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce İhtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet mürşide tabi olmaktır. Hidayet ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet dedesi olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı.
Hatırlıyorsunuz, Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar, ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız, ibret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın, gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi, anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Mutlu olmanın formülleri ise Allah-u Teala'da. En kestirme formül başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman bu dünyada sizden daha mutlu hiç kimse bulunamaz. Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız. Bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz, başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah-u Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadar mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe birbirleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Hep hatırlarım Hazreti Ömer'in o kıssasını, şehit olmak üzere olan
üç sahabeyle geçirdiği macera. Son demlerini yaşıyor üç sahabe, şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya giriyor, hemen koşuyor sahabeye. O kendisine suyu uzattığı sahabe diyor ki, ya Ömer, suyu diyor ona götür, ona ver. Onun diyor benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olan, şehit olmak üzere olan son dakikalarını yaşayan bir şehidin ölmeden evvelki vasiyeti olarak değerlendiriyor. Emir telakki ediyor. Koşuyor hemen ikinci sahabeye. Ona uzatıyor suyu. O sahabe de aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki ya Ömer, suyu ona ver. Üçüncü sahabeyi gösteriyor. Hazreti Ömer onu da şehit olmak üzere olan bir insanın, sahabenin son emri, vasiyeti diye değerlendiriyor. Üçüncüye koşuyor, suyu uzatıyor. Üçüncü suyu alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Onlardaki birbirine karşı olan o büyük sevgiyi, başkalarını yüceltmekten duydukları o büyük mutluluğu anlatabiliyor muyum acaba size? Sizler, sevgili kardeşlerim, bizim kardeşlerimiz, bize tabi olanlar, sizler bugünün sahabelerisiniz. Madem ki bu devrin imamı biziz, sizler de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi sevin. İnsanlara mutluluğu yaşatın. Bir insanı mutlu edebilmeniz, onu dinlemekle, onun pozitif taleplerini yerine getirmekle gerçekleşir. Neden negatif taraflar değil? Çünkü negatif taraf hem sizi huzursuz eder gerçekleştirdiğiniz zaman, hem de onu. Benim mutlu olmamı istiyorsan falancaya git şu kötülüğü yap diye biri size bir şey söylerse elbette onu yerine getirmeyeceksiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere vazifelendirildiniz. Allah'ın emirleri herkesi mutlu etmek istikametindedir. Yasakları ise kimseyi mutsuz etmemeniz istikametindedir. Hiç kimseye bir zarar vermeyeceksiniz. Hiç kimse sizden bir kötülük gelen bir insan olmayacak. Onu üzecek bir davranışta bulunmayan insanlar olarak bu dünyada yaşayacaksınız. Bu devrin sahabesi olmak işte bunu gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilk adım sevmektir. Allah Teala insanları sever. Bütün yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlardır. Ve de Kur'an-ı Kerim'e bakın, Allah Teala insanın sadece mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, en mutlu olmasının standartlarını Kur'an-ı Kerim'e emirler olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Bu
bir insanın mutsuzluktan mutluluk dünyasına adım atmasıdır. Dünyadaki en mutlu insan Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişidir. Tabiyetten sonraki o 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süreç 7-8 aylık bir devre. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, kime bunu söylemişseniz Allah'a ulaşmayı dile ve mutluluğu yaşa demişseniz, o kişi hacet namazını kılmışsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olay. Dilemeden hacet namazı kılmak kişiyi mürşidine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu büyük ideal uğruna yapacağınız şeylere hazırlıklı olarak hacet namazını kılacaksınız gece saat 1'den sonra. Vay abdesti alacaksınız, öyle kılacaksınız. Allah'tan bulunduğunuz yerdeki kişiyi soracaksınız. Tabi olmanız lazım gelen kişiyi. Allah Teala onu zaten karşınıza mutlaka çıkarır. Size de hacet namazını kıldığınız zaman haber verir nereye gitmeniz lazım geldiğini. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki bugün artık bir problem değil. Kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafında hamdolsun ki mevcut. Sizlere yardım edebilmek üzere. Evvela bir vekil mürşidin. Yani el öptürmeye kendisine cereyan getiren kardeşlerimiz, tasavvufu anlatabilecek durumdalarsa sahiplerdir. Onlara evvela ulaşırsınız, onların elini öpersiniz. Sonra daha üst dereceli birisine ulaşırsınız. Belki bir gün bize de ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarlarını veriyor insana. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber yeni bir dünyaya açılır kişinin gözleri ve ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7 aylık, 8 aylık bir devre içerisinde o kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Yani daimi zikre ulaştıktan sonraki yaşadığı mutluluktan daha büyük bir mutluluk. Çünkü o karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya geçişin işaretidir. Siyahın yanında beyaz, grinin yanındaki beyazdan çok daha farklı bir renk ifade eder. İşte hiç Allah'ı tanımadan, bilmeden Allah'a ulaşmayı dilemek, siyahın yanında beyazı yakalamaktır. Birçok olaylar yaşadıktan sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gören kişinin bir gün aklının başına gelmesi ya da tesadüfen bir mürşide ulaşıp ona tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olmak bir muhteva ifade etmez. Kişi mürşide bir tek sebeple ulaşır. İki tane sebep yoktur. Bir tek sebep, sadece ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. İkinci safa olan
Mürşide ulaşmak için hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. İçinde dayanılmaz bir coşku vardır. Mutlaka bir mürşide ulaşmak, mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması, mutlaka seyri sülük isimli yolculuğa ruhun diğer ruhlarla beraber çıkması, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü, Allah'ın zatında yok olması. İşte fenomen budur. Olması lazım gelen olaylar dizisi bunlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu noktada vücuduttan ruhun ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması gerekir. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurları alması ve fazılların o kişinin kalbinde %7 %7 birikmesi, her %7 birikimde ruhun bir gök katı yükselerek 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına 7. katın 7 tane alemine geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle ulaşması. İşte olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, Allah ile beraber olan bir insan bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O Allah ile beraberse, o Allah'ın emrindedir. Allah'ın emrinde olmaksa başkaları için yaşamaktır. Dünyadaki en mutlu insan başkaları için yaşamaya başlamış olan insandır. O etrafındaki herkese mutluluk ulaştırdıkça, onların mutluluğunu gördükçe mutluluğu artan bir insandır. Herkes onun dostudur. Sevgili kardeşlerim, ona düşman olabilirler. Ama o, kendisine düşman olanlara düşman olamaz. Düşman olmaz demiyoruz. Olamaz. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Allah Teala onun kalbinden kini, nefreti, düşmanlığı söküp almıştır. O kendisine düşman olanların da dostudur. Allah Teala'dan talepte bulunduğu zaman onların da Allah'ın yolunda olmasını talep eder. Allah'a ulaşmayı dilesinler de mutluluk neymiş görsünler, yaşasınlar diye tüm karanlık yüzlü insanlar için de dua eder. Sevgili kardeşlerim, kalpler esastır. Yüzler kalbin aynasıdır. Özellikle yüzlerdeki gözler. O gözlere dikkatle bakın. Sevgi mi akıyor onlardan? İşte o sizin dostunuzdur. O gözlere dikkatle bakın. Nefret mi akıyor? O sizin dostunuz değildir. O yaşadığının farkında bile olmayan bir zavallıdır. Şeytana yenik düşmüştür. Kendisine fenalıklar yapılmıştır. Kötü davranışlarda bulunmuştur. O da intikam almak sevdasına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, intikam bir çözüm değildir. Size yapılan bir kötülüğe karşı o kötülüğü yapanı affetmek büyüklüğünde bulunabiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ın dostusunuz. Onu affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim,
Her şey o kadar güzel ki. Ah, buradan bir bakabilirsiniz olaylara. Allah Teala size de gösterse 7 kat gökleri, Allah'ın zatını, her gök katında vuku'a gelen olayları size belki yüzlerce defa anlattık. Allah'ın bize gösterdiği o bütün o güzellikleri, birinci katta ne olur, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda, yedinci katın 7 tane aleminde ne olur? Allah'ın katında, Allah'ın zatında nasıl yok olur ruhunuz? Zaten ona ait olan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve yok olur. Allah'ın zatında kaybolur. Allah Teala ne diyordu Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhihi benim ruhum. Ruhumdan o kişinin içine üfürdüm diyor. O zaman insan olmanın nasıl bir mazhariyet olduğunu, ne kadar muhteşem bir olay olduğunu düşünemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sizler eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluksunuz. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu ona üfürülmediği için mevcut değildir. Ama bütün insanlar buna hak sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Allah Teala o kişi doğduğu zaman ona ruhundan mutlaka üfürür. Dünyaya gelişin ilk müjdesi insan adı verilen bu Allah'ın en kıymetli mahlukuna Allah ruhundan üfürür. Neden en kıymetlidir? Ruhu bünyesinde taşıdığı için. Peki bu insan Allah'ın katında daha kıymetli olabilir mi? Evet, olabilir. Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği zaman ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırdığı zaman. Ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ruhun vücudu terk ettikten sonraki yolculuğu 7-8 aylık bir zaman parçasını ihata eder. Bu zaman parçası içinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hepiniz için söz konusu olan nedir? Allah Teala'nın indinde en güzel hedeflere ulaşmak. Birinci güzel hedef ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ondan daha güzeli var mı? Evet, sizi daha çok mutlu edecek olan şey ileride nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur birikimini sağladığınız zaman, daimi zikre yaklaştığınız zaman, günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığınız zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'tan ne kadar çok yardım aldığınızı fizik vücut tesliminde çok iyi hissedersiniz, anlarsınız. Ve bilirsiniz ki size kalsaydı asla bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildi. 3 saatlik zikirle ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü kat cenneti elde ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet sizin. Mürşidinize tabi olduğunuz 14. basamakta ikinci kat cennet sizin. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz
otomatik olarak Allah'ın zatına ulaşacak. Allah size zikir zevkini verecek. Allah size namazı sevdirecek. Allah size bütün ibadetleri sevdirecek. Evet, tekrar ediyorum, siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Mutlaka sevdirecek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ama namazlardan zevk almıyorsa, oruç tutmak ona hala hissettiriyorsa, o kişi bilsin ki o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememiştir. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gerçek anlamda bir insan, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var, o kadar da kolay bir şeymiş ki bana anlatılana göre, ne olur Yüce Allah'ım beni de sana ulaştır, benim de ruhumu sana ulaştır. Çünkü biliyor, öğrendim ki ben ulaştırmıyormuşum. Ben sadece sana ulaşmayı diliyormuşum. Ve mürşidimin elini öptüğüm gün ruhum benden ayrılıyormuş." İşte mürşidine hak mürşidi, hacet namazı kılarak Allah'tan soran kişi, o mürşide ulaşıp elini öptüğü zaman, ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisini mutlaka verir. O kişi mürşit için aramaya başlar. Bir mürşide tabi olmak, onun içini tarifi mümkünsüz bir istekle doldurur. Dilinden tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal'in tabiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o dilinden tarifi gayri mümkünsüz olan o sevgi var ya, Allah'a ulaşma aşkı. Kim gerçek anlamda kalbinden ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah ona öyle bir Allah sevgisi verir ki o kişinin bütün hayatını kaplar. Ve de eski yaşantısındaki bütün negatif faktörlerin yok olduğu yeni bir devreye girer kişi. 7-8 aylık bir devre. Hayatının en mutlu 7-8 ayını geçirir. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre, Allah-u Teala'nın bütün negatif faktörlerine göre kişiyi koruması altına aldığı, şeytanın ona müdahalesine müsaade etmediği, asla müsaade etmediği bir zaman parçasıdır. Bu zaman parçasında kişi dünyadaki en mutlu insandır. Ya da pek çok insan olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen ve de mürşidine tabi olan onlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu öğretmek için buradayız. Biz sizi Allah'ın bütün insanları nasip kıldığı mutluluklardan haberdar etmek için buradayız. Sizlere huzuru ulaştırmak için, dünya hayatınızı, o mutsuz kapkaranlık dünyanızı aydınlatmak için, kalbinizi nurla doldurmak konusunda size ilim öğretmek için buradayız. Suallerinizi çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Biz her zaman sizlere cevap veririz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Siz Allah'ın yolunda iseniz mutlu olmaya layıksınız. Ama gelin görün ki insanlar İslam'ın beş şartını yerine getirip mutlu olacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek,
İşte diyorlar bu yol orta yoldur. Bir ifrat var, bazı saflar var. Onlar çok zikrediyorlar. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın beş şartının içinde bunlar yok. Bunlara gerek de yok. Ama yanılıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize defaatle farz kılınmış. Ve o olmadan kişinin takva sahibi olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve bu dileğin sahibi olduğun zaman takva sahibi olursun. Takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtulursun. O müşriklerden olmasın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırka, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşan 72 tane fırka bir tarafta, bir de o fırkaların her birinde yaşayan küçük azınlıklar. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biz 73. fırkanın bugünkü temsilcisiyiz. Hiç boş kalmadı bu mevki. Hep Allah'ın dostları tarafından işgal edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın dostları insanlara hep bunları öğrettiler. Evvela kendileri yaşadığı mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. En sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etmeye yetkili kılındılar. İşte bu sözleri söyleyen, sizlere anlatan kişi de bu emri Allah'tan almış birisi. İrşada memur ve mezun kılındık. Kim tarafından? Kendi kendimize mi? Hayır. Allah'ın emriyle. Bunun için bu kadar huzur içindeyiz. Ne kadar insan Allah'ın bize öğretisiyle mutluluğa ulaşmışsa Allah Teala bize o kadar çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi dünyadaki en büyük tuzağa düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin bir Allah'a ulaşmayı dilediğini hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını. Böylece ruhlarının vücuttan ayrıldığını. Üç, bütün sahabenin ruhlarının onlar hayattayken Allah'a ulaştığını. Onların adı sahabe. Üç kademe oldu. Sahabe burada durmamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Burada da bitmiyor. Bütün sahabenin daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. 5. 6. Bütün sahabenin tövbe-i nasuh ile nasuh tövbesiyle tövbe ederek muhlis olduklarını ve 7. Bütün sahabenin Allah-u Teala tarafından irşada memur
ve mezun kılındıklarını Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bizi tanıyorsanız bilirsiniz ki biz unutulmuş olan Kur'an'ı bugün insanlara öğreten kişiyiz. Neden diyoruz unutulmuş? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i birkaç asır İslam'ı yaşadıktan sonra bir kenara bırakmışlar. Ve de din konusunda, daha doğrusu iman konusunda tartışmaya başlamışlar. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tartışma yoktu? Çünkü o hakikatleri anlattı ve herkes onun söylediklerinin tek hakikat dizaynını ifade ettiğini öğrendi. Onunla beraber yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bugün bizim de kardeşlerimiz arasında ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse 14 asır evvel onların yaşadığı İslam bugün de yaşanıyor. Ve de Allah Teala bütün insanları sadece onlar mutlu olsunlar diye yaratır. Ama insanlar mutsuz. Neden? Çünkü insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 3-4 asır sonra imanı tartışmaya başlamışlar. Mümin olmayı ve imanı tartışmaya başlamışlar. Ve tartışma hala bugün de devam eder. Neyi unutturmuş insanlara? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Hidayet kavramını unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin, bu İslam'ın 5 tane şartının ötesinde 6. şart var. Zikir. Allah-u Teala zikrin dinin direği olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileykel minel kitabi ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Onlara Kur'an'ı oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. İnne salatı tenha anil fahşayı vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve zikir muhakkak ki en büyük, mutlaka en büyük ibadettir. Ve en büyük ibadet İslam'ın içinden kanatlanıp uçmuş. Şeytan bunu başarmış. İslam'ın 5 şartına itilmesini, o standartların içine hapsedilmesini sağladığı gün şeytan bu davayı kazanmış. Ve İslam alemi dünyadaki bütün buluşların sahibiyken, dünyada insanlara medeniyeti, insanca davranmayı, dünyada da, Avrupa'da da, Asya'da da, Avrupa'da da öğretirken, İslam aleminde adım adım yozlaşmayı

Hazreti İbrahim'in kitabından bahsediyoruz. Çünkü hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de her biri Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. İşte bu din, Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, mürşide tabiiyeti içine alan, ruhu ve içi nefsi iradeyi Allah'a teslime götüren ve kişiyi bir de tövbe-i nusuhla, tövbeyle tamamlayan 7 safhalık bir muhteva gösterir. İşte bu mutluluğun kesin kalesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, isteriz ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İsteriz ki bütün dünya nasıl mutlu olacağını öğrensin. O günler hamdolsun ki artık çok uzaklarda değil. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bunun bütün dünyaya ulaşacağını, ulaştırılacağını ve dünyadaki dinlerin birleştirileceğini göreceksiniz. Kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Hristiyanlar, yani İncil'i inceleyenler, kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Museviler, yani Tevrat'ı inceleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bizim gösterdiğimiz standartlarda bütünüyle incelemek zevkine ulaşanlar görecekler ki 7 safının 7'si de 3 mukaddes kitapta da yer almış. Madde 1, madde 2, 3 mukaddes, 4 mukaddes kitapta da Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Her devirde ayrıca insanların bunu yaşadığı kesin bir şekilde her kitapta ispat edilmiş durumda. Öyleyse sözlerimize dikkat edin ve bilin ki bütün dünyaya sulh ve sükunu getirebilecek olan temel esas budur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Bunlardan İslam'ın içine sokulan hurafelerden bir tanesi de Allah'la kul arasına kimse giremez. Dinlerini hiç bilmeyen insanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'den haberdar olmayan insanlar bunu söylemişler. Asırlardan beri de insanların dilinde pelesenk konmuş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Peki Allah'la kul arasına kimse giremez de Allah Teala Enbiya suresinin 70. ayet 73. ayet kelimesinde niçin öyle söylüyor? Enbiya 72'de peygamberlerden bahsettikten sonra ayet-i kerimeye bakarak söyledim daha kolay olur.

Enbiya 72 Allah Teala buyuruyor. Ve vehebna lehu İshak. Ve ona İshak'ı vehbi olarak verdik. İstemeden verdik diyor. Ve Yakub'e nafile. Ve Yakub'u da nafile olarak ilaveten verdik diyor. Armağan olarak verdik ve Yakub'u da ilaveten verdik diyor. Ve kullen cealna salihin. Onların hepsini salihlerden kıldık. Kim bu onlar? 71. bir evvelki ayeti kerimeye bakalım. Ve neceynâhü lütan ilel ardilleti barakna fîhânil âlemin. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık diyor. Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Ve 73. ayeti kerimeye geliyoruz. Ve cealnâhüm eymeten. Onları imamlar kıldık. İşte o Hazreti Lut'u, Hazreti İbrahim'i imamlar kıldık diyor Allah Teala. Yehdüne bi emrina. Emrimizle hidayete erdirsinler diye imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Neymiş? Hazreti Lut ve Hazreti İbrahim Allah'ın emriyle insanları hidayete erdiriyormuş. Allah'la insanların arasına girmiş ve insanları hidayete erdirmekle Allah'ın emriyle vazifeli kılınmış. Emrimizle hidayet erdiriyordu diyor. Allah emir veriyor hidayet erdirsin diye. İnsanlarla kendisi arasına Allah-u Teala peygamberleri koyuyor. Hazreti Lut bir peygamberdi. Hazreti İbrahim de. Hazreti Lut aynı devrede yaşamıştır. Hazreti Lut'un nebi olduğuna dair bir işareti hatırlayamıyoruz. Ama Hazreti İbrahim'in nebi olduğu, peygamber olduğu kesin. Demek ki onları Allah-u Teala imamlar yapmış. Ve onlara ve evhayna ileyhim, onlara vahyettik diyor Allah-u Teala. Fiilen hayrati, hayırlarda hayırlar işlemelerini vahyettik. Ve ikamet salati ve namaz kılmalarını emrettik. Ve itaez zekah, zekat vermelerini emrettik. Ve kânülena abidin. Ve onlar bize kul oldular diyor Allah-u Teala. Ve kânülena abidin. Onlar bize kul oldular. Demek ki Allah Teala Hazreti İbrahim'i insanları hidayete erdirsin diye kendisiyle insanların arasına vasıta koymuş. Hem de emrimizle hidayete erdir diyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala ne kadar vazifeli kişi gelmişse başlangıç devrelerinde hepsinin adını birer birer sayıyor ve diyor ki onların hepsine şöyle söylettik diyor. Bana itaat edin. Bana tabi olun. Hepsi öyle söylediler diyor. Ve Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Hazreti İbrahim babasına diyor ki baba bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Bana tabi ol ki seni hidayete erdireyim. Ama Hazreti İbrahim'in babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Hazreti İbrahim bir başka yerinde Kur'an-ı Kerim'in diyor ki baba sana vahyedilmeyen şeyler bana vahyediliyor. Ben Allah'ın peygamberiyim. Hazreti İbrahim bir peygamberdi. Ve Allah Teala onu insanlarla kendisi arasına koymuştu.
Ve ona Yakub'u ve diğer ismini verdiği İshak'ı nafileten vermişti Hazreti İbrahim'e. Öyleyse Allah-u Teala demek ki peygamberlerini insanlarla kendisi arasına vazifeli olarak koyuyor nebilerini. Hazreti İshak da Hazreti Yakup da kendi devirlerinde devrin imamlarıydılar, nebiydiler. Peygamber idiler. Ama burada böyle söyleyen Allah Teala Secde Suresi'nin 23. 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum eymeten, onlardan insanlardan imamlar kıldık. Devrin imamları bunlarda. Yehdune bi emrina, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Lemma sabiru, sabrın sahibi olmalarından dolayı ve kânu bi ayatina yukinun, ayetlerimize yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse ayetlere yakin hasıl eden bunlar peygamber değil bunlar. Onlardan diyor, insanlardan diyor Allah Teala. Yani hepsi değil. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde onları diyor Allah Teala peygamber isimlerini veriyor. Onları imamlar kıldık diyor. Aralarından bazılarını seçip imamlar kıldık demiyor. Onları diyor. Onlar nebiler, hepsi devrin imamı. Ama Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde onlardan imamlar kıldık diyor, insanlardan bir kısmını imam tayin ettik diyor Allah-u Teala. İmamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ne olmuş bu insanların özellikleri ne? Sabrın sahibi oldukları için. Yani sadece daimi zikre ulaşmamışlar. Ulu'l-Elbab ve İhlas makamının sahibi olmamışlar. Ondan sonra da 19 mertebe, yani daimi zikre ulaştıktan sonra, nefslerindeki bütün afetler yok olduktan sonra, nefslerinin kalbini Allah-u Teala tam 19 mertebe müzeyyen kılmış. O zaman sabırsızlık afetleri yok olan bu insanlar, yerlerin melekutunu, göklerin melekutunu ve Allah'ın zatını görerek devrin imamlığına, huzur namazının imamlığına tayin olmuşlar. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. Muhtevaya dikkatle bakın, bunlar peygamber değiller. Onların insanların arasından bir kısmı. Bunlar Allah'ın yardımıyla o noktaya getirilenler. Öyleyse bu insanlar peygamber değil. İnsanların arasından bir kısmını Allah Teala seçiyor ve onları Resul olarak vazifelendiriyor, dünyaya da Resul olarak getiriyor. Bütün Resullerin seçimi doğmadan evveldir. Bu sebeple Allah-u Teala Resullere peygamber, nebi Resul olabilir veya veli Resul olabilir. Elbette üstün olan nebi Resullerdir, peygamber Resullerdir. Ama veli Resuller için de seçim söz konusu. Önceden seçildikleri için de Allah-u Teala'nın onlara verdiği her şey gene vehbidir. Kesbi değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela
şunu yerli yerine oturtalım. Demek ki Allah Teala kendisiyle başka insanların arasına insanları vasıta olarak koyuyor. Herkes Allah'ın söylediklerini işitemez. Kalp yapısı saflaşmamıştır, ona müsait değildir. Allah Teala ona insanların hepsine vahyetmez. Seçtiklerine vahyeder. Ve o vahyin de insanlara ulaştırılması mutlaka gerekir. Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Senden evvel de erkekler vardı," diyor, "ve biz onlara vahyederdik." Sonra da diyor ki: "Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun," eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Burada Allah Teala'nın zikir ehli dediği irşat makamına gelmiş olan insanlar. Resuller de elbette zikir ehli, hepsi daimi zikrin sahibidir. Nebiler tabii hepsinden üstün olarak daimi zikrin sahibidir. Ama bunlardan Resuller ve yani Veli Resuller ve Nebiler yani Nebi Resuller, onlar vehbi olarak o kademenin sahipleridir. Onlar vehbi olarak daimi zikre ulaştırılmışlardır. Kendi kesbettikleri bir şey değildir. Kendi gayretleriyle daimi zikre ulaşmamışlardır. Allah onları daimi zikre ulaştırmıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. İki nevi yoldan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Sebil-i rüşt, sebil-i gay. Rüşt yolu, irşat yolu. Mürşitle oraya ulaşılır. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz emridir. Ne diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuş zaten takva sahibi kişi. İkinci defa takva sahibi olun diyor Allah-u Teala. İkinci takva. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci takvanın sahibi olmuştur. Küfürden kurtulmuştur, şirkten kurtulmuştur, dalaletten kurtulmuştur, hüsrandan kurtulmuştur, cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası, cehennemden kurtulan bu insanın, cehennemden kurtulmuştur. Bu insanın muhtevası en güzele dönüktür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği an bir insan bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşacaktır. Ama şimdi bakıyoruz, rüşt yolu ve gay yolu olarak yollar ikiye ayrılıyor iki grup ayette. Birincisi Araf 146 ve 147. Allah Teala diyor ki: "Se'asrifu an ayetiyellezine yetekebberune fi ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşti la yettehuzuhu sebila ve in yerev sebilen gayyi yettehuzuhu sebila."
Zalike bi ennehum kezzebu bi hayatina ve kânu anha gafilin. Diyor ki o onlara diyor ayetlerimizi onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar diyor. Kibirlenirler diyor. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onların hiçbirisine inanmazlar diyor Allah Teala. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak ve Allah'a mülaki olmayı yalanlamak. Böyle bir durumda ne görüyoruz? İnsanlar irşat yolunu yol olarak kabul etmiyorlar. Yol itaz etmiyorlar. Yani işte bu fikrin temsilcileri Allah'la aralarına kimseyi sokmuyorlar. Doğru posta cehenneme gidiyorlar. Allah'la insanların arasına kimse giremezmiş diyorlar. Ve cehenneme gidiyor insanlar. Şimdi Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Bir defa daha takva sahibi olun diyor. Ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişi kimse, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kimse onu isteyin diyor Allah'tan diyor Allah Teala. Öyleyse bir farz emirle karşı karşıyayız. Allah'tan mürşidimizi istemek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanla Allah'ın arasına birisini sokmak üzere biz aramak mecburiyetindeyiz. Allah'tan sormak mecburiyetindeyiz. Peki Allah Teala Fatiha suresinde ne söylüyor? Diyoruz ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan, yani Rahman esmasının ve Rahim esmasının sahibi olan Allah. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allah. Din günü İşte o mürşide tabi olduğumuz gün, din günü, tabiyet günü. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Din günü, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaşacaktır. 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği gün o kişi için kurtuluş da başlamıştır. O kişi cehennemden Allah'a ulaşmayı dilediği gün kurtulmuştur.
küfürden de, dalaletten de, şeytanın kulu olmaktan da, hepsinden o gün kurtulmuştur. Ve şeytana kul iken Allah'a kul olmuştur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala sahabe için şunları söylüyor. Vellezine işte muttaguta en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Ve şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a kul oldular diye Allah Teala bir şey koymamış ayet-i kerimeye ama onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Anlıyoruz ki sahabe tağuta kul oldukları kesin ayet-i kerime girince ama sonra onlardan tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse ne diyoruz Allah-u Teala'ya? Ya ki na'budu, sadece sana abd oluruz. Sadece sana kul oluruz. Yani şeytana kul olmayız. Sana kul oluruz sadece. Ve iyyake nesta'in. Bu konumuzla alakalı. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız senden sorabiliriz. Onu söyleyecek olan sadece sensin. Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin her mürşidin bulunduğu dergahtan devrin imamının bulunduğu dergaha bu gözlerle görünmeyen bir yol vardır. Baş gözüyle görülmeyen bir yol vardır. Ruhun yolculuk yaptığı yol. İşte o yolun adı sebildir. Her sebilin başladığı yer bir mürşidin dergahıdır. Öyleyse sebillerin tayini, tespiti yani kastedilmesi Allah'a aittir. Allah'tan başka hiç kimse mürşidi tayin edemez. Öyleyse Allah Teala sebilleri tayin ediyor. Ve zaten açıkça söylüyor kendisi sadece Allah'tan sorabiliyoruz. Mürşidimizin kim olduğunu, irşat makamının kim olduğunu bizi kimin Allah'a ulaşmakta vasıta olarak bizim ruhumuzu sırat-ı müstakime devrin imamı ulaştıracaksa onun ulaştırması için mutlaka birisine Allah'ın bizim için tayin ettiği bizim ulaşabileceğimiz yerdeki birisine tabi olmamız gerekiyor. İşte bu tabiyet için o tabi olacağımız kişiyi sormanın adına istiane diyor Allah-u Teala ve bu istianeyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. İyyâke nesta'in. Yalnız senden istiane dileriz. İhtina sıratel müstakim. Bu istianeyi bize söyle ki biz mürşidimize tabi olalım ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılsın, sırat-ı müstakime ulaşsın. Böylece bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah-u Teala'ya. Sıratellezine enamte aleyhim. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. İşte kimin başının üzerinde nimet vardır? Kim bu şartlar altında Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Hacet namazını kıldığında ve o mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir.
Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşabilirler. İşte sırat-ı müstakim bu sebeple başlarının üzerinde devrin imamının bir nimet olarak bulunduğu insanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Öyleyse demek ki istihaneyi Allah'ın vazifesini yapması için, ki bunu vazife olarak Allah-u Teala değerlendiriyor kendisi için, kendisini vazifelendirmiş, sadece ben söylerim diyor. İrşad makamının kim olduğunu, kime tabi olacağınızı, hangi çeşmeden su içeceğinizi, onu ben söylerim diyor Allah-u Teala, sadece benim üzerime vazifedir diyor. Alallahü kastus sebili, sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Sebilin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Peki ama böyle söyleyen Allah-u Teala ondan sonra diyor ki mutlaka ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani ikinci defa takva sahibi olun. Nasıl? Allah'tan istihaneyi, Allah kim sizi Allah'a ulaştıracaksa Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Emir vermiş Allah-u Teala bize. Peki yalnız Allah'tan isteyeceğiz. Mürşidimizi tayin eden Allah, 3 ayet-i kerime ve Allah'tan Allah-u Teala kendisi söylüyor, sebillerin tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi isteyeceğiz Allah-u Teala'dan. İstihaneyi kimden isteyebiliyoruz? Sadece Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala kendisinden. Nasıl? Cevabı Bakara Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala buyuruyor ki

sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor. Niçin sabırla isteyin diyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilememişsek, ne kadar istesek Allah Teala bize göstermeyecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişsek, dilediğimiz zaman huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olduğumuz zaman da Allah mutlaka bize, mürşidimize göstereceğini söylüyor. Diyor ki, sabırla ve namazla, ki bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu sorun, Allah'tan isteyin. İnneha lekebiretun, la kebiretun. Muhakkak ki bu zor bir iştir. Büyük bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri üzerine, huşu sahipleri için zor değildir. Onlar yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesin şekilde buna inanırlar diyor. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a ölümden sonra da ulaştıracaklardır. Allah Teala ölümden sonra kelimelerini kullanmıyor orada, ama Allah'a mülaki olmak ruhu ölmeden evvel Allah'laştırmaktır. Allah Teala Allah'a ruhun tekrar rücu edeceğini, geri döneceğini söylüyor. Ona da kesin şekilde muhakkak surette inanırlar diyor. Birisi ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birisi de öldükten sonra vücudu terk eden ruhun, terk etmek mecburiyetinde olan ruhun tekrar Allah'a dönüşü. Eğer kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, vücudu öldükten sonra vücudundan ayrılan ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir defa ulaşacaktır. Ama kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm halinde Allah'ın katından ruh tekrar geri geliyor kişinin üzerine ve oradan ölüm melekleri o ruhu alarak 7. katın son alemine kadar ruhla beraber yükseliyorlar. Ondan sonra da ruh Allah'a kendisi ulaşıyor. Öyleyse olay ne? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki mutlaka onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır diyor Allah Teala. İşte kim huşu sahibi ise o kişi Allah'tan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Hacet namazını kılarsa, Allah'tan sorarsa huşu sahibi olan kişiye Allah Teala derhal mürşidini gösterir. Bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Bir, diler dilemez Allah Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli eder ki sonra ona 7 tane furkan verir. Gözlerini hicab-ı mestureden temizler. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alır. Kulaklarındaki vakra isimli engeli alır. O kişinin işitme konusunda mühürlü olan işitme hassasını açar. Kişinin kalbinin mührünü açar. Ve kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen ilahi kompütürü alır. Ve yerine idraki sağlayan yeni bir ilahi kompütür yerleştirir. İhbat. Tam 7 tane furkan verir. Her biri doğruyu yanlıştan ayırma yetkisini başka bir açıdan, görme açısından, işitme açısından, idrak etme açısından, uzuvlar açısından ve hastalar açısından verir. Bu esnada Allah o kişiyi 7 defa günahlarını örterek,
günahlarının yedide birini örterek mükafatlandırır. Öyle ki 7 tane furkanı verdiği zaman o kişinin günahları tamamen örtülmüş olur. Böyle bir standartta bu insan irşat makamına ulaşır. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşat makamına ulaşmışlardı. İşte Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, o sahabe buyuruyor şöyle. O sabikunel evliğine var ya diyor. O evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler. Onlardan bir kısmı ensardan da, bir kısmı muhacirinden de. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor. Öyleyse ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Ensara da, Medine'deki yardımcılara da, muhacirine de, Mekke'den Medine'ye muhacir olan, göç edenlere de tabi olunmuş. Tabi olanların adı tabi'in. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren sahabeye tabi olanlar. Tebe-i tabi'in kimdir? Allah'la kul arasına giren tabi'ine tabi olanlar. Ve asırlar boyunca tabiyet devam etmiş, bize kadar gelmiş sıra, biz kendi mürşidimize tabi olmuşuz, sizler de bize tabi oluyorsunuz. Bizlere tabi oluyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve net bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Yani sahabe adını verdiğimiz herkese tabi olunmuş. Hani Allah'la kul arasına kimse giremezdi? Bütün sahabe girmiş. Hadi sahabeyi kötüleyebilecek misiniz şimdi? İnkar edebilecek misiniz bunu? Sahabe mürşit miydiler? Bakınız ne diyor Allah Teala onlar için. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetleri. Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyahatle hasenat bir olur mu? Seyahati hasenatla onlar önleyenlerdir. Seyahati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. Verilenler Hazül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Kimi tarif ediyor Fussilet 33, 34, 35? Sahabeyi tarif ediyor. Neden? Bakalım ne olduğuna. Sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ayetler açık ve kesin. Zümer 18, sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler. Bütün sahabenin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini söylüyor Allah Teala. Ali İmran 20. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmetlere, onlardan da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar da daha önce hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sahabenin önce hidayete erdiğini, ruhunu Allah'a ulaştırdığını, Allah'a teslim ettiğini, sonra da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini ve içini Allah'a teslim ettiğini kesin bir şekilde ifade ediyor Allah Teala. Peki nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Ne zaman teslim edilir? Daimi zikre ulaştıkları zaman. İşte Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab kullarımız ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor
yani daimi zikrin sahipleridir diyor. Nefs teslimi de ancak daimi zikirle mümkündür. Nefslerin teslim edenlerin daimi zikrin sahip oldukları Kur'an'la tespit ediliyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. İşte Hücurat 7, ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan büyük zarar görürdünüz, hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. İrşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Demin söyledik. Allah Teala'nın en açık şekilde ifade ettiği Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamına ulaşmışlar. Yani iradelerini hepsi Allah'a teslim etmiş. Öyleyse Allah'la kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyorum. Sahabeyi inkar mı ediyorsunuz? Şimdi bakalım Fusilet 33, 34, 35'teki sahabe mürşitler mi? Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 105. ayet-i kerimesi, 108. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların bizim basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur, bu bizim yolumuzdur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte Allah'a çağırıyordu. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah'a teslim olmuşlar A'dan Z'ye, her şeyleriyle. Peki Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf 108. Allah'a da çağırıyorlar. Peki Hazir Azim'in sahipleri mi? Hepsi. Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Seyahate hasenatla mukabele ediyorlar mıydı? Evet, Ali İmran 119. Allah Teala buyuruyor ki o ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Başkalarının buğz etmesine karşılık, kötü davranmalarına karşılık sahabe onlara karşı gene muhabbet besliyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de kesin. Peki Hazir Azim'in sahibi geçiyor orada. Onlar sahabe mi? Evet, aynı zamanda Fevzir Azim'in sahipleri de. Çünkü Yusuf suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala Yusuf suresinin 100. ayet-i kerimesinde affedersiniz, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ne diyor sahabe için? Onların irşat makamının sahibi olduklarını, tabiinin ensara ve macirine tabi olduğunu söyledikten sonra Tövbe 100 şöyle bitiyor: onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Hazül Azim, Fevzül Azim, Ecül Azim, azim kelimeleri irşat makamına tayin olunanların vasıflarını ifade eder. En üst noktadaki insanlar bunlar. Resullerin dışındaki en yüksek noktadaki, Allah'a göre en yüksek noktadaki kişiler, gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenler, bütün sahabe. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'la kul arasına girmek Allah Teala tarafından emrediliyor mu? Emrediliyor.
onlara, mürşitlere emrediliyor, benimle onların arasına gireceksiniz, onları bana ulaştıracaksınız diye. Bütün insanlara da emrediliyor, mutlaka mürşidini bulacaksın, tabi olacaksın, hem de Allah'tan sorarak diyor Allah-u Teala. Ve farz kılınıyor üzerimize. Öyleyse kimdir bu mürşit? Mürşit Allah'a ulaşmayı dilemiştir evvela. Sonra 12 tane insanla mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini gerçekleştirmiştir. Sonra burası 14. basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 27. basamakta daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi olmuştur. 7 tane vasfın sahibi olmuştur. Kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerini fazıllara terk etmiştir. Nefsinin kalbinde bu yüzden hiç afet kalmamıştır. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişinin mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açıktır. Yetmez, ehli tezekkür olmuştur kişi, Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Yetmez, ehli hayır olmuştur, daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanmaktadır. Yetmez, ehli hikmet olmuştur, hüküm sahibi olmuştur. Hem hakemlik yaptığı zaman, hem hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak hüküm vermek mecburiyetindedir. Yetmez, ehli hikmet oluşu, Kur'an'daki hangi ayete baksa, o ayetin, Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyabilen bir insandır. Kur'an'ın 28 basamağını adım adım bilen birisidir. Yedi kat yerleri, yedi kat gökleri öğrenecektir bu noktadan sonra. Bu Lelbap makamında yedi kat yerleri, yerlerin melekutunu Allah-u Teala ona gösterir. İhlas makamında yedi kat gökleri, yani göklerin melekutunu gösterir. Salah makamında da beşinci kademede Allah'ın zatını gösterir. O kişi için gayba ait bütün bilmeceler çözülmüştür. Ve Allah-u Teala o zaman onu, kendi zatını, iradesine teslim olup da kendi zatını gösterdiği zaman, o kişinin iradesini kendi iradesine bağladığı zaman, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle onu irşat makamına tayin eder. İşte bu tayin neticeyi de tayin eder. O kişi bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibidir, irşat makamının sahibidir. Allah-u Teala tarafından insanlarla kendi arasına Allah'ın emriyle girmiştir. Ve Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamı kişinin başının üzerine geldiği zaman 14. basamakta mürşidine tabi olduğunda diyor ki Allah'ın emrinden bir ruh olarak geliyorum. Allah'ın emrini sana tebliğ etmek için geliyorum. Senin yevmit talakın, Allah'a mülaki olma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve sırat-ı müstakime ulaş. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Ana dergaha gönderiyor o kişinin ruhunu. Kim gönderiyor? Devrin imamının ruhu. Bu fizik vücudun görevi bana verildi diyor. Artık o kişinin kendi ruhu yok. Devrin imamının ruhu var başında. Bu nedir? Bu o kişinin hüddamdan, zünmani ilimlerin hepsinden mutlaka korunacağını kesin bir şekilde garanti eden bir müessesedir. Devrin imamının ruhu kimin başının üzerine gelirse o kişiye büyü yapılamaz. Büyü de geri teper. O kişiye hüddam yapılamaz. Hüddam da geri teper. Öyleyse şeytanın hiçbir şey yapamayacağı kullarının arasına girer kişi. Tabi olduğu zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
lafı güzafı bırakalım. Realiteye dönelim, Kur'an'a dönelim. Kur'an'da bunlar yazıyor. Öyleyse soruyoruz hepinize, özellikle o Allah Allah kul arasına kimse giremez diyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah Allah kul arasına kimse giremez miymiş? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir defa daha her şeyin en güzelini beraberce bir araya getirdik. Allah'ın sohbetini söyledik ve dinledik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Hep size unutmayın, unutmayın dediğim şey o. Allah-u Teala sizden, hepinizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Hiçbir talebin sahibi değildir. Sadece sizin mutlu olmanızı ister. Ve bütün ibadetler aslında sizin mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. Her ibadeti yaparak onun arkasından Allah'a bu ibadeti yapmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayabilmeniz için Allah Teala sizlere ibadetleri farz kılmış. Ve her yaptığınız ibadet Allah'a bir yardım sağlamaz ama size çok yardım sağlar. Çünkü sizin mutluluğunuzun bir parçasıdır. Şu fizik vücudunuz o ibadetleri yapmak üzere yaratılmıştır. Yaratılış gayesine uygun standartlarda ona bir imkanı vermekle vazifelisiniz. Yetmez. Bu mutluluğu yaşamakla da vazifelisiniz. Vazifenizi yaptığınız zaman arkasından bir iç huzuru duyacaksınız. Bir şeyler yayılacak içinize, sıcak sıcak bir şeyler. Allah'ın bir emrini yerine getirmenin verdiği huzur, rahatlık hissi, kısaca mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hiç mi hiç unutulmaması lazım gelen bir genel kaidesi var Allah-u Teala'nın. Ben diyor sizi mutlu olmanız için yarattım. Bütün kainatta diyor Allah-u Teala benim diyor bir tek dinim var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam. Allah-u Teala buyuruyor, bütün peygamberler, nebiler yani,

Nebiler eliyle aynı standartları içerdi. Yani Hazreti Adem ne emretmişse oğullarına, kızlarına, torunlarına, Hazreti Nuh da aynı şeyleri emretti ve beraberce yaşadılar. Hazreti İbrahim de, Hazreti Lut da, Hazreti Hud da, Hazreti Salih de, Hazreti Musa da, Hazreti Yakup da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Hepsi aynı dini yaşadı. Kainatın tek dini olan Hanif dinini yaşadı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu dinin muhtevasında namaz kılmak var. Bu dinin muhtevasında oruç tutmak var. Her namazı kıldıktan sonra aynı rahatlığı, iç huzurunu siz de yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hamdolsun ki ben Allah'ın bana verdiği, bana bahşettiği bir güzelliği daha yaşadım diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız, bundan sonra, bu sohbeti dinledikten sonra kılacağınız namazda yalnız Allah'ı düşünerek namaz kılmaya çalışın. Sizden ayak parmaklarınızın ucundan başlayarak ayaklarınızı, bacaklarınızı, gövdenizi ve ellerinizin parmak uçlarından başlayarak ellerinizi, kollarınızı aşan, başınıza ulaşan ve başınızdan ayrılan bir şeyler düşünün. Ve o bir şeyin Allah'ın zatına ulaştığını düşünün. Onun zatında yok olduğunu düşünün. Ve namazınız boyunca birkaç defa o oraya ulaşsın, Allah'ın zatında olsun, bir süre kalsın, sonra tekrar size geri dönsün, başınızdan başlayarak vücudunuza tekrar onun geri döndüğünü hissetmeye çalışın. İşte bu müessesenin adı kanitin olmaktır. Allah ile beraber olmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, bu zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok şükredeceksiniz. Namazla da verilen bir ibadeti sizin için uygun görmüş diye. Düşünebiliyor musunuz? Daha ötede bir tevazu yok. Başınızı yere koyuyorsunuz Allah'ın huzurunda. Allah'a secde ediyorsunuz. Onun sizi yaratan olduğunun delilini koyuyorsunuz ortaya. Sizin tarafınızdan ortaya konulan bir delil. Sen benim Rabbimsin diyorsunuz. Beni yaratansın diyorsunuz. Ve ben sana secde etmenin huzurunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sadece bir yaratık olarak yaratanına bir secde müessesesiyle saygı göstermek, eğilmek konunun yarısını teşekkür ettirir. Yani rükû müessesesi saygının yarısını ifade eder. Evvela bunu gerçekleştiriyorsunuz, sonra saygının son hızına ulaşıyorsunuz. Başınızı Allah'ın huzurunda yere koyuyorsunuz. Ben yerle birim diyorsunuz. Sen beni yaratansın, ben senin önünde başımı yere koyarım.

ederim, secde ederim, saygının en büyüğünü sana gösteririm diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir kedi olabilirdiniz, bir ot olabilirdiniz, bir ağaç olabilirdiniz. Allah Teala size öyle yaratabilirdi. Canlılığın ayrı ayrı belirtileri. Ama hayır, öyle yaratmamış. Bir cin, bir melek olarak da yaratmamış. Sizi insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta en üstün varlık olarak yaratmış. Bütün kainatı uğruna yarattığı mahluku olarak yaratmış. Siz insansınız. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yaratılan her şey sizin için yaratıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. Öyleyse sadece bunu düşünmeniz bile size huzur vermeli. Ben demelisiniz demek ki Allah-u Teala tarafından çok sevilerek yaratılan bir mahluk olmalıyım ki Allah beni insan olarak yaratmış. Bütün kainatı benim ve başka insanlar için yaratmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece insan olmamız, insan olarak yaratılmamız konusunda bile Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Öyleyse bir namaz müessesesi Allah'ın huzurunda secde etmek, saygının en büyüğünü Allah'a göstermek, bu hepimiz için bir zevk olmalı değil mi? Hele bizden bir şeyler ona doğru gidiyorsa, ona kavuşuyorsa, sonra oradan tekrar bize geri dönüyorsa, Allah'ta kalmış olarak oradan bir şeyler getirerek bize geri dönüyorsa ve tekrar bizimle beraber oluyorsa, ve karnetin oluyorsak, bu bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Deneyin. Bundan sonraki ilk namazınızda ayaklarınızdan başlayan, ayak parmaklarınızdan başlayan ayaklarınızı, dizlerinizi, karnınızı, göğsünüzü aşan el parmaklarınızdan başlayarak bileklerinizi, kollarınızı aşan, başınızdan çıkan bir şeyleri veya bir şeyi hissetmeye çalışın. Onun Allah'a ulaştığını düşünün. Hissetmeye çalışın. Allah'ın zatında yok olduğunu hissetmeye çalışın. Namaz boyunca hep Allah'a bakın. İç dünyanızla Allah'a bakın. Görüntü, eğer kalp gözünüz açılmadıysa, size ulaşmadıysa da kalp gözünüz aslında onu görür. Öyleyse Allah-u Teala size zikri farz kılmış. Biliyoruz ki birçok kişi zikir de neymiş, transandantal meditasyon daha iyi değil mi diyecektir. Öyle demek de haklılar mı? Haklılar. Bütün hastanelerde, okullarda meditasyon bir tedavi vasıtası olarak genel kabul görmüş olan bir zavallılıktır. Allah'ın zikrinin
şeytan tarafından değiştirilmiş şeklidir. İnsanlar transandantal meditasyonla kendilerine sadece yazık etmektedirler. Ve bir meditasyon seansından sonra insanların o seans sırasında yaşadıkları zannettikleri bir rahatlamanın arkasından duyulan stres, acaba neyin nesi? Meditasyon yapanlar bunu neden düşünmezler acaba? Neden zikrin arkasında meditasyon alınan o stres oluşmuyor da sadece mutluluk oluşuyor? Bunu neden düşünmezler acaba? Oysa ki bir Rabbani'dir, Allah'ın emridir, diğeri zulmanidir, şeytanın emridir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücutlarınız Allah-u Teala tarafından Hanif dinine göre Hanif fıtratıyla yaratıldı. Sadece bir tek dinin, kainatın tek dininin bütün standartlarını yerine getirebilecek özelliklerle yaratıldınız. Her yaptığınız ibadetin vücudunuza mutlak bir fayda sağlayacağını, o ibadetin karşılığının fizik vücudunuzda beklendiğini hiç unutmayın. Fizik vücudunuz namaz kılmak ihtiyacıyla doludur. Şeytan bütün gücüyle fizik vücudunuzun bu ihtiyacının ona verilmemesine çalışır. Çünkü gayesi tek bir gayedir, sizi mutsuz kılmak. Her türlü vasıtayı deneyecektir. Şu fizik vücudunuz ve içindeki nefsiniz, Allah'ın bütün ibadetlerini yapacak ve bundan zevk alacak özelliklerle donatılmıştır. Buna göre dizayn edilmiştir. Namaz kılmak hem fizik vücudunuz için hem nefsiniz için bir zevktir. Şeytan sizi onların zevk olmadığına, sadece bir angarya olduğuna inandırdığı sürecin dışına çıktığınız zaman bunu hissedebilirsiniz. Unutmayın, vücudunuz ona göre yaratıldı. Namaz kılmak ve bundan zevk almak vasıflarının ve hissiyatının sahibi fizik vücudunuz. Zikir yapmak ve bundan zevk almak hissiyatının sahibi. Ne olur zikir yaptığınız zaman? Zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelen rahmetle rahmetle salavat nurları göğsünüzden nefsinizin kalbine ulaşır. Kalbinizin nur kapısına ulaşan bu nurlar, orada bulunan Allah-u Teala'nın hareketli hale getirdiği mührü kalbinizin alt noktasında bulunan, en alt noktasında bulunan zulmani kapıya ulaştırır. Baskı yapar, dört enerji, dört nur baskı yapar. Ard arda gelip oraya vurur. Her vuruşta sonsuz sayıdaki rahmet, fazl ve salavat nurları mührü aşağı indirip zulmani kapıyı kapatır. Mühürler. Rabbani kapı açıktır. Birkaç dakika içinde nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolar. Ve iman kelimesi bu üçlüden fazlaları
etrafında toplamaya başlar. Böylece mutluluğun anahtarını yakalamış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun anahtarı başkasında değildir. Mutluluğunuzun anahtarı sizin ellerinize tevdi edilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanlar sadece cehaletleri sebebiyle mutsuzdurlar. Allah'ın güzelliklerini bilmedikleri, tanımadıkları sebeple mutsuzdurlar. Öyleyse mutluluğun sizin için Allah-u Teala'nın bir vetiresi olarak hüküm ferma olduğunu bilmelisiniz. O Allah'tır. Sizi yaratandır. Kainatta en çok sizi sevendir. Üzerinize titrer. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması onun yegane hedefi ve sizden beklediğidir. Başka bir şey beklemez. İbadet etmek için yaratılmadınız. İbadet ederek Allah'a teslim olmak için yaratıldınız. Her teslim daha üst seviyede bir mutluluğu ifade eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman cennet saadeti üçüncü katta dahil olmak üzere sizindir. Üçüncü kat cennet, üçüncü katın sahibisiniz. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %51'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %91'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetiniz %100'dür. Her olaydan sadece mutluluk duyarsınız. Sonra irşada ulaşırsınız. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Saadetiniz sonsuzdur. Öyleyse ibadetlerle bir yerlere geldiniz. İbadetler o yerlere gelmenizin vasıtasıdır. Ve şu vücudunuz ve nefsiniz o ibadetleri yapacağınız ve onlardan faydalanacağınız bir dizaynla hani fıtratıyla yaratılmıştır. Hani fıtratı fizik vücudunuz için, nefsiniz için, ruhunuz için çok şeyler ifade eder. Nedir nefsinizin hani fıtratıyla ilişkisi? Nefsinizin bir kalbi var. Bu kalbin içinde sadece afetler var doğuşunuzdan itibaren. İşte hani fıtratına göre yaratılan nefsinizin kalbinde küfür kelimesi var. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hep o küfür kelimesiyle kalacaksınız. Sırf Allah'ın size önerdiği reçeteyi tatbik etmediğiniz için mutluluğunuzu kendi ellerinizle engellediğiniz için hep mutsuz bir insan olarak kalacaksınız. Oysa ki hani fıtratının gereği olarak yapınızda bir muhteva, öyle bir muhteva var ki bütün kapılar, Allah'ın bütün kapıları kapalı, şeytanın bütün kapıları açık. Gözleriniz mi kapalı? Bütün insanların gözlerini, baş gözlerinin üzerinde onların göremedikleri, hissedemedikleri bir perde var. Hicab-ı mestura. O gözlerle Irşad makamına baktığınız zaman onu herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. O herhangi bir insandır size göre, herhangi bir adamdır. Çünkü gözlerinizde hicab-ı mestura var. Gizli perde. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının irşada mütalik olan şeyleri
söylediğin şeyleri işitemezsiniz, manasına varamazsınız. O işittiklerinizi kalbinize indirseniz de idrak edemezsiniz. Çünkü kalbinizde de ekinnet var. İdraki önleyen, irşat makamına sevgiyi önleyen bir mekanizma. Bir ilahi kompütür. Öyleyse görme hastanız vesayet altında, işitme hastanız vesayet altında, idrak hastanız vesayet altında. Hepsi kapalı. Öyleyse Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ne istiyor? Şu iradeniz var ya, o iradenizi kullanmanızı istiyor. İradenizi Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmanızı istiyor Allah-u Teala. Kullanmadınız. Kullanmıyorsanız ebediyen sizin için bir kurtuluş söz konusu değildir. Allah cennetini yaratmıştır. O iradesini kullanıp da Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar için. Eğer kullanmıyorsanız kullanmamakta serbestsiniz. Allah Teala sizi zorlamaz. Sadece müeyyidelerini koymuştur. Dileyen yerine getirir Allah'ın emirlerini, dileyen getirmez. Ama dileyen ve dilediği için yerine getirmeyenler bunun sonucuna katlanmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'ın kanunları değişmez. Ya Allah Teala'nın sizi mutlulaştırmak için koyduğu genel prensiplere itaat edeceksiniz ve kendi mutluluğunuzu kendi ellerinizle kazanacaksınız. Kendi iradenizin mahsulü bir mutluluğa ulaşmayı realize edeceksiniz ya da bunu yapmayacaksınız. O zaman sonucuna katlanmak mecburiyetindesiniz. Eğer iradenizi sevk ederek, iradenizi devreye sokarak, kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, cehennemden kurtulmanız ne yaparsanız yapın mümkün değildir. Bir iradi yapının talebine bağlanmış her şey. Cennetin anahtarı veya kilidi, cehennemin anahtarı veya kilidi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Niçin Allah kaidesini koymuş ve hepinize haber vermiş? Demiş ki, bana ulaşmayı dilemenizi emrediyorum, farz kılıyorum. Sizin mutlu olabilmeniz için bu farzdır. Ve kim bana ulaşmayı dilerse o kişiyi ben kendi zatıma ulaştırıp benim evliyam, dostum yapmayı garanti ediyorum. Yani sıfır koddaki bu kişiyi 22. basamağa çıkarmayı garanti ediyorum diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer o diyorsa ki, ey insanlar sizin için cennet var, ey insanlar sizin için cehennem var. Kim benim cennetimi isterse ben ondan çok bir şey istemiyorum diyor. Sadece bir dilek, benim talep ettiğim şey bu kadar diyor. E diyor, benim kullarım düşünsünler, ben onlar için çok bir şey mi emrediyorum? Ben onlar için zorluk dilemem. Ben onlar için kolaylık dilerim. Ve soruyor Allah Teala, acaba daha kolay bir şey var mı diyor. Bir insanın bu dünyadaki hayatı 50 senedir, 60 senedir, 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun.
Ne yazar ki sonsuz bir cennet veya cehennem hayatının yanında 200 senenin lafı mı olur? O sonsuz cehennem hayatından sizi kurtaracak olan, sonsuz bir cennet mutluluğuna ulaştıracak olan şey, eğer sadece bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dilemekse, o zaman daha ne istiyorsunuz Allah'tan sevgili kardeşlerim? Daha ne yapsın Allah-u Teala? Hepinize kapıları ardına kadar açmış. Ey kullarım diyor. Ben sizden hepinizi öylesine cennetime almayı istiyorum ki sizden sadece bir dilek sahibi olmanızı istiyorum. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Siz yapmayacaksınız. Benden bana ulaşmayı dilediğinizde ben derhal size 10 tane ard arda ihsanda bulunurum diyor. Sizi 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştırırım diyor. Dikkat edin, Allah'ın genel kanunu 1'e 10'dur. Siz bir adım attınız, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah ne yaptı? 10 tane ihsan verdi, 10 katını verdi size. 10. ihsanını mürşide ulaştırdı. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Kim yaptı? Siz yaptınız. İradenizi gene devreye soktunuz. Baştan iradenizi devreye soktunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insandan sonra gene siz kendinize düşeni yapacaksınız. Yeniden iradenizi devreye sokacaksınız. İrşat makamına, Allah'ın sizin için tayin ettiği irşat makamına ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman bu sefer de 10 tane ihsan alırsınız. Veren kim? O. Hazinelerinin haddi hesabı yoktur. İster manevi hazineler mutluluk, ister maddi hazineler, hepsi onun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Onu tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra daha ileride onu seversiniz. Çok seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Daha sonra ise aşkınız hayranlığa dönüşür. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala garanti ediyor bu güzellikleri yaşayacağınızı. O, kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Allah, kendine düşenleri yapmaya hazır. Siz hazır mısınız? Fıkra şöyle. Bir delikanlı üniversitede okuyor, ablasına telgraf çekmiş. Sınıfta kaldım, babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekmiş. Baba hazır, sen kendini hazırla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o hazır. Sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ona ulaşsın ki dilediğiniz anda ulaşır. O hep size bakar. Gözlerinize, kaşlarınıza, ağzınıza, burnunuza değil sevgili kardeşlerim. Kalbinize bakar. Hala o kalpte bir bana ulaşma talebi yok mu diye bakar. Hasretle bekler onu. Hepinizin bu hedefe ulaşmasını ister. %100 bir istekle ister. Ve kalbinizde o talep oluştuğu anda işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da derhal o kainatın sahibi, cömertlerin en cömerti harekete geçer. Derhal
10 tane ihsanda bulunur size. Sonra da irşat makamına ulaştıktan sonra siz nefs tezkiyesini yapmanızı mümkün kılar. Ruhunuzun kendisine ulaşmasını mümkün kılar. Ve dikkat edin, sizin iradenizin elinde bir şey yoktur. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, namazı sevmemezlik edemezsiniz. Orucu sevmemezlik edemezsiniz. Zekatı sevmemezlik edemezsiniz. Zikri sevmemezlik edemezsiniz. Allah Teala hepsini size sevdirecektir. Sözüme dikkat edin. Mutlaka sevdirecektir. %100 sevdirecektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği sizin ona ulaşma gününüz mutlaka gelecektir. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Belki ölüm ondan evvel gelecek, gelsin, gelse de ulaştıracak ve sanki ölmeden evvel ruhunuz Allah'a ulaşmış gibi sizi gene cennetine alacak. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece sizi düşünüyor. Sadece sizi mutlu etmeyi düşünüyor. İstediği şey bu kadar basit bir şeyken şimdi düşünebiliyor musunuz ki insanların %90'dan fazlası istemiyor bunu? Allah'a ulaşmayı istemiyorlar. Dilemiyorlar böyle bir şeyi. Allah Teala emrini vermiş. Demiş ki ben her şeyi size sağlayacağım. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve insanlar istemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir talebin sahibi değiller. Ve bu ne ifade eder? Bu çok şeyler ifade eder sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzelliklerine sırt çevirmeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilememek. Şeytana Allah'tan daha çok değer verdiğinizi ifade eder. Ve mutluluğu değil, mutsuzluğu sevdiğinizi, tercih ettiğinizi ifade eder. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep şikayet eden bir insan olursunuz. Başkaları sizi üzüyordur, onları şikayet edersiniz. Evladınız, anneniz, babanız, etrafınızdaki kişiler, öğretmeniniz, talebeniz, amiriniz, memurunuz. Sevgili kardeşlerim, hayatınız hep şikayet etmekle geçer. Ve kendinize yazık edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bütün güzellikler terazinin bir tarafını almış. Diyor ki Allah Teala, ey kulum, benim cennetime girmek istiyor musun, istemiyor musun? Eğer istiyorsan yapman lazım gelen şey sadece bana ulaşmayı dilemek. Ulaşmak demiyor. Ulaşmayı dilemek diyor. Çünkü diyor ben ulaştıracağım. Sizin hiçbir dahliniz olmayacak. Namazı size sevdireceğim diyor. Zorla ibadet etmeyeceksiniz. Etrafınızdaki insanların zoruyla ibadet etmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Severek yapacaksınız ibadetinizi. İşte bazı kardeşlerimiz bize soruyor. Acaba ben yolun neresindeyim?
Bu söylediklerimizi hiç dinlememişe benziyor birçok kardeşimiz. Bazen onlara sormak mecburiyetinde kalıyorum. İbadetlerle aran nasıl? Namaz kılmayı seviyor musun? Tasavvufa girdikten sonra İslam'ı yaşamaya başlamak kapısından içeriye girdikten sonra ilk perşembe günü oruç tuttun mu? Açlık hissettin mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler o açlığı hissetmezler. Allah Teala açlıkesini alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin namaz kılması bir angarya değildir, bir zevktir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah yolundaki hizmeti bir angarya değildir, bir zevktir. Allah Teala o zevki onlara yaşatır. O sevdirir. Kendisini bununla vazifeli kılmış, hem bizi yaratmış, hem de sadece bir dilekle Allah'a ulaştırmayı, bizi Allah'ın evliyası yapmayı garanti etmiş. Öyleyse bize niye soruyorsunuz ben hangi durumdayım diye? Kendinize sorun. Namazı seviyor musunuz? Oruç tutmayı seviyor musunuz? Zikir yapmayı seviyor musunuz? Bunlar sizin için bir zevk mi? Bir angarya mı? Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdikten sonra bir delikanlı geldi. Dedi ki, efendim dedi, biz bu Ramazan dedi çok güzel bir şey yaptık. Öğle vakti dedi lokantada yemek yiyenleri gördüğümüz zaman tepemiz attı. Lokantanın kapısını kırdık. İçeriye girdik. O yemek yiyenlere temiz bir sofa çektik. Anladılar Hanya'yı, Konya'yı. Biz de ona dedik ki, sen şimdi burada marifet mi yaptığını zannediyorsun? Düşün bakalım dedik. Şimdi o dayak attığınız insanlardan herhangi birisi oruç tutmaya mı başlamıştır siz onları dövdünüz diye? Siz sadece nefsinizin hıncını aldınız onlardan. Çünkü siz oruçtan zevk almıyorsunuz. Orucu bir işkence gibi görüyorsunuz. Allah-u Teala bizi açlıkla imtihan ediyor. Ama bu adamlar o imtihandan kaçıyorlar. Biz burada açlık çekerken, sigara içemezken, onlar fosur fosur sigaraları yakıyorlar. Bir de gözümüzün önünde, bizim gözümüzün önünde biz açlıktan ölürken onlar yemek yiyorlar ha. Sevgili kardeşlerim, o zaman düşündü kardeşimiz. Ben dedim sizin yerinizde olsaydım ne yapardım biliyor musunuz dedim. Gene girerdim o lokantaya. Lokantanın sahibi bilirdi ki ben onlara hiç kötülük yapmayacağım. Ama onlara şunu söyleyebilirdiniz. Oruç tutmak Allah'ın bir büyük zevkidir. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman içinizden oruç tutma ihtiyacı gelecek. Oruç tutmak sizin için bir zevk olacak. O zaman Ramazan'da oruçlu olacaksınız. Deneyin. İşte ben buradayım, bu üniversitedeyim ve adresim de bu. Deneyin ve bana sonucu bildirin. Eğer söylediğim çıkmazsa beni mahcup etmenizi isterim. Bunları söylediğiniz zaman belki o sizi dinleyen 5-6 kişiden bir tanesi gerçekten Allah'a ulaşmayı diler. İşte siz o kişiye hidayeti konusunda yardımcı olmuş olacaksınız o zaman. Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verdiyseniz onun kazandıklarından size de verilir. Kimin dalaletine sebebiyet verdiyseniz onun kayıplarından size de verilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta
Allah var. Sizi yaratan, kainatı yaratan, sizin de kainatın da sahibi olan Allah. Ve sizi o kadar çok seviyor ki, öylesine sizin üzerinize titriyor ki, istediği tek şey sizi mutlu kılmak. Öyleyse ve bunun için sadece Allah'a ulaşmayı dileyin, bu kadarı yeter, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, her türlü sorumluluğu sizin üzerinizden alıyorsa, sadece Allah'a ulaşmayı dilemenin dışındaki bütün sorumluluklar. Öyleyse o zaman sormaz mıyız size sevgili kardeşlerim, kendinize düşeni yaptınız mı? Bize sorulduğu zaman biz namaz kılmaktan hoşlanmıyoruz. Oruç tutmak da ağır geliyor. Zikir yapmak da bize çok zor geliyor. Acaba ben yolun neresindeyim? Sevgili kardeşlerim, yolun hiçbir yerinde değil böyle olanlar, yolun hiçbir yerinde değil. Onlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyecekler ve dilediklerine inanç getirdikleri zaman tekrar tövbe alacaklar. Çünkü tövbe etmiş değiller. Dolayısıyla bir defa hidayet erdikten sonra fıska düşme olayı onlar için geçerli değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Ben eminim ki zor bir şey söylemiyorum. Allah Teala sizin için zorluk dilemez. Bir dileğinizle sizi sonsuz bir cennet hayatına Allah Teala almayı, sonsuz bir saadeti size takdim etmeyi, bir dileğiniz karşılığı olarak size adeta kainatı takdim etmeyi, teslim etmeyi garanti ediyor Allah Teala, sizi yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, söylediğim gibi bir ot olabilirdiniz. Daha ötesi hiç olmazdınız. Allah Teala sizi var etmezdi. Var ettiğine göre sizden bir şeyler bekliyor. O benim insan kulum diyor. Mutlaka söylediklerimi anlıyordur diyor. Anlayabilecek idrak verdim ben ona diyor. Ve bekliyor. Şeytanın sizi aldatmasından ne zaman kurtulacaksınız da Allah'ı dileyeceksiniz diye Allah bekliyor. Öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluk sizi bekliyor. Allah-u Teala sizi evliya yapacağına dair garantiyi vermiş Kur'an-ı Kerim'inde. Mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırınca ne olursunuz? Allah'ın evliyasından biri olursunuz. Veliyullah'tan veliyullah olursunuz. Allah'ın velisi, dostu olursunuz. Ve mutlu olursunuz. Her gün artan bir mutluluğun içinde yaşarsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, saadet
burnunuzun dibinde. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Allah'ın yolunda olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Henüz Allah'ın yolunda olmayanlar ama yakında olacak olanlar. Bu sohbeti sizler için yapıyorum. Bugün de Allah'ın yolunda olmayanlar, yarın da olmayacak olanlar. Öyleyse boşuna mı uğraşıyorum? Hayır, bu bizim tebliğ görevimiz. Her halükarda mutlaka bunu Allah yoluna girecek olanlara da, girmeyecek olanlara da yaparız. Sevgili kardeşlerim, hani dağlarda yabani armut ağaçları açar, gelişir, ahlat ağaçları, meyvelerini verir. İnsanlar o meyvelerden yeseler de, yemeseler de, ahlat ağaçları hep meyvelerini verir. Hiç kimse onları ekmemiştir. Hiç kimse onlara bakmamıştır. Onu meyve verecek hale getirmemiştir. Hiç kimsenin gayreti yoktur üzerlerinde. Sadece Allah onu yaratmıştır ve meyve verir hale getirmiştir. Şu anda belki bu dünya üzerinde en çok taşlanan insan biziz. İnsanlar bizi hep kendilerine yanlış aktarılan açılardan tanıyorlar. Hiçbir esasa istinad etmeyen. Ama sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'a tevekkül etmişiz. Ve sonucu söylüyorum. Ne diyor Allah Teala? Eğer beni seviyorsanız, eğer bana inanıyorsanız, bana tevekkül edin. Beni vekil tayin edin. Bana güvenin. Eğer güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bilin ki sizi yenecek yoktur. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımızı Allah yoluna adamışız. İnsanlar, onların çoğu bize düşman. Ama ne yazar? Allah bize dost. Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları dost. Ve en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetli biziz? Hayır. Biz kuvvetli değiliz. Ama en kuvvetli olan bizimle beraber. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel duyguların içinde bilin ki Allah'ın yolunda olan siz sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizinle beraber, sizi yenecek de yoktur. Ne diyor Allah Teala? Ben dostunuz isem diyor. Yani bunun manası, eğer bana tevekkül ediyorsanız, bütün dünya düşmanınız olsa ben onların hepsine yeterim diyor. Hepsini yenerim. Ama diyor, eğer ben düşmanınızsam, ben dostunuz değilsem, o zaman bütün dünya sizin dostunuz olsa gene yenilirsiniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir mutluluk masalı anlattığım şey size, bir mutluluk öyküsü, kanınızda dolaşan Allah'ın bir nimeti, sizinle iç içe, gönül gönüle bir şey. Allah'a dost olmak, mutluluğu yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbet daha burada sona eriyor. Bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdiği için bu mutluluğu bizlere yaşattığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de onun ötesine yani dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kağıt Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha gene birlikteyiz. Yani şeytanın ayağını bir defa daha kırdık. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bu şeytan denilen mahluk, insanların mutlu olmasına katiyen tahammül edemez. İstediği bir tek şey vardır. En büyük düşmanı olan insanların mutsuz olmaları. Her tarafta şeytanlar, insanları mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve çoğu zaman da başarı kazanırlar. İnsanlar genellikle mutsuzdurlar. İşte iki nevi insan söz konusu. Bir, mutlular. İki, mutsuzlar. Neden mutlu? Mutlu olanlar neden mutlu? Onlar Allah'ın yolunu seçenler. Mutsuz olanlar neden mutsuz? Onlar da Allah'ın yolunu seçmeyenler. Allah'ın yolunu seçmemek demek, şeytanın yolunu seçmek demek, mutsuzluğun yolunu seçmek demek. Ve şeytan insanları mutsuz etmek için her şeyi yapar. Herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Devamlı olarak insanı mutsuzluğa sevk edecek olan hedeflere yöneltmek isterler. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle bir mutluluk oyunu oynayalım. Bu iblis var ya, şeytanların en uzunlusu, baş şeytan diyelim adına. Bu köftehor sadece bir tek şey ister, bizi mutsuz etmek. Eğer biz de mutlu olmak istiyorsak, onun oyununa gelmeyelim, biz ona bir oyun oynayalım. Diyelim ki ona, ey şeytan, senin bütün numaralarını biliyoruz. Bir tek gayem var, bizi mutsuz etmek, huzursuz etmek. Ama biz artık senin bu numaralarını yutmuyoruz arkadaş. Sen bizi mutsuz etmeye ne kadar çalışırsan çalış, biz mutsuz olmuyoruz artık. Nasıl yapabiliriz sevgili kardeşlerim bunu? Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın tarafında olmak. İki, şeytanın tarafında olmak. Bizler Allah'ın tarafında olanlarız. Bunun manası Allah da bizim tarafımızda. Kim dost olarak Allah'ı seçerse, Allah ona mutlaka yardım eder. Kim dost olarak şeytanı seçerse, şeytan da ona yardım eder. Ama yardım ettiği her alanda şeytanın bir tek hedefi vardır. O kişiyi biraz daha, biraz daha, biraz daha mutsuz etmek. Allah-u Teala'nın da bir hedefi var. Her yardım ettiği kişiyi mutlu etmek, daha mutlu etmek, daha mutlu etmek. İşte bu kadarcık bir fark. Birisi Allah hepimizin mutlu olmasını ister. Bunun için bütün kanunlarını koymuştur. Önce Tevrat'a koymuş. Sonra İncil'e koymuş. En sonra da Kur'an-ı Kerim'e. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman muhteşem bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü Tevrat'ta da, İncil'de de
Kur'an-ı Kerim'de de esasa baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 tane teslim. Hadi gelin safaları sayalım beraberce. 1. Allah'a ulaşmayı denemek. 2. Mürşide tabiiyet. 3. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması. 4. Fizik vücudun teslim olması. 5. Nefsin teslim olması. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim edip teslimleri tamamlamak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dünyadaki en mutlu insanlar bu 4 tane teslimi de gerçekleştirebilenler. Sevgili kardeşlerim, bu iblis bütün takımıyla, şeytanlarıyla ne yaparsa yapsın, eğer biz Allah'ın yolundaysak bizi rahatsız edemez. Allah'ın yolunda olan insanların Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki işlevleri mürşide tabiiyettir. Tabiiyet konunun temelini teşkil eder. Herkes kendi zamanındaki mürşide Allah'tan sorarak ulaşacak ve tabi olacaktır. Birçok mürşit var. Biliyorsunuz ki birçok tarikat söz konusu, hepsi de Allah'a ulaştırır. Birisi tarikat, kelime anlamı yollar demek. Tarik, yol, tarikat, yollar. Çeşitli açıdan insanlar Allah'a ulaştıracak olan bir mürşide tabi olacaklardır. Bu hiç kimsenin elinde değildir ve olmamalıdır. Ben falanca mürşidi çok beğendim. Gidip ona teslim olacağım dememelisiniz. Bizim kardeşlerimize söylemiyorum sadece. Bütün dünyaya hak koyuyorum bunu. Böyle dememelisiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sormalısınız. Hacet namazı çok basit ve kolay bir namaz.

boy abdestini alarak kılınır. Boy abdestini alıp hemen hacet namazını kılmak söz konusu olmalıdır. Ve hacet namazını kılan kişi Allah'a, "Ya Rabbi, ben mürşide ulaşmak istiyorum. Biliyorum ki pek çok mürşit var. Ama gene biliyorum ki sen herkese ayrı bir mürşit dahil edersin ve bunu sadece sen bilirsin. Ben de bilmek istiyorum ki acaba benim mürşidim kimdir? Ben onun için hacet namazını kıldım. Onun için huzuruna geldim. Onun için burada hacet namazını kılıyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana kim beni sana ulaştıracaksa onu, mürşidimi gösterir misin Yüce Allah'ım?" Ben ona tabi olmak istiyorum ki doğruyu yapmış olayım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a boy abdestini alıp böyle bir talepte bulunursa gece saat 1'den sonra sabah güneşin doğuşuna kadar olan devre içerisinde, Allah Teala birinci de olmasa bile mutlaka ona birkaç defa kıldığında mürşidini gösterecektir. "E ben kıldım, Allah Teala bana mürşidim göstermiyor." Böyle diyenlere deyin ki, "Sevgili kardeşim, tekrar kıl. Ne kaybedersin ki? Allah Teala ola ki sana birinci de göstermez, ikinci de göstermez, üçüncü de göstermez. Allah bu. Dilediğini yapar. Ama sen ısrarlı olursan, bunu kendine hedef ittihaz edinirsen, Allah Teala mutlaka sana da senin mürşidini gösterecektir. Hem de unutmayın, ne kadar gecikirse Allah Teala'nın mürşidi göstermesi, o kadar üst seviye bir mürşide ulaşmak söz konusu olabilir. Genel çerçeve budur. İstisnalar olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah unutmayın. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, sizi mutlaka çok seviyor demektir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri sever. Çünkü ister ki herkes kurtulsun. Ne olacakmış yani? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olurmuş yani? Sadece bir dilek. Herhalde bu dilek insanı cehennemden kurtarıp cennete götürmez. Öyle mi diyorsunuz? Ey Allah'ın dini konusunda bir şeyler edinmek, bilgi edinmek isteyenler, öyle mi diyorsunuz? Biliniz ki Allah Teala herkesi, insan olarak yarattığı herkesi cennetine mutlaka almayı diler. Bunun için yaratmıştır insanları. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Yani cennete gireceklerini veya cehenneme gireceklerini oluşturan kararları kendileri kendi serbest iradeleriyle verirler. Allah Teala bu konuda bir tesir sahasını kabul etmiyor. Mutlaka kişinin kendi iradesiyle bu karara varması lazım. Onun dışındakiler kabul buyurulmaz. Kim kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'tan söylediğim standartlarda boy abdestini alarak gece saat 1'den sonra hacet namazını kılarsa, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılarsa, Allah Teala mutlaka ona birinci de

olmasa bile ikincide veya üçüncüde mürşidini gösterecektir. Göstermemesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutlaka gösterir. Neden gösterir? Çünkü Allah Teala herkesin kurtulmasını ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ayrıca Allah'ın istediği şey bir insanın iyi insan, iyi kul olmasıdır. İyi olabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Çünkü bir insanın iyi insan olabilmesi nefsindeki %100 afetle dolu olan nefsindeki afetlerin azalması hatta yok olması gerekir. Ama kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren cehennemi aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi kalpten bir dilekte bunu dilemiş ve ölmüş olsa onun gideceği yer birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Bu insan ölmedi. Yaşıyor. Yaşıyorsa mutlaka mürşidine ulaşma arzusunu çok derin bir duyguyla yaşayacaktır. Allah Teala onda mürşide ulaşma duygusunu üst seviye bir muhtevaya ulaştıracaktır. Ve kişi mutlaka hacet namazını kılmak ihtiyacını duyacaktır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi hacet namazını kılarsa, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak hacet namazını kıldığı için, Allah'ın emrettiği hedefe yönelik bir talepte bulunduğu için, Allah Teala onun talebini mutlaka kabul edecek ve ona mürşidini eninde sonunda gösterecektir. İşte Allah'tan mürşidini soran ve gören kişi bu mürşid için hayır canım o olamaz. Mutlaka benim mürşidim başka birisidir diye bir şeyler söylerse bunun Allah katında hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu kişi başka bir mürşidi görmek için ikinci defa namaz kılacaktır. Hacet namazı aynı mürşid gösterilecektir. Üçüncü defa, onuncu defa, yüzüncü defa kılsa hiç netice değişmez. Allah'ın katında herkesin mürşidi ezelde tayin edilir. Sevgili kardeşlerim, insan hiç böyle bir konuya girmemiş, mürşit talep etmemiş ve de ölmüş. Tamam. Allah'a ulaşmayı dilememiş ve de ölmüş. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözüme, bu kişi cehennemden kurtulamaz. Bir dilek, ey yüce Allah'ım ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır dese bir kişi, kalpten bir dilekle bunu söylese ve ölse. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Dilediğimiz an cehennemden kendimizi kurtarırız. Yedi kat cennetin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ama daha mürşidine ulaşmadan evvel ölenlerin cennetidir. Sonra kişi bir mürşit sevgisini öyle bir hüviyette hissedecektir, yaşayacaktır ki bu dayanılmaz bir his olacaktır. Mutlaka hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır büyük bir iştiyakla, istekle. İşte bu ikinci safa kişinin hacet namazını kılması. Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Ve
kişi o mürşide ulaştığı zaman iç dünyası ona evet, senin mürşidin bu diye işaretlerini verecektir. Kişinin tabiyetini gerçekleştirmesi noktasından sonra ölmesi söz konusu olsa bu kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidini talep etmiştir. Mürşidine Allah Teala göstermiştir. O kişi mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı tabiyet sırasında vücudundan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkanların silsilesine, kafilesine katılan bu kişinin ruhu, o kişi hayatta ise mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Bu 7-8 aylık bir devredir sevgili kardeşlerim. 7 kat için birer ay desek, 7 aylık bir devrenin sonunda bu olay tahakkuk eder. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ulaştırmayı dilemiştir. Onun ruhunu kendisine ulaştıran bizatihi Allah'tır. Allah mı herkesi kurtarmak ister? Allah mı insan olarak yarattığı herkesin cennete girmesini ister? Ama Allah Teala'nın kanunları var. O kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemediği takdirde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmaz ve selam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, top bizde. Biz dilemek mecburiyetinde olanlarız. Biz talep sahibi olmak mecburiyetinde olanlarız. İlk talebimiz ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Bunun için ruhumuzun mürşide tabiyetimizle vücudumuzdan ayrılması lazım. Ondan sonra emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde aklanması lazım. Bu kademelerden her birinde emarede ilk %7 nur kişinin kalbinde birikir, nefse emarede. İkinci defa %7'lik nurun birikmesi o kişinin ruhunun birinci kattan ikinci kata çıkması demektir. Bu nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Dördüncüsü nefsi mutmainnedir. Beşincisi nefsi radiye. Altıncısı nefsi mardiye. Yedincisi de nefsi teskiyedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü, kitap okur gibi okuyoruz sizlere. Ama her birinin ayrı bir manası var. Nefsi emmare, nefsinin emrinde olan, nefsinin afetlerinin emrinde olan bir kişiyi ifade eder. Bu, o kişinin ruhunun birinci gökkatına kadar çıkmasına müsaade edebilir ancak. Nefsi levame, kişinin nefsini levmettiği, kınadığı, suçladığı, ey nefsim ben seni artık tanıyorum, benim şu afetlerin yüzünden ben ruhumu Allah-u Teala'ya ulaştıramıyorum. Öyleyse bana mürşidimin öğrettiği şey, nefs tezkiyesi yapmanın yolu zikir. Öyleyse ben zikre başladım.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrediyorum. Ya da diye sessiz zikrediyorum. Ya da dilimi de kımıldatmıyorum. Dilimi de kımıldatmıyorum ama içimdeki sesle, iç sesimle Allah kelimesini tekrar ediyorum. İster birincisini yapın, ister ikincisini yapın, ister üçüncüsünü yapın. Üçü de aynı kapıyı açar. Bu zikir Allah'ın kapısının açılmasının altın anahtarıdır. Altın kapının altın anahtarı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bir bilseniz Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini, keyfinizden uçardınız. Ha, bana mı soruyorsunuz sen biliyor musun diye? Üf, hem de nasıl biliyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de 30 seneden daha fazla bir süre Allah ile beraber olsaydınız, siz de benim gibi olurdunuz. Evvela ben Allah'tan hoşlandım. Sonra Allah'ı sevdim. Sonra Allah'a aşık oldum. Ama önemli olan ondan sonraki safha. Allah'a hayran oldum sevgili kardeşlerim. Hayran olmak ölçü tanımaz. İşte sevmenin son standardı, Allah'ı sevmenin son standardı Allah'a hayran olmaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratandır. Hepimiz sadece birer yaratıkız. O kadar. Allah Teala lütfu kereminden bizleri yaratmış. Bir anne bir babadan dünyaya gelmişiz. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Neden mi? Etrafınıza bir bakın. Neler var canlılardan? Kuşlar var, balıklar var, deniz mahlukları var, hayvanlar var, daha ötesi şeytanlar var, ama insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Sadece biz insanlara Allah-u Teala ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfür üfürmez ruh fizik vücudunun şeklini aynen alır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu görseniz kesin olarak bilirsiniz ki o sizsiniz. Nefsinizi görseniz gene aynı şekildedir. O sizsiniz. İşte bunca insan ölmüşler. Ama onlar yaşıyorlar. Fizik vücutları ölmüş ama nefsleri yaşıyor. Berzah aleminde sevdiklerinin yanında. Sevgili kardeşlerim, berzah hayatını bir görseniz ne kadar mutlu olurdunuz biliyor musunuz? Neden mutlu olurdunuz onu biliyor musunuz? Çünkü ölmüş olarak bu dünyadan ayrılmış olanların orada hayatta olduklarını, birbiriyle eski beraberliklerini devam ettirdiğini görecektiniz. Diyelim A ailesindesiniz. Babanız ölmüş, anneniz ölmüş,
Ablanız ölmüş, kardeşiniz ölmüş. Geriye kalan siz ile birlikte başka kardeşleriniz varsa onlar. Aa, bir de bakıyorsunuz hepsi yaşıyor. Onlar hayattayken nasıl bir hayatı yaşıyorsanız aynı hayat orada berzah aleminde de yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman çok mutlu oluyorsunuz. Allah Teala herkesin sadece mutlu olmasını ister. İstediği şey bu kadar basit ve bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, şu dünyanın gamı çoktur, kederi çoktur, sıkıntısı çoktur. Hadi unutun onları. Unutun. Sevdiklerinizle beraber olun. Göreceksiniz ki çok büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hacet namazını kılın. O gece onlarla, rahmetli olanlarla birlikte olmayı dileyin. Bir gün bu hedefinize ulaşacaksınız ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Çünkü göreceksiniz ki ölmüş dediğiniz, artık bir daha görmeyi ümit etmediğiniz o insanlarla İç içe, gönül gönüle eski günleri yaşıyorsunuz. Onlar fizik vücut olarak öldüler. Fizik vücutlar da mezara girdi. Ama ya nefs? Ruh da Allah'a döndü. Tamam. Ama nefsler yaşamakta devam ediyorlar. Bütün insanların nefsleri şu anda berzah aleminde. Daha evvel ölenlerle birlikteler ve aynı hayatı yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, görüp o hayata tekrar dönerseniz göreceksiniz ki eski günleri tekrar yaşıyorsunuz. Aynı hayat. Sizden evvel ölmüş olan, diyelim annesi ölmüşler, babası ölmüşler için, anneniz, babanız, ablası, abisi ölmüş olanlar için, ablaları, abileri, kardeşleri ölmüş olanların için kardeşleri. Onlar yaşıyorlar. Hem de hepsi beraber. Üstelik de çok mutlular. Aynı bu alem gibi sevgili kardeşlerim, kapıyı açmadan içeri giremezsiniz. Normal standartlarda nefsiniz o alemin varlığı olduğu için kapıyı açmadan odaya giremezsiniz. Ama eğer o nefsinizle bu yaşamakta olduğumuz bu dünyaya gelmiş olsanız, bir de bakacaksınız ki bütün kapılar sizin için kapı değil, sadece içinden rahatla geçebildiğiniz, rahatlıkla geçebildiğiniz birer sadece görüntüyü engelleyebilen, yani bir kapının bir odanın içindeyken o odanın kapısı kapalıysa kapının dışında olanları, o odada olanlar göremezler. Bu dünyada yaşasa da, nefs olsa da göremez. Ama bu dünyada olanlar o kapıyı açmadan kapıdan dışarı çıkamaz. Halbuki nefsler o kapıyı açmadan, eğer zahiri alemde bu alemde yaşıyorlarsa kapıyı açmadan kapının içinden geçerek dışarı çıkabilirler veya dışarıdan içeri girebilirler. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün herkes ölecek, hepimiz öleceğiz. Ama o ölene kadar geçirdiğimiz devreyi mutlu olarak da geçirebiliriz. Eğer Allah'ın yolunda olursak, o zaman mutlu olarak geçirebiliriz. Eğer böyle bir şeye teşebbüs etmemişsek, Allah'ın yolunda olmamışsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememişsek, sevgili kardeşlerim, dinle bağlı bir insan düşünün. Bu insan İslam'ın beş şartını yerine getiriyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor,
kelime-i şehadet de getiriyor. Ve diyor tamam, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben evvelallah 5'ini de gerçekleştiriyorum. Evet. Bir süre cehenneme girip hafif tertip Allah Teala beni de yakacak tabii. Ama ondan sonra mutlaka cehennemden çıkıp Allah'ın cennetine gireceğim. Hayır kardeşim ya, ama yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette. Öyle cehenneme girip bir süre cehennemde kalıp hop oradan çıkıp cennete girmek. Hayır, onlar palavracıların masalları. İnsanlar sevgili kardeşlerim ne kadar yanlış şeylere inandırılmışlar. İslam'ın 5 tane şartı varmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Kelime-i şehadet getirmek. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hani teslimler. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi hem farz hem de bütün sahabenin bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluksa Allah'ın yolunun dışında yaşanamaz. Bir insan bilse ki sadece bir tek dilekle, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırıver. Bir kişinin böyle bir talebi, eğer kalpten bir talepse Allah-u Teala tarafından kabul edilmemezlik durumuna giremez. Allah herkesi sever. Günahları affetmeye de her zaman hazırdır. Yeter ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Dilerlerse Allah-u Teala mutlaka o kişiyi evvela sevecektir. Ona bütün Allah'ın ibadetlerinin sevgisini verecektir. Kişi zevkle namaz kılacaktır. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Zikir yapmak onun için bir zevk haline gelecektir. Bütün ibadetler böyle bir seyir takip edecektir. Sevgili kardeşlerim, işte insanların Allah tarafında olması onların sevgi hanesinin üstünlüğünü gösterir. Şeytan tarafında olması onların nefret çizgisinin üstünlüğünde olduğunu gösterir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hepine tavsiyemiz odur ki sevin. Ancak sevenler sevilir. Öyleyse mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sevgi dolu bir dünyada yaşamayı usul haline getirmelisiniz. Ki bu sevgiye ulaşmanın yolu ben Allah'ım çok sevmek istiyorum demekle varılacak bir yol değildir. Allah'a ulaşmayı dilemekle varılacak bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiiyetle beraber o kişi zikretmeye başlarsa Allah'ın katından tabi olduğu için Allah'ın mürşidine o kişinin kalbine nurlar gelmeye başlar. Evvela %2 rahmet nuru gelir. Ondan sonra %98'e kadar varan fazıllar gelir. E o kişinin nefsinin kalbi yüzde ne kadar nurla dolarsa o kişinin yüzde olan yüzde mutluluğu o kadardır. %15 nurla dolu olan kalbi bir kişi için mutluluk %15'tir. %100 nurla dolu olan bir kişi için mutluluk %100'dür. O kişi kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar çok olabilir. O onun umurunda bile olmaz. Ama o kimseye düşman olamaz. Hiç kimse hakkında
bedduada bulunamaz. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, zaten hesapları otomatik olarak amel defterine kaydediliyor. Yaptıkları kötü davranışların bedelini herkes ödemek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Kurtuluş yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın yolunda Allah'a ulaşmayı dileyin. Tabiyet bunun ikinci aşamasıdır. Tabi oluş ruhun vücuttan ayrılmasını ifade eder. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. 7-8 aylık bir devre bu iş yeterlidir. Ve kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah ulaştırır. Ama kişi ulaştırmış gibi onu 3. safhanın mutluluğuna da ulaştırır Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dinlemek 1. safhadır. Mürşide tabiyet 2. safhadır. Ruhun Allah'a, Allah tarafından ulaştırılması 3. safhadır. Ama Allah sanki o kişi kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. Böyle bir insan %50 mutluluğun sahibidir. Ve daha sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. %80'e yükselecektir mutluluğu. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Mutluluğu %100 olacaktır. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir sonsuz mutluluğa ulaştırır kişiyi. O kişi Allah için yaşamaya başlar. Allah için yaşayan herkes aslında başkaları için yaşayan insandır. Hepsi için aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyun olmaz. Bu doyumsuzluk bizim için her zaman duruma hakimdir. Ama zamanımız doldu. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah Teala sizlerden mutlu olmanızı istiyor. Bu bir emirdir. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi değilseniz mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar beni mutlu ederse ben de onları mutlu ederim sözü şeytanın korkunç bir tuzağıdır. Allah'ın sözü başkalarını mutlu edin ki siz mutlu olasınız tarzında. Neden? Etrafınızda 10 kişi varsa o 10 kişinin her birine mutluluk veren sizseniz karşılığında o mutluluğu Allah Teala size mutlaka yaşatacaktır. Her birine yaşattığınız mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Herkes için böyleyse 10 kişi yerine 20 kişiyle, 30 kişiyle, 100 kişiyle dost olan, arkadaş olan bir insan, onlarla en güzel ilişkilere giren bir insan, ilahi ilişkilere giren bir insan mutlu olmaz mı sevgili kardeşlerim? Her birine verdiği mutluluğun karşılığını o kişi kendisi yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın böyle bir dizaynı var. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. A'ya mutluluk verdi kişi, aynı mutluluğu yaşar. B'ye de mutluluk verirse, A'ya B'nin mutluluğu kadar eklenir o kişiden. C'ye de mutluluk verdiyse, C'nin mutluluğunu da yaşar. Böylece etrafındaki bütün insanlara mutluluk vermek o kişi için doyulmaz bir zevk haline gelir ve o kişi sadece başkalarını mutlu etmek için yaşar. Ama aslında en çok mutlu olan kendisidir. Çünkü Allah Teala başkalarına her mutluluk verdiğinde o mutluluğun aynısını kendisine yaşatacaktır, o kişiye yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun sırlarının en önemlisidir. Herkes bilmeli ki başkalarına ne kadar mutluluk verirse Allah Teala ona başkalarına verdiği mutluluğun aynını yaşatır. Neyse kim hayatını başkalarına mutluluk vermeye alarsa o dünyadaki mutlu insanlardan, en mutlu insanlardan bir tanesidir. Ve tatbikatına girerseniz bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Ayrıca yaşayacağınız mutluluk sizi vazgeçilmez bir davranış biçimine itecektir. Başkaları için yaşamak. O zaman göreceksiniz ki siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevabı çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzağı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya, Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki O göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O, takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah, amenu olup, ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah, İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip, onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerine hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleri istediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan,

yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum, dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.''

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanında iken, seni nasıl hakem yapıyor?

0: yapıyorlar. Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez.
1: Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler.
0: Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir. Sizin veliniz, dostunuz sadece Allah ve onun Resulü ve amenu olup namazı kılan, zekatı veren kimselerdir ve onlar rükû edenlerdir. Ve Allah'a ve onun Resulüne ve amenu olanlara dönen kimseler artık muhakkak ki Allah'ın taraftarlarıdır, onlar galip olanlardır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan, dininizi alay ve oyun konusu edinenleri ve de kafirleri, veliler, dostlar edinmeyin. Ve eğer müminlerseniz, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman, onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar, küfürle girip, küfürle çıkmışlardır. Ve Allah, onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü! Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü! Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa, Allah onu söndürdü. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü! Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki muhakkak ki Allah o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Oysa Mesih Hazreti İsa onlara şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir. Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli! Dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye, mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü. Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise, Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki felah bulasınız.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Lokman Suresi 1. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Elif, Lam, Mim. Mukatta harfleri. Ayet 2. Lokman Suresi 2. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil hakim. Tilke bu ayatü ayetler, el kitabı kitap, el hakimi hakim, hikmet ve hüküm sahibi. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Ayet 3, Bismillahirrahmanirrahim. Huden ve rahmeten lil muhsinin. Huden bir hidayet ve rahmeten ve rahmet lil muhsinin, muhsinler için. Muhsinler için hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Hidayet, yani hidayete erdirici ve rahmettir. Kimler için diyor? Muhsinler için. Yani kimdir muhsin? İhsan alan, Allah-u Teala'dan ihsan alan kişi. Peki nerede alıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeden almıyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse ihsanlar başlıyor. 12 tane ihsanda mürşidine ulaşıyor kişi. 7 tane de nimet alıyor. Sonra da bu noktada 14. basamağa varmıştır. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. İhsanla tabi oluyor. Onun için muhsinler hedefe yürüyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi ihsan alma noktasına girmiştir. Birinci muhsin olma noktası. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci muhsin olma noktası. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü muhsin olma noktası. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde 4. Nefsini teslim ettiğinde 5. İrşada ulaştığında 6. Ve iradesini de Allah'a teslim ettiği zaman 7. Muhsin kademesindeki kişi. Ama muhsin olmak en çok fizik vücudunun teslimi noktasında kullanıldığı için fizik vücudunun teslimi noktasına muhsinler makamı diyoruz. Oysa ki Allah'tan ihsan alan herkes muhsindir. İhsan almaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlar. Ve 4. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yukimunes salate ve yutunes zekate ve hum bil ahireti hum yukinun. Ellezine o kimseler onlar yukimune ikame ederler es-salatı namaz. İkame ederler. İkame ederler. Es-salatı namaz ve yutune ve verirler ez-zekâde zekat ve hüm ve onlar mi'el-ahirete ahirete hüm onlar yukinun kesin olarak inanırlar. Ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. Onlar namazı ikame ederler, yani namazı kılarlar. Namazı kıyamla gerçekleştirirler ve zekatı verirler ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahirete
yukinin olmak, yakin hasıl ederek inanmak.

Değil mi insanlar? Muhsinler için hidayet erdirici ve rahmettir diyor. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. O yakin hasıl edenleri, muhsinleri söylüyor. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Kesin bir bilgiyle onlar ahirete yakin hasıl ederler. Kesinlikle inanırlar. Ahiret nedir? Ahirete ulaşmaktan bahsediyor Allah Teala. Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ve likail ahirete habitat amalühüm diyor Allah Teala. Kim bizim ayetlerimizi tekzip ederse, yalanlarsa ve ahirete ulaşmaya, yani Allah'a ulaşmaya ahirete ulaşmayı da yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Araf 147. Ama Kehf 105'te Allah Teala diyor ki, onlar Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir. İşte İki grup aynı. Allah'a mülaki olmak, ahirete mülaki olmak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak, Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Sonuç, her ikisinde de amellerin boşa gitmesi, amellerin heba olması. Öyleyse Allah'a mülaki olmakla ahirete mülaki olmak aynı şey olmalı ki cezalarda aynı çıkıyor. Öyleyse ahirete yakin hasıl ederler. Allah'a ulaşmaya, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya yakin hasıl ederler. Kesin olarak inanırlar. Neticesine ulaşıyoruz. Ve aynı kişilerden bahsediyor. Muhsinler Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan ihsan alanlar. Mürşitlerine ihsanla ulaşacak olanlar. Ayet 5, Lokman Suresi. Ulaike ala huden min rabbihim. Ve ulaike humul muflihun. İşte onlar ulaike ala huden hidayet üzerinde. Min Rabbihim Rablerinden ve ulaike ve işte onlar hum onlar el müflihun felah erenlerdir. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler ve işte onlar felaha erenlerdir.

onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ne zaman hidayete adım attılar? Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzere oldular. Hidayette oldular, hidayete ermediler. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayette oldular. Hidayet üzere oldular. Hidayet üzerinde oldular. Bütün Allah'a ulaşmayı dileyenler, diledikleri andan itibaren muhsindirler. Diledikleri andan itibaren Rablerinden hidayet üzerindedirler. Diledikleri andan itibaren felaha erenlerdir. Ve diledikleri andan itibaren ahirete yakin hasıl ederler. Onlar muhsinlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim muhsinler için bir hidayet, hidayet erdirici ve rahmettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes muhsindir. Ve onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Rablerinden Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayettedirler. Hidayet üzeredirler. Hidayete ermemişlerdir ama hidayet üzeredirler. Ülâike hümül müflihûn. Onlar felaha erenler. Daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an felaha ermişlerdir. Cennet onlarındır. Ve 6. ayet-i kerimesi Lokman Suresi'nin ve minennâsi men yeşteri lehvel hadisi li yudille an sebilillahi bi gayri ilmin ve yettehizeha huzuva ulaike lehum azabun muhin ve min ve dan ennasi insanlar ve minennasi insanlar ve insanlardan men kimse yeşteri satın alırlar lehve boş lüzumsuz şeyler el hadisi söz li yudille saptırmak için ensebilillahi Allah'ın yolundan bir gayri olmaksızın ilmin ilim ve ittihizaha onu edinirler ve onu edinirler huzüven eğlence alay konusu ilahike işte onlar lehum onlar azabin azap muhinun muhin aşağılayıcı. Demin hidayette olanlardan bahsettikten sonra şimdi de insanlardan diğer kısmından bahsediyor insanların. İnsanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. Yeşleri iştira etmek, boş şeyleri satın alırlar, boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, yani alay konusu edinirler. Ve işte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Kim bu insanlar? Bunlar faydasız ilmin sahipleri. Allah Teala diyor ki ilimleri olmaksızın, Allah'ın verdiği ilim olmaksızın. Hani insanlar tarafından elde edilen, yüzlerce yıldan beri yazılan emaniye kitaplardan bilgi sahibi olmuş insanlar, Kur'an'ın bütün hakikatlerini o emaniye kitaplar değiştirmişler. Ve o emaniye kitaplara dayalı olarak Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözleri satın alırlar diyor Allah Teala. İşte Nisa 167-169 167-168-169 innellezine keferu ve saddu an sebilillahi katta lüdalalem bahida.
İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Allah Teala buyuruyor ki onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah onlara mağfiret etmez. Onları Allah tarık-ı müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse olay belli. Allah'ın yolundan men edenler ebediyen cehenneme gidenler ve ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için gayret ederler ve onu yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini eğlence, alay konusu edinirler ve Allah'ın Resullerini alay konusu edinirler. Onlarla alay ederler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap var diyor Allah-u Teala. 7. ayet-i kerime Lokman 7 Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tutla aleyhi âyâtuna vellâ müstekberin keenlem yesma ha ke enne fi uzu neyhi vakra fe beşirhu bi azabin elim. Ve izâ tutla okunduğu zaman aleyhi onlara ayetüne ayetlerimiz vella döndü dönüp gitti müstekbiren kibirlenerek ke gibi en olmak yani mastareki lem yesmeha onu işitmedi işitmiyor ke enne sanki gibi fi içinde uzunehi onun iki kulağı vakra işitme engel fe artık böylece öyleyse beşirhu onu müjdele bir ile azabin azap elimin elim. Müjdelemek Arapçada hem üzüntülü bir haberi söylemek için, üzecek bir olayı söylemek için kullanılıyor hem de sevindirecek bir olayı söylemek için kullanılıyor. Her ikisinde de müjdelemek kullanılıyor. Allah Teala buyuruyor ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Sanki onun kulaklarına vakra varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, haber ver.

onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Ve ise onu elim bir azapla müjdele diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayet Lokman Suresinin 7. ayet-i kerimesi neyi hatırlatıyor bize? İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerini. Allah-u Teala ne diyordu? Diyordu ki Habibim sen Kur'an'ı, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara kıraat ettiğin zaman o ahirete insan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşmasına inanmayanlarla senin arana hicab-ı mesture koyarız. Gizli bir perde onların gözlerinin üzerine yani gizli bir perde koyarız. Ve kulaklarına vakra koyarız seni işitmelerine engel olmak için ve kalplerine ikinet koyarız seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu. Şimdi burada da aynı standartlar var ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek dönüp gider. Nefretle veya kibirlenerek döner. Onun kulaklarında vakra işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elin bir azapla müjdele, haber ver.

müjdele, yani ikaz et, uyar.

burada Allah-u Teala onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi diyor. Aslında var olduğu kesin. Bu kişi bir evvelki ayette geçen boş sözleri satın alan, ilimleri olmaksızın Allah yolundan saptırmak için boş sözleri satın alan kişi ve Allah'ın davetini eğlence ve Kur'an-ı Kerim'i eğlence ve alay konusu edinirler. Kulaklarında vakra olduğu için böyle yapmış oluyorlar. Ve orada da sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu Allah-u Teala. Burada kibirlenerek dönüp gitmekten bahsediyor. Yaklaşık ifadeler kullanılmış. Lokman Suresi 8. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine aminu ve amilus salihati lehum cennetun naim. İnne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar aminu, amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilu es salihati ve salih ve nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlar için cennetun cennetler naim. Nimetleri bol olan cennetler vardır. Muhakkak ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, es-salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Nimetlerle donatılmış cennetler. Sevgili kardeşlerim, amin olmak 7 safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an amin olursunuz, 1. safhadasınız. 3. basamak. Ruhun mürşidinize ulaştığınız zaman 12 tane insanla 14. basamaktasınız. 2. defa amin olursunuz. Tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 3. defa amin olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. defa amin olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 5. defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman 6. defa amin olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, irşat makamına tayin edildiğiniz zaman 7. defa amin olursunuz. Burada aminu olanlar ve salih amel yapanlar diyor. Demek ki nefs tezkiyesinin başladığı bir aminu olma. En az 14. basamaktan bahsediyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi başlamış ama salih amel yapanlar için de nefs tezkiyesinin başladığı noktadan itibaren bütün kademeler geçerli. Fizik vücudun teslimi de salih amel yapanların, amel-i salihat yapanların, fizik nefslerini teslim edenler de, irşada ulaşanlar da, iradelerini Allah'a teslim edenler de, hepsi aynı statünün içinde. Allah razı olsun. Lokman Suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Halidine fiha vadallahi hakka ve huvel azizül hakim. Halidine kalıcı olanlar fiha orada vadallahi Allah'ın vaadi hakkan hak ve huve ve o ve azizü el azizü aziz yüce güçlü üstün olan el hakimü hakim hüküm ve hikmet sahibi. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır. Ve o Allah azizdir, yücedir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi amin olur. Amini olanların hepsi yedi kat cennetin her birine dağılacaklardır. Lokman suresinin 9. ayet-i kerimesinde amen olmak nerede başlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun diyor Allah Teala. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Allah'ın dostu olmuşlardır diyor Allah Teala daha evvel. Yunus 62 63 64. Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsinun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Korkudan kurtuldukları an, mahzun olmaktan da kurtuldukları an, ellezine aminu ve kânü yetekum ve onlar amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara müjdeler vardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Ve hem dünya hayatında müjdeler vardır, hem ahiret hayatında. Buradaki ilk takvadan başlayarak giriyor devreye Allah-u Teala. Ama arkasından onların adın cennetlerine gideceğini söylüyor. O zaman son takvaya kadar bütün takvalar orada yer alıyor. Yani en son söylediği Allah-u Teala'nın Fevzül Azim'in onlara ait olması. Yunus 64'ten sonra Fevzül Azim'e gelinceye kadar amin olması sıralamasının hepsi giriyor devreye. Korkudan ve mahzuniyetten kurtuldukları nokta amin olma noktası. Bu üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama ondan sonra 14. basamak, 21. basamak, 25. basamak, 27. basamak, 28. basamağın 4. kademesi ve 5. kademesi, 7 safhanın hepsi giriyor oraya. Lokman suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semavati bi gayri amedin teravneha ve elka fil ardi revasiye en temide bikum ve besse fiha min kulli dabbeh ve enzelna mines sema'i ma'en fe embetna fiha min kulli zevcin kerim. Halaka yarattı, halk etti. Es semavati semalar, gökler bir gayri olmadan olmaksızın Ahmet'in direkler. Terevneha, onu görüyorsunuz. Ve elka, altta yerleştirdi, oluşturdu. Fi el ardı, arzda yeryüzünde. Revasiye, sabit ve yüksek dağlar. Entemi de sarsar diye, sarsmasın diye. Bir kum sizin için. Ve besse ve yaydı. Fiha orada, min, den, dan. Kulli her hepsi. Her şeyden, hepsinden. Dabetin, yürüyen hayvan. Ve enzelna ve biz indirdik. Mine semai, semadan göklerden, mayen su. Ve böylece emmetna, nebat bitki yetiştirdik. Yetiştirdik. Fiha orada minden dan kulli her hepsi zevcin eş çift, kerimin kerim, güzel, çok ikram edilen. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar, sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim bitkiden çift yetiştirdik.

Şimdi Allah Teala diyor ki gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı. Ve sizi sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Her çeşit yürüyen hayvan. Aklınıza dinozordan başlayın da ne geliyorsa hepsi Allah Teala tarafından yaratıldı. Yani kainatın denge sağlaması için yüksek dağlar oluşturdu diyor. Dünyanın merkezinden her tarafa doğru uzanan aksların iki ucundaki ağırlık daima birbirine eşittir. Bu sebeple Allah Teala'nın bütün kainattaki dengeyi nasıl koruduğunu düşünün. Şu veya bu sebeple ne zaman bu dengede bir bozulma olursa Allah Teala bir zelzeleyle o dengeyi yerli yerine yeniden oturtuyor. Her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı diyor. Dikkat edin, bunların arasında insan yok. İnsan özel olarak yaratılmış. Hayvanlar da be adını verdiği Allah Teala her çeşit hayvan o bir tek hücreden başlıyor. Hayatı suda tek hücreden başlatıyor Allah Teala ve hayvan nesilleri adım adım maymuna kadar ulaşıyor. Ama maymundan insana ulaşmıyor. İnsanı Allah Teala o tek hücreli bitkiden sonra vücuda getirdiği o hayvanlar grubundan vücuda getirmiyor. Allah Teala ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı insan olarak yaratmış. Ve o devirde de din bütün boyutlarıyla vardı. Oğullarından Habil ile Kabil arasındaki ilişkiyi gördüğümüz zaman Adem Aleyhisselam'ın onlar arasındaki konuşmada Habil kardeşinin kendisini öldürmesine karşılık ben sana elimi uzatmam diyor. Kendimi korumam diyor sana karşı. Beni öldürmek istiyorsan öldürebilirsin. Bu onun kendini korumayacak kadar büyük bir takvanın sahibi olduğunu gösteriyor. Kaderim ölümse ben ölürüm diyor. Takvanın mutebası en üst kademe takva. Onlar da bizim gibi yaşıyorlardı. Kerpiçten evler yapıyorlardı. Bizim gibi konuşuyorlardı. Lisanları vardı. Öyle mağara devri falan yaşamadı Adem Aleyhisselam'la onun çocukları. Mağara devrinde yaşayanlar atom savaşlarından sonra dünyanın kim bilir kaçıncı atom savaşında atom bombasının zedelediği insan olma vasfını yarı yarıya kaybetmiş olan sadece üreme imkanları olan insanlar ve onlar mağaralarda yaşamışlar. Öyle yontma taş devri, cilalı taş devri bunların hepsi atom savaşından sonraki sonuçlar. Öyleyse Allah Teala'nın yarattığı insan diğer hayvanlar gibi o tek hücreden yaratılmış değildir. Topraktan yaratılmıştır Adem Aleyhisselam ve Allah Teala ona can vermiş, sonra da ruh üfürmüştür emanet olarak. Ayet 11. Lokman Suresi Bismillahirrahmanirrahim. Haza halkullahi fe eruni maza halakallezine min dunihi beliz zalimune fi dalalin mübin. Haza bu halkullahi Allah'ın yaratması fe artık eruni bana gösterin maza ne halaka yarattı ellezine onlar minden dunihi dunihi ondan başka onun dışında bel hayır iz o zaman zalimun zulmedenler zalimler fi içinde dalalin dalalet sapıklık mübinin apaçık. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır zalimler apaçık dalalet içindedirler. Bu Allah'ın yaratmasıdır diyor Allah Teala. Semaları da yaratan Allah'tır. Yerleri de yaratan Allah'tır.
bütün canlıları da yaratan Allah'tır. Gökleri direksiz olarak yarattı. Her çeşit yürüyen hayvandan üretti, yaydı. Her kelim bitkiden çift yetiştirdik diyor Allah Teala.

Zavallı ateistler insanın maymundan üretildiği, maymundan oluştuğu tezini hala müdafaa ediyorlar. Ne kadar zavallı bir yaklaşım sevgili kardeşlerim. İnsan olmanın onurunu yaşayamıyorlar. Muhakkak maymunlarla bir akrabalık kurmaya çalışıyorlar. Ama bu kadar büyük dengesizlik olur mu? Maymunların ayakları hala el hüviyetinde. Maymunların bütün vücutları kıllarla kaplı. Maymunların beyni vücutlarına oranla, insanın vücuduna oranla beyninin 1/5 kadar. Ve kromozom sayıları insana benzemiyor. Öyleyse bu muhtevayı dikkatli yerlerine oturttuğunuz zaman aklı başında olan hiç kimse maymundan insanın oluştuğunu söyleyemez. Lokman suresi 12. ayet-i kerime ve lekat ateyna lukmanel hikmete en işkür lillah ve men yeşkür fe innema yeşkuru li nefsihi ve men kefere fe innallâhe ganiyyün hamid. Ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik Lukman, Lokman el hikmete hikmet en eşkür şükretsin li Allahi Allah'a ve men ve kim yeşkür şükreder fe artık innema sadece yeşkürü şükreder li nefsihi kendi nefsi için ve men ve kim keferi inkar eder, nankörlük eder fe o zaman o takdirde inne Allahi muhakkak ki Allah ganiyün, gani muhtaç olmayan hamidün, hamd edilen. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin diye. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim inkar ederse, nankörlük ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir. Kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Öyleyse Lokman'a hikmet verilmesinin arkasında Allah'a şükretme talebi var Allah'ın. Allah'a şükretsin diye hikmet verdik diyor. Öyleyse Lokman daimi zikre ulaşmış. Hikmet sahibi olmuş. Ve şükredenlerden olmuş. Buradaki

Kim? Kim? Küfrederse. Nankörlük ederse, inkar ederse.

inkar eder, nankörlük eder. Muhakkak ki o takdiri muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir.

Bu ayet-i kerime insan, Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesiyle kesin olarak alakalı. Allah-u Teala ona diyor ki biz bütün insanları hidayete ulaştırırız, hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Burada da şükreden ve küfreden var. Kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, yani inkar ederse, o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir diyor bu ayet-i kerimede. Orada Allah-u Teala hidayet erdirmeye hazır ama insan Allah'a ulaşmayı dilemezse küfredenlerden oluyor, dilerse şükredenlerden oluyor. Öyleyse burada da Allah-u Teala'ya şükreden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ise hiçbir zaman şükretmeyecektir. O hep küfürde kalacaktır. Şükrese de şükrü kabule şayan olmaz. Kafirlerin duasına icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. O kişi hep küfürde kalacaktır. Lokman suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izkale Lukmanu libnihi.

اكوانو لابنه وهو يغيزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإسقال ve demişti Lukmanu Lukman İbnihi oğluna ve hüve ve o yaizuhu ona vaaz eder, öğüt verir. Ya bineyye, ey oğlum, oğulcuğum, yavrum, la tüşük, şirk koşma, billahi, bi Allahi, billahi, Allah'a, inne muhakkak ki eşşirke şirk, le elbette zulmün zulümdür, azimun çok büyük. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum, Allah'a şirk koşma, muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Allah'a şirk koşma. Murat ne buradan? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtulurlar. Allah'a şirk koşma. Yani Allah'a ulaşmayı dile diyor Hazreti Lokman oğluna. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki münibine İleyhi ve ettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Bu Rum 31. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve namaz kıl, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ona, Allah'a takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Parça parça olmuşlardır. Grup grup olmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Hiçbiri diğerinin söylediğini kabul etmez. İşte onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte. Öyleyse genel anlamda şirk, puta tapmak anlamına geliyorsa da açık şirk, gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Şeytanın kumandasında insanlar. Farkında değiller ama ne yazık ki şeytanın kumandasındalar. Ve Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emredilirler diyor Allah Teala. Şeytanın adımlarına tabi olanlarsa sadece nefs tezkiyesi yapanlar, takva sahibi olmayanlardır. Çünkü Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi şeytanın adımlarına tabi olanları, şeytanın kullarını, Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak ifade ediyor. Ve görüyoruz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten mutlak olarak kurtulmuştur. Hem açık şirkten hem gizli şirkten. Lokman suresinin 14. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vassaynel insane bi valideyhi hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin ve fisaluhu fi ameyni enişkür li ve li
valideyk ileyel masir. Ve vassayna ve tavsiye ettik, farz kıldık el insanı insan. Bir valideyhi onun anne ve babasını, hameletu onu yüklendi taşıdı. Ümmühü onun annesi, vehnen zorluk ala üzerine, vehnin zorluk ve fisaluhu ve onun sütten ayrılması, onun sütten ayrılması fi içinde ameyni 2 sene yıl. Eni şükürli bana şükretmem, veli valideyke ve senin anne babana, ileye banadır el masiru dönüş. Biz insana anne baba ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Bana, anne ve babana şükret. Dönüş banadır.

Bana, anne ve babana, yani hem bana hem anne ve babana şükret, dönüş banadır diyor Allah Teala. Burada dönüş banadır diye ifade açıkça edilmiş. Öyleyse 13. ayet-i kerimede Allah'a şirk koşmanın anlamı kesinleşiyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah Teala ayet 14'te dönüşün kendisine olduğunu söylüyor. İleyel masir, dönüş, ulaşma banadır diyor. Ve şirk koşma demekten muradının da bu olduğu kesinlik kazanıyor. Ve Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve in cahedake ala en tüşrike bima leyse leke bihi ilmün fela tutihuma ve sahib huma fid dünya marufen ve tebi sebile men enabe ileyye. Sümme ileyye mercukum fe unebbiukum bima kuntum tamilun. Ve in ve eğer cahedake o ikisi seninle mücadele ederlerse ala üzerine en tüşrike senin şirk koşman bima şey ile leyse değil yok olmadı leke senin bihi ona ait onunla ilmün bilgi ilim ve o zaman o takdirde la tutihuma onlara o ikisine itaat etme ve sahipime ve ikisine sahip ol fi dünya dünyada marufen iyilikle marufe güzellikle ve tebi ve tabi ol sebile yol men kim enabe yöneldi ileye bana sümme sonra ileye bana mercukum sizin rücuğunuz dönüşünüz ve o zaman münebbiukum size haber vereceğim bima şeyleri kuntum olduğunuz tahminin yapıyorsunuz. Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhuna ulaşmak üzere yola çıkaranların

ruhunu bana ulaştırmak üzere. Ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. 3 ayet evvel geçen Allah'a genel ifadesi. Oğluna ne diyordu? Bazı direkt demişti ki, ey yavrum Allah'a şirk koşma. Yani fırkalar ayrılardan olma. Yani Allah'a yönel. Muhakkak ki şirk azim büyük bir zulümdür. Gerçekten kişinin kendisine zulmetmesidir. 13. ayet-i kerimede Allah Teala'nın söylediği müessese, orada da söylemiştik. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerindeki şirktir. Şirkten kurtulmak için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Ve böylece burada kesinleşiyor o ifade için kullanıldığı. Çünkü bana yönelenlerin ruhunu bana ulaştırmak üzere yola çıkaranların yoluna tabi ol. O yol, aynı yol, Allah'a ulaştıran yol, sırat-ı müstakim. Sonra dönüşünüz banadır. Ölümden sonra da gene bana döndürüleceksiniz diyor. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Sakın bana yönelenlerin yoluna tabi ol ifadesiyle sonra dönüşünüz banadır ifadesini aynı ifadenin devamı sanmayın. Bana yönelenlerin yoluna tabi ol, bana ulaşmak için yola çıkanların yoluna tabi ol. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Ötekileri ulaştırmaz. Öyleyse burada sonra dönüşünüz banadır deyince Allah Teala bütün insanların dönüşünün kendisine olduğunu söylüyor. Bunlar bu dönüş ölümden sonraki dönüştür. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmak başka şey. Ölümden sonra Allah'a ruhun dönüşü başka şeydir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. En güzel şekilde Kur'an-ı Kerim tefsirini Allah Teala tamamlatsın dualarımızla. Hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla. Sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, biz de herkes gibi birisi zannetmek saflarını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Döviz kabı olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bizi Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim.
O kişi Allah'ın dostuysa Allah ona mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iddialarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerli yerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini yerlerine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler.
Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Bir de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadı. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derece kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse
Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bizi sevmeyenleri de hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık, ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır.
Hamdolsun ki Allah-u Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah-u Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bizi bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler, fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceği bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kalınmaz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak, başkaları için çalışmayı da içerir.
Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar, başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri sevmeyi öğretti. Ve sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Şurasını kesin olarak Allah Teala söyle diye emrediyor şu an. Hiç kimseden bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın nefret etmedik bugüne kadar. Nefreti Allah Teala bizim defterimizden tamamen sildi. Kimse bize hiçbir şekilde ulaşamaz. Yani bize bir kötülük yapana bizim mutlaka bir kötülükle mukabele etmemiz söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki bu Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şey ise son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirsiniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin.
İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret meselesini Allah Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıklarını yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi, oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, insanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize öyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamızda hiçbir şekilde
mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler. Paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize inanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olma. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala ile en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah-u Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı.

diye değerlendiriyorum. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz başkaları için yaşamak. Biz insanlar bir nefsin ve bir fizik vücudun sahibi kılındık. Bir fizik vücudumuz var, gördüğünüz fizik vücut. Bir de nefsimiz var. Hepiniz nefsinizi çok yakından biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz görüntüsü tamamen sizin aynanızdır. Her halükarda sizi tam olarak temsil eder. Öyleyse

Rüya gördüğünüz zaman aynaya dikkatle bakın. Aynalar göreceksiniz. Oradaki her şeyi yansıttığı halde size ayna yansıtmaz. Rüyanızdan bahsediyorum. Bütün rüyalar nefsle yaşanır. Rüyayı gören, aslında onu gerçek anlamda yaşayan nefstir. Rüyada ne görüyorsanız, gördüğünüz şey sizin nefsiniz tarafından yaşanıyor. Orada farklı şeyler göreceksiniz. Bazen etrafınızdaki insanların sizi hiç duymadıklarını ve sizi görmediklerini fark edersiniz. Rüyanızda. O zaman siz nefslerin yaşamakta olduğu berzah aleminde değilsiniz. Bu alemde olabilirsiniz. Ve bu alemdeyseniz bütün duvarlardan geçebildiğinizi, kapıların içinden geçebildiğinizi göreceksiniz. Aslında bir büyük zevk. Başkaları için sır olan her şeyi rahat rahat görebilirsiniz. Ama Allah Teala normal standartlarda insanları hiçbir zaman bunu idrak edebilecek noktada olunca kendi yaşamakta olduğu yere göndermez.

Hep hiç bilmediği, belki başka dünyalardaki fizik standartlardaki yerlere gönderir. Oradaki hayatı gösterir. Benzer hayatı gösterir. Ve insanın rüya görmesi nefsinin fizik vücudundan ayrılmasıyla gerçekleşir. Nefsin elektron devir sayısı fizik vücudun yarısı kadar.

Bir insan gerçek uykuya ulaşınca fizik vücudun elektron sayısı, devir sayısı düşerken nefsinki de yükselir. İkisi aynı noktaya geldiğinde, birisi yukarıdan aşağı inerek, birisi aşağıdan yukarıya çıkarak, aynı devir sayısına ulaştıkları zaman nefs tereyağdan çekilen bir kıl gibi fizik vücuttan ayrılır. Ama düşünce sisteminizde beraberini alır. Artık sizin düşünme statünüz nefsinizle beraberdir. Bu dünyada nasıl şu anda biz bir fizik vücut, bir nefsten oluşuyorsak, çünkü ruhumuzu Allah'a hamdolsun ki ulaştırdık. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Şu anda nefsimiz fizik vücudumuzun içinde. Ama uykuya daldığımızda nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması gerekir. Rüya denilen sistem öyle yaşanır. Nefsimizin fizik vücudumuzdan ayrılması içinse elektronun devir sayılarının eşit olması lazım. Ha, fizik vücudun devir sayısı nefsimizin iki katı. Nefsimizin elektron devir sayısı arttırılır. Fizik vücudumuzunki azaltılır. Ve ikisinin arasında denge sağlanır. Aynı noktaya geldikleri zaman hiçbir sıkıntı çekmeden nefs fizik vücudu terk eder. O sırada fizik vücut onun için sadece bir görüntüdür. Fizik vücuttan ayrılmıştır ve de sonsuz hızla dilediği yere gitmekte serbesttir. Çok zevkli bir olaydır sevgili kardeşlerim. Uçmak bu yüzden pilot olmaya çok ciddi bir şekilde özenebilirsiniz. Ama nefsiniz için uçmak hiçbir zaman bir problem değildir. Sonsuz hızla dilediği yere düşündüğü anda gidebilir. Bu içinde yaşadığımız dünyamızda hem zahiri alem var hem de bizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu berzah alemi var. Nefsimiz berzah aleminde fiziktir. Yani ben nasıl şu anda bu gözlüğü elimle tutabiliyorsam, fizik vücudum bu alemin varlığı, gözlük de bu alemin varlığı, bunu elimde tutabiliyorum. Ama eğer şu anda burada nefsimle olsaydım ve bu gözlüğü tutmaya çalışsaydım, elim bu gözlüğün içinden geçip öbür tarafa ulaşacaktı. Hiçbir zaman bunu tutmam mümkün olmayacaktı. Şu duvarların hepsinden geçebilecektim. İşte rüyanızda eğer duvarların içinden geçiyorsanız, insanların konuşmalarını duyabiliyorsanız, sizin bütün gayretinize rağmen onlar sizi görmüyorlarsa, o zaman bu alemde değilsiniz. Bu berzah aleminin standartlarıdır. Berzah aleminin bir güzel yönü var sevgili kardeşlerim. Berzah aleminde bizden evvel ölmüş olanlar yaşantılarını bir arada devam ettiriyorlar. Diyelim ki genç kardeşlerimiz için büyük babaları, büyük babaların babaları, büyük anneleri, büyük annelerin anneleri vaktiyle ölmüş. Ama onları da çocukken onları görmüşler öldükleri zamanı. İşte onları o yaşta göreceklerdir. Öldükleri yaşlarda. Bu demek değildir ki
her an berzah aleminde yaşayan nefsler aynı yaşı muhafaza ederler. Hayır sevgili kardeşlerim. Yaşları her an değişebilir. Çocukluklarına geri dönebilirler. Hatta ortam da aynı olur. Mesela kendilerini diyelim 70 yaşında bir insan ilkokulda okurken görebilir. Hatta o zamanki öğretmenlerini de görebilir. Ve sanki çocukluğuna geri dönmüştür. Allah-u Teala ona geçmişten bir günü yaşatır. Sevgili kardeşlerim, insan deyince insan sırlarla doludur. Her birinin çözümüne sahip değiliz. Allah-u Teala niçin öyle yapar, onu bilemeyiz. Ama yaşamımız onu göstermiştir ki, her zaman sevgili kardeşlerim, sizden evvel ölmüş olanlarla birlikte olabilirsiniz. Onların yaşadıklarını göreceksiniz. O yaşayanlar, sevgili kardeşlerim, o öldükleri halleriyle yaşadıkları gibi daha evvelki yıllardaki hayatlarındayken de onlara ulaşabilirsiniz. Allah-u Teala dilediğini dilediği şekilde yapar. Yani bir ulaştığınız kişinin o sıradaki hayatında Allah-u Teala nasıl bir değişiklik yapmışsa sizin rüya gördüğünüz alemde, o anda onu öyle görürsünüz. Mesela kendinizi benim yaşımdaki birisi diyelim, kendisini ilkokulda görebilir. Orada berzah aleminde. Ve de orada aynı ilkokulu görebilir. Aynı ilkokulun unutamadığı bir sınıfını görebilir. O sınıftadır kendisi. Her şey mümkündür. O zamanki öğretmenini görebilir. Ona sualler sorduğunu görebilir. Ondan cevap aldığını görebilir. Onun kendisine sual sorduğunu görebilir. Sınıftaki diğer arkadaşları da o zamanki devredeki arkadaşlarıdır. Aynı yaştadırlar. İlkokul çağında mesela. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu, neyi yaşatmayı dilerse onu mutlaka insanlara yaşattığını hiç unutmayın. O Allah her şeye kadirdir. Bizi her an değişik bir ortama götürür. Bu değişik ortama gidebilmek için önemli olan rüyaya girmiş oluşunuz. Yani nefsinizin aynı devir sayısına ulaşarak, nefsinizin devir sayısı yükselerek, fizik vücudunun devir sayısı düşerek aynı noktaya geldiği anda birbirlerinden ayrılmaları olayı. Bir insanın rüya adı verilen sistemi yaşayabilmesi mutlaka buna bağlıdır. Devir sayıları eşitlenecek, eşitlendiği anda ayrılacak. Ayrıldığı andan itibaren kişi rüyadadır. Rüya o beden için bir fizik alem ifade eder. Eğer fizik alemdeyse fizik alem ifade eder. Ama nefsler için berzah alemi fiziktir. Berzah alemine giden bir nefs orada her şeyin fizik olduğunu görür. Bir kapının içinden geçemez. Kapı kapalıyken içinden geçemez. Duvarın içinden geçip başka bir binaya ulaşamaz. Kapıyı açacaktır. Merdivenden yukarıya uçarak çıkamaz. Merdivenleri çıkacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir nefs için kendi aleminde sadece fizik olarak yaşamak mümkündür. Bir nefs için diğer alemde, mesela fizik vücudumuzun yaşadığı zahiri alemde hiçbir şey fizik değildir. Duvarlar görünür, kapılar görünür ama
Duvarın da içinden geçebilir. Kapalı bir kapının içinden de geçebilir. Ama kapının tokmağını tutup da açmak istediği zaman kapı onun için elinin içinden geçtiği bir nesnedir. Görüntü olarak öbür tarafı örter, elinin kapıdan dışarı çıkan kesimini göremez, kapıyı görür. Ama elinin kolunun belli bir miktarı kadar olanı dışarı çıkıp öbür tarafına geçmiştir kapının. Çünkü kapı sadece bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, bütün nefsler berzah aleminde kendilerini aynada görebilirler. Öyleyse rüyanızda hangi alemde olduğunuzu aynadan da anlayabilirsiniz. Eğer kendinizi aynada görebiliyorsanız, o zaman berzah alemindesiniz. Eğer göremiyorsanız, aynaya ulaştığınız halde ayna sizi göstermiyorsa berzah aleminde değilsiniz ve aynanın da içinden geçebilirsiniz. Orası sizin aleminiz olmadığı için arka tarafına geçtiğiniz zaman duvarın oradaki dışarıda ne varsa onu görürsünüz. İnsanlar yaşamaya devam ederler, konuşurlar, hareket ederler, her şeyi yaparlar. Siz onları görürsünüz, etraflarında yaşarsınız ama söylediklerini de işitirsiniz. Ama sevgili kardeşlerim, onlarla konuşamazsınız. Onlar da sizinle konuşamaz, sizi göremezlerdi. Ama siz onları görürsünüz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir insana rüyada bir tayin mekan yaşatması Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Yaşadığınız zaman Allah-u Teala'ya çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz. Allah-u Teala size bunu nasip kılmış diye. Nefs tayin mekanını herhangi bir kademeye ulaşmak söz konusu değil, herkes yaşar. Bütün rüyalar bir tayin mekandır. Ama insanlar da öyle oldukları zaman bunun farkına varamazlar. Kim başından itibaren fenomeni yaşarsa, yani ayrılışı yaşarsa evvela fizik vücudundan, ki bu bir tayin mekan olayıdır, ayrılığı yaşadığı noktadan itibaren o kişi kendi yaşadığı alemin fiziğinin ötesine geçmiştir. Tekrar dönerse uyuduğu odaya, odanın duvarlarından içeriye girebildiğini, karyolanın içinden geçebildiğini görecektir. Ancak fizik vücudun içine girip her uzvu aynı noktalarda bulunan bir tek vücut haline gelirse, yani diyelim ki yatakta yatmakta olan sizin fizik vücudunuzun bir elinin parmakları kapalı, diğerinin açık. Aynı standartlara ulaşmak mecburiyetindesiniz. Açık olan el nasılsa, nasıl kalmışsa siz de elinizi aynı standartlara ulaştıracaksınız. Kapalı olan eliniz için de aynı standartlara ulaştıracaksınız. Noktalar aynı koordinatları sağladığı zaman uykunuzdan uyanırsınız. Ve de artık nefsiniz yoktur sizin için. Sadece uyanan fizik vücudunuz vardır. Ama ondan evvel uçabiliyordunuz. O noktadan sonra böyle bir şey mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, çok özel şartlarda mümkün olabilir mi sualinin cevabı? Evettir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna fizik vücuduyla çıkmıştır. Ama o bir peygamberdir. Ve onun için Allah-u Teala bunu gerçekleştirdiği için hiçbir problem olmamıştır.
çıkmıştır, konuşmasını tamamlamıştır ve inmiştir. Sonsuz uzaklarda çok kısa bir zaman parçası içinde Allah Teala onu düşünemeyeceğimiz sonsuz bir hızla ulaştırmıştır. Bu tayin mekan fizik vücut tayin mekanıdır. Fizik vücudunun baş gözleriyle Allah Teala'yı görüyor. Kalbinin gözüyle de görüyor. Kalbi gördüklerini teklif etmedi diyor Allah Teala. Evvelce kalp gözüyle Allah Teala'yı görmüş, sonra Allah'ın katına çıkmış fizik vücut olarak, fizik vücudunun baş gözleriyle de görmüş, kalbiyle baş gözlerinin gördüğü şeyin Allah'ın aynı olduğunu tespit etmiş. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki biz böyle bir muhtevada sizlere sadece fiziğin ötesinin yaşanabileceğini, sizin de yaşayabileceğinizi söylüyoruz. Ama Allah'a yaklaşmanız lazım. Bunu zulmani olarak yaşayanlar da olabilir. Onlar hiçbir zaman sizin iç huzurunuzda bu işi yapamazlar. Orada şeytan devreye girer. Ve o zaman huzursuzluk mutlak olarak baş gösterir. Allah'ın yolunda ise huzur vardır, mutluluk vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan ne zaman size yaklaşamaz? Eğer zikirdeyseniz, şeytan size hiç yaklaşamaz. Yaklaştı, zikre başladınız, uzaklaşmak mecburiyetindedir. Hiçbir zarar veremez size. Sevgili kardeşlerim, zikir bunun için en sağlam silahtır. İblise karşı uygulayabileceğiniz en sağlam silah. Bir de hepinize tavsiyemiz odur ki hep abdestli olun. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir tuvalete gittikten sonra abdest alsanız. Abdest alamadınız, şartlar müsait değil. Teyemmüm yapın. Bir camdan yapabilirsiniz, bir taştan yapabilirsiniz. Teyemmüm yapmak hiçbir zaman hiç kimseye zorluk getirmez. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a hep kolaylaştırmasını emretmiş ve diyor ki zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinden sonra gelenlerin hepsine emri budur. İnsanların işlerini zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. İnsanları birbirinden nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Öyleyse sizlere 40 yıldan beri anlattığımız, hadi 32 yıldır diyelim, anlattığımız şeyler bunlar değil mi sevgili kardeşlerim? Hep sevmek üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Bizler yaşıyoruz hamdolsun. Sizlerle birlikte tabiyeti gerçekleştiren herkes bu standartlarda güzellikleri yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, o zaman biz hep soruyoruz, her şey çok mu güzel yoksa bize böyle geliyor diye. Siz de aynı şeyleri aynı standartlarda bir düşünün. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Eğer bu söylediklerimizi tatbik etmek isterseniz sabretmeniz lazım. Bir anda bu hedeflere ulaşamazsınız.
Her işinize mutlaka besmele ile başlamalısınız. Sevgili kardeşlerim, bir de abdestli olmalısınız. Her zaman. Ne kaybedersiniz ki abdestiniz bozulduğu anda bir camdan teyemmüm yapsanız, eğer şartlar müsaitse abdest alsanız, bir süre sonra vücut organlarınız abdestinizi uzun süre muhafaza etmenizi mümkün hale getirecektir. Bu sizin gayretinize bağlıdır. Gayret ederseniz mutlaka hedefe ulaşırsınız. Tüm sahabe için ömürleri boyunca hep abdestli olmak söz konusu olmuştur. Daimi zikrin sahipleriydiler ve hep abdestliydiler. Bozulduğu anda yeniden abdest almak usuldü. Daimi zikirde olduğunuz zaman zaten bunu bir ihtiyaç olarak duyarsınız. Yapamazsanız olmaz. İçiniz rahat etmez. Abdestsiz gezemezsiniz sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan hiç kimse abdestsiz gezemez. Abdesti bozulduğu noktada o kişi mutlaka ya abdest ya teyemmüm eder ve bu konuyu mutlaka kökünden halleder.

Sevgili kardeşlerim, bunları size niye anlatıyorum? Çünkü biz sizin için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu uçma olayı o kadar büyük bir zevktir ki hepinizin bu büyük zevki yaşamanızı istiyoruz. Belki uzun süre bu konular hep sır olarak saklandı. Ama Allah'ın bu devirdeki bize verdiği bir nimet bu. Ve sır olarak saklanmasını Allah Teala istemiyor. Hepiniz bu muhteşem olayı yaşamaya çalışmalısınız. Yapabildiğinizi göreceksiniz. Madde bir, mutlaka abdestli olun. Mümkünse her gün boy abdesti de alın. Ne kaybedersiniz ki kardeşlerim? Sabah kalktığınız zaman duşa girseniz, sabah abdestini duşla alsanız. Her gün yeniden boy abdesti almış olursunuz. Abdestinizi bozulduğu anda tekrar devreye sokun. Söylediğim gibi topraktan veya bir camdan da teyemmüm yapabilirsiniz. Sevgili hocalarımızın bu konuda ne dedikleri bizi çok alakadar etmiyor. Bizim için söz konusu olan Allah'ın bize öğrettikleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah bize mutluluğu öğretti. Bizi mutlu kıldı. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi kıldı. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında tesbih var. Yani daimi zikrin ötesi var. Ama daimi zikre ulaşanlar da bizim yaşadığımız sonsuz mutluluğu yaşayacaklardır. Neden olmasın ki sevgili kardeşlerim? Hepiniz için bütün kapılar açık. Zikir sizin mutluluk ufuklarınızın kapısını açacak olan Allah'ın anahtarıdır. Zikrinizi ne kadar arttırırsanız o kadar mutlu olursunuz. Daimi zikir mutluluğun en üst noktasıdır. Orada da ayrı ayrı kademeler var. Her üst kademede bulunan kişinin daimi zikirde kimler var? Kaç grup insan var daimi zikirde? Nebiler var. Resuller var. Tesbihten bahsediyorsak nebiler var, resuller var de nebi ve resul olmayan ama iradesinde Allah'a teslim eden herkes var. Daimi zikirden bahsediyorsak Ulul Albab makamı var, İhlas makamı var, Salah makamı var. Sevgili kardeşlerim, yollar hepinize açık. Kapılar açık. O kapılardan girin içeriye sevgili kardeşlerim. Bu kapı hiç kimseye Allah-u Teala tarafından kapatılmaz. Kul Allah'a kul olduktan sonra şeytana kul olmadıkça. Şeytan bir ömür boyu insanları Allah'ın kulu olmaktan çıkarmaya çalışır. Bir insan sevgili kardeşlerim bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Allah Teala ne diyor? Onlar tağuta kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Vellezî neştenebut tağute. Ve onlar vellezî ve onlar ki
Vellezine ve onlar ki iştinavut tagute iştinav ettiler ıt tagute taguttan. En yabudüha ona taguta kul olmaktan, ona kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra, onlara büşra vardır, mutluluklar vardır. Ve beşir, ve öyleyse beşir, tefşir et, müjdele ibadi kullarımı. Ne olmuşlar? Allah'ın kulları olmuşlar. Neydiler? Onlar tağuta kul idiler. İnsan ve cin şeytanların kuluydular. Ama bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın kulu olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu doyulmaz zevklerle doludur. Hepinizi o zevklere davet ediyorum. Her şey öylesine güzel ki, her içinize mutlaka besmele ile başlayın sevgili kardeşlerim. Her an Allah'ı zikretmeye çalışın. Ne kadar yapabilirseniz, Allah'ı hatırladığınız zaman gözlerinizin dolu dolu olacağı günler gelecek. Sevinç gözyaşları dökeceksiniz size yaşattığı onca mutluluk için. Bir gün o tay mekanı yaşayacaksınız. Bu yola gönül veren herkes Allah'ın yardımıyla bunu mutlaka gerçekleştirirler. Yeter ki Allah'a yaklaşsınlar. Kim Allah'a ruhunu, içini, nefsini ve iradesini teslim ederse onun bütün şartları hazırdır. Daha evvel olmaz mı? Daha evvel de olur. Allah'ın yoluna giren kişi girdikten sonra bunları gerçekleştirmek isterse manevi tekamülünün bunları birer birer kendisine sağlayacağını bilerek düşünsün olayı. Allah'a ne kadar yakın olursanız mutluluğa da o kadar yakın olursunuz. Ve bir insanın bir uçağın içine binmeden uçabilmesi, zahiri alemden berzah alemine geçebilmesi, berzah aleminden zahiri aleme gelebilmesi herkes için geçerlidir, herkes için mümkündür. Bu tay mekanların en kolayıdır. Ötede olan, zor olan fizik vücut tay mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, o herkese nasip olmaz. O kademelerin üst noktasına ulaşmadıkça fizik vücut tay mekanı gerçekleşmez. Ama Hazreti Süleyman'la konuşanlara baktığımız zaman birisi diyor ki ben sana onu getiririm. Öteki de onun dediği süre içerisinde gidip bir anda Belkıs'ın tahtını alıp Hazreti Süleyman'ın ayaklarının dibine getiriyor. Onlar tay mekanı yaşadılar. Sevgili kardeşlerim unutmayın. Allah her şeye kadirdir.
Aslında biz bu konuşmamızı başka bir konuda yapmak üzere yola çıkmıştık. Ama size Neftay mekanı nasıl yapılır, onun detaylarını anlatmak mümkün oldu. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki bizim elimizde bir şey yok. Herhalde bu dileğin sahibi olan kardeşlerimiz var aranızdaki. Allah Teala bizi bu tarzda konuşturuyor. Hiç çekinmeden rahatça söyleyelim ki ne yaparsak aslında biz sadece yapmış görünürüz. Ama biz yapmayız, yapamayız, yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Kendimize hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak o yapılan şey bize Allah'ın yaptırdığıdır. Söylediklerimiz de Allah'ın söylettiğidir. Hani diyoruz ya, bir gün şartlar değişecek, oraya geleceğiz Türkiye'ye, orada Cumhurbaşkanı olacağız. Bunu söylerken hiçbir konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Mutlaka bunun gerçekleşeceğini biliyoruz. Başka bir konuda daha tereddüdümüz yok. Hiçbir şeyi biz yapmayacağız sevgili kardeşlerim. Biz sadece Allah'ın sesi olacağız. O bize söylememiz lazım gelen şeyleri söyletecek. Bir, ikincisi daha önemli. Yapmamız lazım gelen şeyleri yaptıracak. Şimdi şu anda Allah Teala bize söyletiyor. Şu anda yaptığımız şey sizinle konuşmak. Burada söyletmesi söz konusu. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. Sadece onun söylediklerini iletme yetkimiz söz konusu diye öyle bir makama Allah Teala bizi tayin ediyor. Bir başka hususiyetimiz, özelliğimiz yok. Sadece Allah'ın bize söylettiklerini söylemek yetkisinin sahibiyiz. Tabii bu kendiliğimizden hiçbir şey söylememizi mümkün kılmaz. Biz kendiliğimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz Allah'ın bu açıdan gerçek anlamda tam bir kölesiyiz. Azatsız köle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Dilerken de gelecek günlerin çok güzel olacağını vurgulamak istiyoruz. Neden? Çünkü bütün dünyayı sufi sükûne ulaştıracağız. Allah'ın konuşturduğu kişi olarak kendimizden hiçbir şey ekleme yetkisinin sahibi olmadan. Allah Teala dünyada sufi sükûnun kurulmasını istiyor, emrediyor. Bunun yakın gelecekte gerçekleşeceğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinlerin birbirinden farklı olmadığı kesin şekilde bütün dinler tarafından kabul edilecektir. Çünkü bütün dinlerin arasında Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olanlar söz konusu. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü var. Bu kadar basit. Hepsi onunla konuşmak yetkisinin sahibi. İnsanların bilmesi gerekmiyor.
Ama biz biliriz. Bir marifet mi bu? Hayır değil. Allah bize söylediği için biliriz. Biz bir hiçiz. Ama bu açıdan bir kıymetiz. Çünkü biz onu temsil ediyoruz. Onun söylediklerini sizlere aktarıyoruz. Öyle bir dünya nizamı kurulacaktır ki dünyaya Allah hakim olacak. İstese bunu şimdiye kadar çoktan yapardı. Ama şimdi ancak bu zaman diliminde bunu uygun görüyor. Niçin uygun gördüğünü de biz bilemeyiz. O mevkiin sahibi değiliz. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Dinler olmadığı, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dininin, İslam dininin, Allah'a teslim dininin mevcut olduğu anlaşılacaktır. O dinlerde de aynı şeylerin kitaplarında yer aldığını herkese ispat edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizlerden ayrılmak kolay değil. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki hep sizlerle beraber olmak geçiyor içimizden. Ama bugünlük bu kadar yeter. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Ciao a te. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların en üstündekidir. Allah'a güvenmek. Evvela Allah'ın ne kadar söz verdiyse, o verdiği sözleri mutlaka ama mutlaka her halükarda tutacağından emin olmak Allah'a güvenmektir. Emin olmak inanmanın ötesidir. Bir insan bir şeye inanır. Ama ondan emin olduğu güne kadar inanmanın dizaynı içindedir. İnanmak, güven duymanın birinci aşamasıdır. Önce inanır insanlar Allah'a, sonra Allah'a ulaşmayı dilerler. Eğer dilerlerse, ona güvenmeleri gerektiğini kendileri yaşayacaklardır. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dedikleri için önlerinde bir imtihan devresi var. Yani Allah Teala sözünü tutar mı tutmaz mı? İnsanlar kendileri yaşayacaklar. Ne demek istiyoruz? Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse bir dilek Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterli. İşte bu Allah'a olan güveninizin artması istikametindeki ilk adımınızdır. Çünkü Allah-u Teala'nın her zaman verdiği sözü mutlak olarak tuttuğunu göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın verdiği sözü tutması söz konusu. Ne diyor? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye negatif istikamette etkileyenleri devreye almaz. Onları davet etmez ama geri kalan insanların %95'inden fazlasını Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde seçer. O seçilenlerden ne yazık ki çok az bir kısım Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. İşte insan için Allah-u Teala'ya güvenin oluşmasının standartlarında kişinin gerçekten kalpten Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyip Allah-u Teala'nın ne yapacağını
beklemesi lazım. Bu arada kendisine düşenleri yapmak kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte Allah'a güvendirmek istikametindeki ilk imtihanımız. Bizi ilk defa dinleyenler, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ve görün ki Allah Teala verdiği sözü nasıl yerine getiriyor? Nasıl mutlaka yerine getiriyor? Sizin şuradan kalbinizden bir dilekle, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bunu gerçekten istediğimi zannediyorum. Öyle geliyor benim içime. Ne olur beni de sana ulaştır. Burada samimiyseniz, gerçek anlamda sahiden Allah-u Teala'yı kalben istemişseniz, Allah-u Teala'nın bu talebinizi mutlaka yerine getirdiğini göreceksiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. 7-8 aylık bir süre. Allah-u Teala sizi mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırmakla mükafatlandıracak. Ve bu süreç içerisinde size Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti verecek. Mürşidinize 14. basamakta, bu 3. basamaktaki olay. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz an ikinci kat cennetinde sahibisiniz. Bundan sonra nefs tezkiyeniz başlar. Nefs tezkiyesinin bu kadar kolay bir şey olacağını hiç tahmin etmezdim diye tezkiye olacaksınız. Neden mi? Hepimiz insanız. Eksikliklerimiz var muhakkak. İşte bir insan düşünün, o açlığa dayanamıyor. Oruç tutmaya kalktığı zaman bundan dehşetli zarar dide oluyor. Yapamıyor, kusuyor. Oruç tutmak konusunda büyük sıkıntısı var. Bir de bakacak ki Allah Teala bu sıkıntıyı ondan almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki muhtevasına baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kişi zikir yapmayı sevmiyorsa, Allah Teala o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah Teala kişinin dudaklarına, o dudakların çıkardığı sese bakmaz. Buraya bakar, kalbine. Acaba kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Eğer dilemişse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. İşte o kişi oruç tutamıyorsa ona orucu sevdirecektir. O kişi oruçtan hoşlanan birisi olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Sonra sevgili kardeşlerim, bu kişi namazı sevmeyebilir. Allah-u Teala ona namazı sevdirecektir. Bu kişi zikir yapmaktan hoşlanmıyor. Allah ona zikri sevdirecektir. Çünkü bu kişinin zikrinin 33 bine kadar yükselmesi gereklidir. Öyle bir standartta Allah-u Teala o kişiye yardım eder ki bütün kapılar önünde açılır. Ve Allah'a karşı
büyük bir sevgi duyar. Allah'ın verdiği sözü nasıl tuttuğunu yaşar. Çünkü Allah Teala diyor, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalan her şey bana ait diyor. Size namazı, orucu, zekatı, hacı, şehadet getirmeyi ve özellikle zikri sevdireceğim. Yeter ki siz yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileyin diyor. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın beş şartını yapan hiç kimse cennete giremez. Ve bizi bu devirde en çok üzen şey Allah-u Teala'nın bize bu kadar ilim vermesine rağmen ve bu ilmi insanlara açıklamamıza rağmen onların önde gelenlerinin bir kısmının araştırmak zahmetine bile girmeden sadece bize karşı olduklarını görüyoruz. İşte burada çok büyük bir yanlış var sevgili kardeşlerim. Çünkü bir insan bir başkası hakkında başkaları kendisine neler söylüyorsa onlara göre düşünmemelidir. O kendi terazisinde tartmalıdır. Ne söylüyoruz? Şu anda ülkemizdeki İslam'ın beş şartıyla cennete gireceklerini zanneden bütün insanların cehenneme gireceğini söylüyoruz. Ve bunu yüzlerce defa da ispat ettik. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, sevgili halkımız, bu bir müjde değil mi? Allah'ın unutulmuş olan Kur'an'daki İslam'ını ve kurtuluş reçetesini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan 2 asır falan devam eden o güzelliği 14 asır sonra tekrar sizlere Kur'an ayetlerini getirmek gibi bir yetkinin sahibi kılındık. Bu ilim bir insan tarafından vücuda getirilemez. İnsanın kendi kendine öğrenmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Neden? Çünkü her şey unutulmuş. İnsanlar Kur'an istikametinde devre dışı bırakılmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz diyor, takva sahibi olamazsınız. Ama cennet sadece takva sahiplerini alıyor. İşte Kaf suresinin 31, 32, 33. ayetleri ve uzlifetül cennetil muttakine gayri vaid hazama tuadune li kulli evabin hafiz.

Tırmanması basamaklarıdır. 7 katta her birinde kısa süre bekleyerek ruh Rabbine, Allah'ın zatına ulaşır. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın Rabbine ulaşan bir dizayn içerisindeki şeyi teşhir etmesi söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah tarafından mürşitlerine ulaştırılır. Çünkü mürşidinizi Allah'tan sorarak hacet namazıyla bulmak mecburiyetindesiniz. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorup da buna cevap alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanların öyle bir talebi olmadığı için Allah Teala onları kendisine ulaştırmak gereğini görmeyecektir. Çünkü sözü odur. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştıracağım diyor. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylediğini görüyoruz Allah Teala'nın. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan,

Böyle bir insan sadece o Allah'ın yardımını almaya eğildir. O hacet namazını kılıp da gece saat 12'den sonra Allah-u Teala'dan mürşidini istediği zaman Allah-u Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Bu Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin delilidir. Ne olur? Kişinin yapacağı şey o mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirdiği anda ruhu vücudundan ayrılacaktır ve devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. El öptüğü an bu olay tahakkuk eder. Allah-u Teala tabi olanlar için onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor ve başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. Öyleyse başının üzerine bir kişinin devrin imamının ruhunu gelmesini intihac ediyor bu müessese. Kişi için burada açık bir muhteva vardır. O insan hacet namazını kıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini görür. Ne olur? Mürşidine tabi olur gözyaşları içinde. İşte o anda ruhu vücudunu terk edecektir tabi olduğu an. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ana dergaha. Vücutta artık ruh yoktur. Başka bir ruh başının üzerine gelip yere paralel olarak uzanmıştır. O kişinin ömrü boyunca o ruh, devrin imamının ruhu onun başının üzerinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefs tezkiyesine paralel olarak nefsinin kalbindeki her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru olan yolculuğunu devam ettirecektir. Bu devam o kişiye çok şeyler sağlar. Nefsinin kalbindeki her %7

7 0 1 2000'de 1 gök katı yükselen ruh 7 defa %7 0 birikiminde yani %49 fazıl birikiminde başlangıçta sadece %2 rahmet nuru birikmişti o kişinin kalbinde. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım bu konumuzun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemek, bütünün başlangıç noktası, mürşide tabiyet, seyri sülukun başlangıç noktası. Ruhun insan vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizim zikrimize paralel ki zikrimizi artıran da odur. Paralel bir yapı içinde bizi ruhumuzu Allah'a ulaştırmak hedefine vasıl eder. İşte böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar hedefe ulaşırlar. Bizlere verdiği sözlere çok dikkatle bakmalıyız. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala herkesi namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gidiyor diye, kelime-i şehadet getiriyor diye kendisine ulaştırmaz. Allah'ın zatına ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Böyle bir dileğin sahibi olmayan kişiye Allah Teala namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat sevgisi, hac sevgisi, zikir sevgisi vermez. Bu insanlar bütün bu görevlerini sureta yaparlar. Allah'ın yardımının geleceği bir muhteva içerisinde sonuca gitmek, bu Allah'a ulaşmayı dilemeden yapılan ibadetlerde mümkün değildir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Allah Teala ise kendine çağırıyor. İrci'i ila Rabbike diyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Radiyeten mardiye Allah'tan razı olarak radiye mardiye Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Burada Allah Teala radiye ve mardiye kademelerindeki bir nefse sesleniyor. Ama irci'i ila Rabbiki emri nefsi değil, ruhadır. Zaten konunun devamında fizik vücuda ait olan bir kesim daha var. Fethuli fi ibadi böylece yani
Allah'ın rızasını kazanarak, sen Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak, nefsin bunları yaparken, ey ruh diyor Allah Teala, irci ila Rabbi ki sen Rabbine ulaş. Ve fizik vücuda sesleniyor. Etuli fi ibadi. O zaman ey fizik vücut sen de kullarımın arasına gir. Gerçek anlamda bir ermiş evliya olarak Allah'ın kullarının arasına gir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın kulu olamaz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Allah Teala buyuruyor ki

sahabe için. Onlar diyor sahabe tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Onlara müjdeler vardır. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Kullarımı müjdele. Başlangıçtaki yine ifade ne? Ve vellezî ve onlar neştenû tagute taguttan iştinab ettiler. Vellezîne iştenû tagute taguttan iştinab ettiler. An yabuduha ona kul olmaktan taguttan taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enivu ilallahi çünkü ve Allah'a yöneldiler. Lehumül büşra onlara müjdeler vardır. Ne olacaktır? Onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yollarına devam edeceklerdir sahabe. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Devam edeceklerdir. Nefslerini Allah'a teslim edeceklerdir. Muhlis olacaklardır. Ve nihayet iradelerini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınacaklardır. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin bu hedeflere ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devrin insanlarına da ulaştırıyor ilmini. Öyleyse Allah Teala'ya güven duymak konunun esasını teşkil eder. Madem ki Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te ve madem ki Rad 27'de de buna benzer bir ifade kullanıyor. Allah dalalette olanları bırakır ama dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor. Allah dalalette olanları bırakır ama onlardan, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İki ayet-i kerimede de Allah Teala'nın bir dilek üzerine insanların ruhlarını kendisine ulaştıracağı kesin bir dille ifade edilmiş. Bunu Kur'an-ı Kerim yazıyor. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i yazdırıyor. Öyleyse Allah-u Teala'ya burada güvenmek asıldır. Allah garanti veriyor ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu muhteva içerisinde Allah'a duyulan güvenin asıl olması gerekir. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konu ne olursa olsun Allah için bir engel yoktur. Dilediği an ol der, olur.
Öyleyse söz veren Allah'ın bu sözünü yerine getirmesini engelleyebilecek hiçbir güç mevcut değildir. Sadece Allah'ın şartı var. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın şartı ne? Bu dilekten sonra kişinin 7-8 aylık bir ömre sahip olması. Eğer o kadar yaşarsa, en az o kadar yaşarsa Allah Teala mutlaka o kişinin zikrini günde 33 bine yükseltir. O seviyede bir zikre ulaştırır ve kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bunun manası o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla dolmasıdır. %49 fazıl, %2 rahmet. %2 rahmeti de %98 fazlı da salavat nurları ulaştırmıştır kalbe. Ve kalbin içi böylece 49 artı 2 %51, yani yarıdan daha fazla nurla bezenmiştir. %100 olan karanlıklar %49'a düşmüştür. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün insanlara ulaştırmak istediği bir mesaj var. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar diyor. Bununla tamamlanır. Sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak sizin işiniz değil. Onu ben gerçekleştireceğim. Size zikri sevdireceğim. Size namazı sevdireceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlığınızı alacağım. Zekat verdiğiniz zaman verdiğiniz paranın değerini düşünmeyeceksiniz. Neden ben bu parayı verdim diye bir negatif fikre kapılmayacaksınız. Tam aksine Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bana bu parayı vermiş. Benim de bu fakir kardeşimize bu parayı vermem nasip oldu diye düşünmeye başlamak. İşte bunu sağlar Allah Teala. Öyleyse Allah'ın bütün ibadetlerine yakin hasıl eder o kişide. Ve neticede o kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştırır. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde görülüyor ki Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Ve bir dileğiniz üzerine sizi kendisine ulaştırıyor. Üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Ve dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak sağlıyor. Çünkü böyle bir sonuç nefsinizin kalbinde %51 nur oluşmasını mutlaka sağlar. Bu %51 nur vücuda gelmişse mutluluğunuz %51 oranındadır. Dünya saadetiniz ve ahiret saadetiniz ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir hediyesidir. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı dilersem Allah beni kendisine ulaştırır mı? Sualinin cevabını da Allah Teala diyor ki bana güvenin diyor. Bana inanın ve güvenin diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. Size diyorum ki
Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse mutlaka sözümü tutarım. Bana ulaşmayı dileyin, göreceksiniz ki mutlaka sizi kendime ulaştıracağım. Sevgili kardeşlerim, Allah'a güvenin. Allah sözünü mutlaka gerçekleştirecektir. Yakın gelecekte bu dünyada mutlaka bir sulh ve sükun ortamı kurulacaktır. Savaşlar bitecektir. Bütün insanların hakikatleri öğrendiği, dinlerin birleştirildiği yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Herkes görecektir ki Allah-u Teala'nın bir tek dini vardır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. 7 Safa ve 4 tane teslim ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız...

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bilelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla değil, ruhuyla alakalıdır. Ve bu ruhu herkes anlatamaz. Ruhun anlatılması ancak ilmin Allah'tan olmasıyla mümkündür. Hud suresi 109. ayet-i kerime ile inşallah başlıyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ tekû fî miryetin mimma ya'budu hâulâ'i mâ ya'budûne İlla kema ya'budu âbâuhum min kabl ve inna le muvaffuhum nasibehum gayre menkûz. Kelimeler fe, o zaman, böylece, artık. La teku, sen olma. Fi miryetin, şüphe içinde, kuşku içinde olma. Mimma, şeyden dolayı. Ya'budu, ibadet ediyor, kulluk ediyor, tapıyor. Havilâ'yı bunlar, onlar. Ma ya'budu ne? Onların taptıkları şey, ibadet ettikleri şey. İlla ancak başka kema gibi nasıl ki ya'budu ibadet ediyor, kulluk ediyor, tapıyor. Abâhüm onların ataları, babaları min kablu önceden. Ve inna muhakkak ki biz le muveffuhum elbette onlara ödeyen, vefa eden. Nasibehum onların nasipleri gayri menkusin eksiltmeksin. Naks, nakıs, negatif demek, eksi demek. Naks etmek de azaltmak demek. Tenkis kelimesi daha çok kullanılıyor eski dilde, yani Osmanlıca'da. Tenkis azaltmak istikametine kullanılıyor. Nakıs eksi, zayit, artı demek. Gayrimenkusin, eksiltmeksizin, azaltmaksızın. Ve cümleciklere geliyoruz. Fela teku, artık sen olma, fî miryetin şüphe içinde. Mimma ya'budu hâulâ'yı, onların taptığı şeylerden. Na ya'budu ne, onlar ibadet ediyorlar. Şeylere tapıyorlar.

İlla kema yabudu abahum, ancak babaların ibadet ettiği gibi. Min kable, önceden. Ve inna le muvaffihum nasibihum, ve muhakkak ki biz onların nasiplerini öderiz, ödeyenleriz. Gayrimenkusin, eksiltmeksiz. Cümleciklerin cümleler haline getirilmesi. Allah Teala buyuruyor: artık sen onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar. Onların taptığı şeylere tapıyorlar yani. Ve muhakkak ki biz onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz. Ödeyenleriz.

Allah Teala onların taptıkları şeylerden şüphe içinde olma diyor. Onların babaları nasıl putlara tapıyorsa bunlar da aynı şekilde babaları gibi putlara tapmakta devam ediyorlar. Ve tabii öyle yaptıkları için de biz onlara vereceğimiz negatif dereceleri eksiltmeksizin veririz. Putlara tapanların babaları nasıl tapıyorlarsa evlatları da aynı şekilde tapmakta devam ediyorlar. İşte bu insanlara eğer sorarsanız niçin putlara tapıyorsunuz diye size diyeceklerdir ki babalarımız da putlara tapıyorlardı. Biz de babalarımızı bulduğumuz din üzerinde devam ediyoruz. Siz bizim dinimize ne karışıyorsunuz? Hep bu cevabı verdikleri için Hazreti İbrahim kainatın tek dini için babanız İbrahim'in dini diyor. Babanız İbrahim'in dini. Yani bizim babalarımız bunlara tapıyorlardı, biz de onun için tapıyoruz diyenlere hayır. Tapmanız lazım gelen şey sizin din konusundaki asıl babanız olan Hazreti İbrahim'in taptığı şeye, Allah'a tapmak. Allah Teala bunun için babanız İbrahim diyor. Çünkü Hazreti İbrahim Hanif dininden başka şu anda dünya üzerinde hiçbir din yok. Bütün dinler adım adım şekil değiştirmiş. Belki 100 tane din oluşmuş dünya üzerinde. Ama hepsinin aslı sadece bir tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Babanız İbrahim'in. Bu sebeple Allah Teala babanız diyor. Allah razı olsun. Hud suresi 110. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musel kitabe. Fahtülife fihi. Velevla kelimetun sebekat. Min Rabbike le kudiye beynehum. وَاِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يمٍ Kelimeler velakat ve andolsun ki ateyna biz verdik Musa'ya el kitap kitap fahtulife fe ihtulife bundan sonra o zaman İhtilafa düştüler. Bundan sonra ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. Fihi onun hakkında. Velevla ve olmasaydı kelimetin bir söz, bir kelime sebekat, geçti, söylendi. Min Rabbike Rabbinden leku diye mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Beynehum onların aralarında. Ve innehum gerçekten muhakkak onlar. Efi şekkin kesin ciddi bir tereddüt içinde

Minhu ondan muribun, tatmin etmeyen, kanaat hasıl etmeyen, şüphe veren. Reyb, şüphe, şek, gene şüphe.

Ve cümlecikler وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. فَحْتُلِفَ ف۪يهِ Onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düştüler. وَلَوْلَا كَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı. Hesabın kıyamet gününde görüleceği konusunda Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı. لَكُدِيَ بَيْنُهُمْ Onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. وَاِنَّهُمْ فِي شَكِّنْ مِنْهُمْ مُرِيبٌ Muhakkak ki onlar ondan şüphe veren bir tereddüt içindeydi. Burada Allah Teala Hazreti Musa'ya kitap verdiğinden bahsediyor. Ama o kitap hakkında da insanların tereddüde düştüğü, ihtilafa düştüğü anlatılıyor. Allah Teala ne indirse, kimin vasıtasıyla indirse mutlaka insanlar bir itirazı devreye sokuyorlar. Mutlaka itiraz ediyorlar, inkar ediyorlar, kabul etmiyorlar. Ve bunlar insanların daima büyük bir kısmı oluyor. Her devirde aynı şey olmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de yine aynı şey olmuş. Kur'an'a da aynı tereddüt gözüyle bakmışlar. Eğer Rabbinden bir söz, yani hesabın kıyamet gününde verileceği, görüleceği geçmemiş olsaydı onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Onların da defteri dürülmüş olurdu. Onlar da bir sayhayla, bir patlamayla, bir yok etme olayıyla hepsi öldürülebilirdi diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki onlar şüphe uyandıran bir tereddüt içindeydi. Hep insanların tereddütleri oluyor. Öyleyse bu standartlar içinde baktığımız zaman ayetlere, bu ayetlerde Kur'an'ın ruhuyla alakalı şu anda bir şey yok. Bir olay yalnız çok açık. Şeytan insanları mutlaka fırkalara ayırıyor. Mutlaka birbirinden ayrı hedeflere götürüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlaka insanları birbirine düşman etmek için farklı fırkalara mensup olmalarını temin etmeye çalışıyor. Böylece insanların arasında anlaşmazlıklar olacak, insanlar birbirine kızacaklar, birbirine kötülük edecekler, şeytan da bunun zevkini yaşayacak. Allah razı olsun. Ve Hud suresi 111. ayet-i kerime Ve bismillahirrahmanirrahim ve inne kullen lemma le yuvef fi yennehum rabbuke a ma lehum innehu bima ya'melune habir. Allah Teala buyuruyor kelimelerle ve inne ve muhakkak şüphesiz kullen tamamen bütün tüm hepsi yama olduğu zaman e yuvef fiyennehum onlara mutlaka öder. Rabbüke senin Rabbin amalehum onların amelleri innehu muhakkak ki o çünkü o bima sebebiyle dolayısıyla ya'malun yapıyorlar habirun haberdar olan.
يَعْمَلُونَ yapıyorlar. Ve inne ve muhakkak ki kullen lemma hepsinin olduğu zaman le yuvefiyennehum rabbike amalehum. Rabbin onların amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. İnnehu bima yamelune abirun. Muhakkak ki o onların yaptığı şeylerden haberdar olandır. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline döndürülmüş şekline bakalım. Ve muhakkak ki Rabbin onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlarda öder. Muhakkak ki o onların yaptığı şeylerden haberdar olandır.

Muhakkak ki onların amellerinden, onların yaptığı şeylerden haberdar olandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanunları karşılıklı çalışır. Aynı anda çalışır. Allah'ın kiramen katibin melekleri adını verdiği melekler var. Bunların vazifesi hayatınızı filme almaktır. Devamlı olarak hayatınız filme alınır. Ve böyle bir dizaynda kiramen katibin melekleri hem düşüncelerinizi hem de yaptıklarınızı, amellerinizi filme alırlar. Hangi düşüncelerin tesiri altında niçin yaptınız, nasıl yaptınız cevaplar oradadır. Düşünceleriniz de filme alındığı için hiçbir şeyi gizleyebilecek haliniz yok. Verilen derecelerse haksız bir derece olması imkansız. Çünkü kiramen katibin meleklerin ellerinde mizan var. Yani kainattaki bütün işlevleri, yapılanları, edilenleri, amelleri, her türlü davranış biçimini muhtevasına alan şaşmaz bir terazi. Hata yapması mümkün olmayan bir terazi. Bu terazi bir kompütürdür, bir ilahi bilgisayardır. Ve kişinin aklından geçenlerle ameller arasındaki ilişkiyi tam olarak kurabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Her olaydaki taammüt miktarını doğru olarak hesaplar ve derhal oraya kiramen katibin melekleri mizanda gördükleri rakamı yazarlar. Hiç kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Ama hesap anında ödenmiştir. Onun için Allah-u Teala onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder diyor. Anında hem de. Onun için Allah-u Teala Allah-u Serim'in hesap diyor. Allah hesabı çabuk görendir, hemen görendir. Hemen görüyor. Ne zaman ki olay işlenmiştir, işlendiği anda iki kişi var diyelim, birisi diğerine zulmediyor. Zalimin amel defterine negatif dereceler, nakıs dereceler kaydedilir. Mazlumun amel defterine de pozitif dereceler, zahit dereceler, artı dereceler kaydedilir. Ve hesap anında ödenmiştir. Aksiyona karşı, fiile karşı veya haksız fiile karşı derecat kaybı, haksızlığa uğramış olana da derecat verilmesi. Ama hesap, bütün hesaplar anında ödenir. Her şey bu sebeple merkezindedir. Allah razı olsun. Hud suresinin meşhur 112. ayet-i kerimesine geliyoruz. Neden meşhur 112. ayet-i kerimesi diyoruz? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ayet beni kucattı diyor. Hud suresinin 12. değil 112. ayet-i kerimesi beni kucattı diyor. Bakınız ne diyor Allah Teala? Bismillahirrahmanirrahim. Festekum kema umirte ve men tave meake ve la tat vav innehu bima ta'melune basir. Festekim fe istekim, istikamet üzere ol kelimeler. Kema gibi ümürte emrolundun ve men ve o kimseler tabe tövbe etti. Yani tövbe ederek tabi oldu. Meake seninle beraber, seninle birlikte. Ve la tatkav ve azgınlık etmeyin. İnnehu muhakkak ki o, çünkü o bima şeyleri tamirine yapıyorsunuz, basirin görendir. Festeküm
Artık sen, öyleyse sen istikamet üzere ol. Cema Ümürte emrolunduğun gibi. Ve men tabe meakesine tövbe ederek tabi olanlarla birlikte.

Rela tat kav ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. İnnehu bima tamelun. Muhakkak ki o tamelun basirun. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir buyuruyor Allah-u Teala. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Artık sen sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Ve azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin. Muhakkak ki o yaptıklarınızı görendir. Şimdi burada Allah-u Teala bir konuya dokunuyor. Seninle birlikte sana tövbe ederek tabi olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Yalnız sen emrolunduğun gibi istikamet üzere ol demiyor Allah-u Teala. Sen ve sana tabi olanlar hepiniz istikamet üzere olun diyor. Sen ve sana tabi olanlar hepiniz emrolunduğunuz gibi istikamet üzere olun diyor. Nasıl bir istikamet? Allah'a doğru bir istikamet. Allah'a ruhu teslim etmek üzere, Allah'a fizik vücudu teslim etmek üzere, Allah'a nefsi teslim etmek üzere, Allah'a iradeyi teslim etmek üzere, istikamet üzere olmak. Dört tane sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Kim o yolun üzerine bulunursa o istikamet üzeredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala ona 10 tane ihsan verir. Sonra irşat makamına onu ulaştırır. 10. ihsanla birlikte ulaştırır. Sonra mı? Sonra ona 10 tane nimet verir. Ve bu nimetlerden 3'ü ruhun Allah'a doğru yola çıkması, kendi sırat-ı müstakimin üzerinde olması, nefsin nefs tezkiyesine başlaması, kendi sırat-ı müstakimin üzerinde olması, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması, onun da kendi sırat-ı müstakim üzerinde bulunması. Ne oldu? Ruh da, veç de, nefs de, üçü de istikamet üzere oldular. Öyleyse bütün sahabe istikamet üzere olmanın bütün standartlarını yerine getirdiler mi? İstikamet üzere olmanın bütün insanlara has son mertebesi, bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olmaktır. Bütün sahabenin bu takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe hakka tukatihi takvanın sahibi oldular. Hepsi. Bütün sahabenin ulaştığı yer orası. Hepsi irşat makamının sahibi oldu. Allah-u Teala onların hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat görevi vardı, verdi ve hepsi kendilerinden sonra gelecek olan neslin, tabiinin mürşitleri oldular. Öyleyse emrolundukları gibi istikamet üzere oldular hepsi. Oldular mı? İstikamet üzere olanların varacakları yer bir hakkın takva. Bütün sahabe oraya ulaştılar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay kesinlikle sonuna ulaşıyor.

Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. Onların hepsi sabikun. İster Ensar olsun ister Macir'in bütün sahabeye tabi olunmuş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep dışarıya insanlar gönderirdi. İrşat heyetleri diyelim. Onlar gittikleri yerde tövbe alırlardı. Başka insanları da tövbe ederek Allah'ın yoluna girmelerine imkan verirlerdi. Onun için giderlerdi gittikleri yere. Bu sebeple Allah Teala burada çok açık bir şekilde seninle beraber sana tabi olarak tövbe ederek tabi olanlarla birlikte diyor. Tövbe edenlerle birlikte istikamet üzere ol. Hepsi istikamet üzereydiler. Nereden biliyoruz istikamet üzere olduklarını? Sırat-ı Müstakim'e çağırmalarından biliyoruz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim sen o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların basiretle, yani kalp gözümüzle görerek, Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. O bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a çağırıyordu. Sahabe de neticede irşat makamının sahibi oldular. Onlar da Allah'a çağırıyorlardı. Sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Neydi irşat makamının sahibi olmanın şartları? Allah'a çağırma. 1. Allah'a teslim olmak. 2. Allah'a çağırmak. Allah'a çağırmak 1. Allah'a teslim olmak 2. Bir de kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Hepsi var mı sahabede? Hepsi var. Ali İmran 119. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, size eziyet ettikleri halde, hatta bazılarınızı öldürdükleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Yani bütününe iman edersiniz ve bütününü tatbik edersiniz kitabın. Şimdiki İslam tatbikatı gibi değil sevgili kardeşlerim. Bugün artık İslam tatbik edilmiyor, Kur'an'daki İslam. Kur'an'daki İslam tatbik edilmiyor dediğimiz zaman herkes bu şeriatçı şeriattan bahsediyor diyorlar. Oysa ki biz Kur'an'ın tatbik edilmemesinin insanlara mutluluk veren ayetler açısından değerlendirmesini yapıyoruz. Ve önemli olan da odur. Önemli olan insanların mutluluğudur. O saadeti ise ancak Allah'ın emrettiği istikametteki muhteva gerçekleştirilince ulaşılır. İslam'ın 7 tane safhası yaşandığı takdirde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Onlar 14 asır evvel bunları yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi hangi sebeple meşhurdur? Hud suresinin 112. ayet-i kerimesi. Bu ayet beni kocattı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beni ihtiyarlattı diyor. Sen ve sana tövbe ederek tabi olanlar emrolunduğunuz gibi istikamet üzere olun.
Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edecek standartlarda olun. Kur'an'ın tavsiyelerine tam olarak uyun diyor Allah Teala. Ve Hud suresinin 113. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkenu ilellezine zalemu fe temessekumu munnarı ve ma lekum min dunillahi min evliyae sümme la tünserun ve la terkenu ve meyletmeyin, eğilim göstermeyin. Dayanmayın. İlâ ellezîne zâlemû, zulmeden zalim olan kimselere meyletmeyin, eğilim göstermeyin, dayanmayın. Fe temessekum, o zaman size dokunur, ennâru ateş. Ve mâlekum, sizin için yoktur. Min dunillahi, Allah'tan başka, min evliyayı, evliyadan, velilerden, dostlardan bir dost sizin.

okuyoruz. Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O takdirde, meylettiğiniz takdirde size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.

zalimler, puta tapanlar, şeytana tapanlar, Hristiyanların ve Musevilerin dinlerini unutmuş olanları, hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısındaydı. Beraber olanlar kimlerdi? Hristiyanlardan ve Musevilerden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabenin hayatının aynını yüzlerce yıldan beri yaşamaya devam ederler. Hristiyanlar da 600 yıl, Museviler de 2600 yıl. Hani ise burada açık bir hüviyet görüyoruz. Zalimlere meyletmeyiniz diyor Allah-u Teala. Onlara dayanmayın, onlara sırtınızı dayamayın. Yani aldanırsınız, onlar size kötülük yaparlar istikametinde. Ve eğer onlarla dost olursanız, meylederseniz, onlara eğilim gösterirseniz, o takdirde size ateş, size de dokunur diyor Allah-u Teala. Onlara dokunacak olan ateş, siz de onların gibi olursanız size de dokunur. İstikametini kullanmış Allah-u Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'ın yolunda Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük müşriğine ulaşıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını daha sonra Allah'a ulaştırmışlar. Daha sonra da nefslerini teslim edecekler Allah'a. Fizik vücutlarından sonra irşada ulaşacaklar, sonra iradelerini de Allah'a teslim edecekler. Ama bu arada o insanlara meyledenler olursa ne olacak? O zaman meyletme olayı söz konusuysa onlara da ateş dokunacak. Yani onlar gibi olanlar için, sahabeden öyle olanlar olursa onlara da ateş dokunacak. Ve 114. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ekimis salate tarafeyn nehari ve zülafen minel leyl innel hasenati yuzhibnes seyyiati zalike zikra liz zakirin. Ve ekumis salate ve namazı kıl, idame et, tarafeyn iki tarafında, nehari gündüz ve zülefen ve gecenin ilk saatleri, minelleyli geceden. İnnel hasenati muhakkak ki hasenat, yusibne giderir, yok eder. Es seyyati

Zalike işte bu. Zikra, zikirdir, öğüttür, hatırlatmadır. Li ezzakirin, öğüt alanlar, zikredenler için. Şimdi cümleciklere giriyoruz. Ve ekimiz salate, ve namazı ikame et. Tarafeyn nehari, gündüzün iki tarafında. Ve zülefen minelleyli, ve gecenin gündüze yakın kısmında. İnnel hasenati, muhakkak ki haseneler. Kazanılan dereceler, seyahati,

Minel sanatı muhakkak hasaneler kazanılan dereceler. Yüzhibne seyyiati, seyyiati kaybedilen dereceleri giderir. Ne kadar kazanırsanız kazandığınız dereceler kadar kaybedilen derecelerden gider. Kaybedilen dereceleriniz o kadar azalır. Zalike zikra lizzakirin. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın saatlerinde, gündüze yakın kısmında, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler seyyiati giderir. İşte bu zikredenler için bir öğüttür. Haseneler kazanılan dereceler.

İşte ne diyor Allah Teala? Ve ekumus salat, ve namazı kıl. Ne zaman? Gündüzün iki tarafında. Ne demek? Sabah namazı ve ikindi namazı. Veya gündüzün iki tarafı olduğuna göre sabah birinci tarafı, akşam ikinci tarafı. Sabah namazı ve ikindi namazı. Ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et diyor. Yani Allah-u Teala burada hem sabah namazını gündüzün bir tarafı, hem ikindi namazını gündüzün ikinci tarafı, akşam namazını yakın kısmını, hem de gecenin gündüze yakın kısmında, yani sabah namazında daha güneş doğmamış henüz gece ama artık gündüz de olmak üzere, sabah namazını da ifade ediyor Allah Teala. Namaz kıl diyor bu saatlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, farzları saydığımız zaman 5 vakit çıkıyor. Ama namaz kılınan vakitleri saydığımız zaman 7 vakit çıkıyor. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namaz. Ama sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, gecenin saat 12'si ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti, onları da kattığımız zaman 7 vakit namaz oluyor. 5'i farz, 2'si Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Peki ne demek istiyor Allah Teala? Muhakkak ki haseneler seyyiati giderir. Haseneler kazanılan dereceler. Yapılan iyilikler ve yapılan iyilikler mukabilinde kazanılan dereceler, her ikisi de hasene. Seyyiat, yapılan kötülükler ve bu kötülükler karşılığında kaybedilen dereceler. Öyleyse ne kadar derecat kaybedilmişse seyyiat olarak, eğer derecat kazanmışsak, hasene işlemişsek, orada kazandığımız derecat kayıplarımızı yok ediyor. Eğer pozitif dereceler kazanmışsanız, ne kadar pozitif derece kazanmışsanız, negatif derecelerinizden o kadarı yok oldu demektir. Ve 115. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir. Fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. Vasbir ve sabret. Fe innallâhe, muhakkak ki Allah, la yudî'u, ziyan etmez, zayi etmez, ecel muhsinin, muhsinlerin ecrini. Ve sabret, muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de muhsin diyor Allah Teala burada. Birkaç ayet evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de emrolunduğun gibi dost doğru istikamet üzere ol diyordu. Bu noktada demek ki henüz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teslimlerin muhtevası içindeydi.
fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştu. Nitekim Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çiğimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de onlarla beraber. Bu sebeple de burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a muhsin diyor, muhsinin diyor. Ama muhsin olmak Allah-u Teala'dan bir şeylere sahip olmak, muhsin olmak, ahsen olmak demek. Fizik vücudun ahsen olması söz konusu, nefsin ahsen olması söz konusu, iradenin ahsen olması söz konusu. Üçüne de Allah-u Teala üç ayrı açıdan muhsinler diyor. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin muhsin olduğunu söylüyor. Başka bir ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nefsini Allah'a teslim edenlerin nefslerinin muhsin olduğunu söylüyor. Birinde fizik vücudun muhsin olması söz konusu, öbür tarafta ikincisinde nefsin muhsin olması söz konusu. Daha sonra da muhsin iradeye ait olan iradenin ahsen oluşu bir hüviyet kazanıyor. Niçin irade ahsen oluyor? Allah'ın iradesine bağlandığı için. Burada Allah Teala muhakkak ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam işaret ediyor ve sabret diyor, muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah razı olsun.

Allah Teala burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan de sahabeden de muhsinler diye bahsediyor. Eğer sahabe fizik vücutlarını teslim etmişlerse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nefsini teslim etmişse, iradesini teslim etmişse, netice değişmez. Bir kısmı fizik vücutlarını teslim ettikleri için muhsinler, bir kısmı nefslerini Allah'a teslim ettikleri için muhsinler, bir kısmı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iradesini Allah'a teslim ettiği için muhsin. İradesi ahsen olan, nefsi ahsen olan, fizik vücudu ahsen olan kişiler. Ama böyle bir dizayn içinde Allah-u Teala'nın elbette bir muradı var. Sabretmek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bir peygamberine Allah-u Teala sabret diyor. Aslında ona o gücü veren Allah ve böylece en güzeli ulaştırıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Ama sana tövbe edip de tabi olanlarla beraber sabret diyor. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tövbe ederek tabi olduğu kesinlik kazanıyor. Tabiyet bir iki ayet evvel burada açık bir şekilde söylenmişti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bu noktada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir sohbette, bir yarenlikte birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap edebilmek öyle büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah yolunu yaşadıkça hepiniz birbirinizi daha çok seveceksiniz. Bizi daha çok seveceksiniz. Allah'ı daha çok seveceksiniz. Ve sevgiler kalplerinizi ısıtacak. Yumuşatacak. Karanlıklarla dolu olan tamamen afetlerle dolu olan nefsinizin kalbini Allah nurlarla dolduracak. Üstelik bunun yarısını da garanti ediyor. Hemen hemen bir hiç karşılığı. Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'dan dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben, ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bana anlatılan şey, böyle bir şeyi istediğim zaman senin mutlaka bunu yerine getirmenmiş. Sahiden yerine getirir misin Yüce Allah'ım? Gerçekten ben bunu kalpten çok istiyorum. Benim de bu dileğimi yerine getir. İşte bunun gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer kalpten gerçekten dilerseniz böyle bir hususu, Allah Teala her halükarda mutlak olarak sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Şimdi mutluluk olayına gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir uyum halidir. Etrafınızda insanlar yaşıyor, yalnız değilsiniz. Bu yalnız olmayan ortamda başka insanlarla yaşamak, bir şeyleri paylaşmak mecburiyetlisiniz. Mesela zamanınızı. Bir işte çalışıyorsanız o işi yapmak zorundasınız. Hayatınızı idame ettirebilmek için para kazanmak mecburiyetlisiniz. Bunun için de çalışmak mecburiyetlisiniz. Boş duranı Allah sevmez. Tembellik etmeyin. Her halükarda Allah Teala çalışarak bir şeyleri sizlere bahşeder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi Allah'a yakın olmak, Allah ile olmak, Allah'ın dizaynı içinde olmak. İşte bu olmalı. Başka insanlar ve siz bir bütünsünüz. Başka bir ifadeyle siz bütün insanlardan oluşan bir toplumun sadece bir ferdisiniz, bir ünitesisiniz. Unutmayın ki bu bir zarurettir. Mutlaka başkalarıyla yaşamak mecburiyetindesiniz.
Şu anda mutsuzluk hisseden birileri varsa özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hep mutsuzluğunuzu başkalarına yüklersiniz. Ben mutsuzum ama eşim bana kötü davranıyor. Ben mutsuzum ama bunun sebebi komşularımın bana kötü davranması. Bunun sebebi okuldaki arkadaşlarımın bana kötü davranması. Öğretmenlerimin kötü davranması. Size bir sual sormak istiyoruz. Herkes kötü de biz siz mi iyisiniz? Sahiden buna inanabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Acaba başkalarının kötü davranmasına sizler zemin hazırlamış olabilir misiniz? Kendi yanlış davranışlarınızla. Şeytan insanları devamlı yanlış yaptırmaya sürükler. Sonra da onları unutturmaya çalışır. Unutturabilmesi için bir tek çare vardır elinde. Başkalarının onlara karşı yaptığı hatalı davranışları onlara önemli göstermek. Siz başkasına kötü davrandığınız için başkaları da size kötü davranıyor. Farkında değil misiniz? İstediğiniz şey, şeytanın sizden istediği şey, siz başkalarına kötü davranacaksınız. Başkalarından size hep iyi davranışlar gelecek. Yağ mağazanın böreği. Nerede öyle bir olay? Allah'ın kanunları var. Diyor ki Allah Teala men dakka dukka. Çalma kapını diyor. Çalma başkasının kapısını. Çalarlar kapını diyor. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. Kim başkasına rahatsızlık verecek bir davranışta bulunduysa, bir sözüyle, bir hareketiyle, bir bakışıyla her açıdan olabilir. O karşı tarafın kendisine aynı şekilde cevap vermesini Allah'ın kanunlarına göre hak etmiştir. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Adına kısas diyor. Birisi bir başkasına hangi kötü davranışta bulunursa ikinci kişinin Allah'ın kanununa göre ona aynı şekilde cevap vermesi caizdir. Bu kısas uygulamasıdır Allah Teala'nın. Denge böyle sağlanır. Bir kişi bir başkasına kötü davranmıştır. Onun canını sıkmıştır. Ona üzüntü vermiştir. Taraflardan biri bu sebeple derecat kaybeder. Kötülük yapan, kötü davranan derecat kaybeder. Ötekinin mükafatı ise, kendisine kötü davranılan kişinin mükafatı ise, onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanmasıdır. Onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapılan kişinin kazanmasıdır. Taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi derecat kazanıyor. Şimdi puanları Allah Teala tarafından verilen ya da kiramen katibinin meleklerin yazdığı puanları düşünün de bir suç işlersin, 5 puanlık bir suç. A, B'ye kötü davrandı, 5 puan kaybetti. B, onun kaybettiği bu 5 puanı kazandı. Demek ki denge burada değişti. Birisi kaybetti, puan kaybetti. Öteki puanı kazandı. Kaybedilen puanlarla kazanılan puanlar birbirine eşit. Şimdi olaylara bakalım. A, B'ye kötü davrandığı için puan kaybetti. B de bu kötülüğe maruz kaldığı için puan kazandı. Öyleyse taraflardan birisi kötülük yapan hüviyetinde, suçlu mevkiinde,
Diğeri mağdur mevkiinde kendisine gadredilmiş, kötü davranılmış olan kişi. Birinin diğerine yaptığı kötülük söz konusu. Bu sebeple ikinci kişinin kendisine kötülük yapılan kişinin üzülmesi söz konusu. Biri diğerini üzecek olan bir davranışta bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasına karşılık Allah Teala birine negatif puanları yazan, diğerine pozitif puanları yazan kiramen katib bin meleklerini ezelde vücuda getirmiştir. Bunlar dengeyi sağlarlar. A, B'ye kötü davrandı, puan kaybetti, derecat kaybetti. B, kötü muamele gördü, fakat derecat kazandı. Yapılan kötülükle aksiyonla kazanılan derece birbirini götürür. Kendisine kötülük işlenen kişi, o kötülüğü yaşamasının huzursuzluğuna karşılık derecat kazanır. Aynı miktarda, huzursuzluğu hangi orandaysa o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi hangi oranda kötülük ettiyse o kadar derecat kaybeder. Kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla yazılır hayat filminize. Kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybedilen dereceleri solunuzda, kazanılan dereceleri sağınızda göreceksiniz. Kıyamet günü. Öyleyse ne olmuştur? Fiile karşılık derecat kaybı, kendisine yapılan zulme karşılık kazanılan derecat söz konusu olmuştur. Taraflardan birisi kötülük yapan derecat kaybetmiştir. Diğer taraf derecatı kazanmıştır. Ve böylece derecatla fiili karşılaştırdığımız zaman otomatik olarak eşitlik sağlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın kanunu budur. Allah Teala hesabı çabuk görür demekten muradı bu. Aynı anda sonuç tamamlanmıştır. Hani söylemiştik. Merkez Efendi'nin mürşidi bütün talebelerine demiş ki siz bugün bütün şehre dağılın. Nerede bir haksızlık, bir kötülük ya da dikkatinize çarpan herhangi bir olay görürseniz gelin bize anlatın. Hepsi dağılmışlar. Akşam toplantıda mürşitleri onlara neler gördüklerini sormuş. Onlar da bütün gün şehri dolaştıklarını, mahkemelere gittiklerini, birçok suça rastladıklarını, birilerinin ötekilere hep haksızlık ettiğini ve büyük haksızlıkların vücut bulduğunu birer birer anlatmışlar, gördükleri her olayı anlatmış. Fakat talebelerden birisi hep susuyor. Sümbül Efendi bu susan müridine demiş ki evladım demiş sen hiç konuşmuyorsun. Herkes anlattı, gördüğü haksızlıkları söyledi. Sen hiç konuşmuyorsun. Senden de cevap bekliyorum. Demiş ki ben de bütün o mahkemelere gittim, her yeri dolaştım ama demiş her şey merkezindeydi. Hiçbir haksızlık
söz konusu değildi. Öteki öğrenciler açıkça gördük mahkemede hakim suçluya ceza da verdi. Demek ki ceza gören birileri var. Yaptıkları fiil sebebiyle o yaptıkları fiil de başkalarına ağır geliyor ki onları üzüyor ki mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki yapılan bir sürü olay var. Sümür Efendi sormuş, ne demek istiyorsun demiş. Size demin söylediğim olayı anlatmış. Onlar demiş, o suçu işledikleri anda amel defterlerine bu rakamlar yazıldı. Başkalarına yaptığı her kötülüğün karşısında herkes derecat kaybetti. Kaybedilen derecelerle suçlar ilahi adaletin standartları içinde dengelenir. Ne kadar zarar verdiyse birisi başkasına o kadar derecat kaybeder. Allah'ın katında adaletsizlik olmaz. Ve de onu gördüm ki demiş, her olayın vücut bulduğu an defter kapanmıştır Allah Teala'nın defteri. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bunları söylüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyor? Görelim Mevla neyler? Hak şey öyle başlıyordu. Hak şerleri hayr eyler. Görelim Mevla neyler? Neylerse güzel eyler diyor. Neylerden muradı neye müsaade eder? Yoksa Allah Teala bütün insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. Herkes serbest iradesiyle davranacak ki suçlu veya başkalarına iyilik eden birisi olsun. Ya derecat kaybedecek ya da derecat kazanacak kişi davranışları itibariyle. Bu davranışları serbest iradesiyle vücuda getirmek mecburiyetinde ki gerçek anlamda serbest iradesiyle hükümlensin. Ve Allah'ın o muhteşem adaleti bu olayı çok güzel bir biçimde dizayn ediyor. Bir defa kiramen katibin melekleri daima çifttir. Kiramen katibin meleklerinden tek melek olarak bahsetmez Allah Teala, hep çoğul kullanır. Birisi bir kamera insanların fizik standartlarda vücuda getirdikleri olayları filme alır. Yani fizik standartlarda biz neler oluşturuyorsak, ne yapıyorsak, bütün yaptığımız, hayat boyunca yaptığımız her şey otomatik olarak filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu bütün fiillerin dereceleri deftere kaydedilmiştir. Acaba nasıl bir kayıt söz konusu? Taraflardan biri bu filmi çekerken bir kamera hayat filmimizi çekerken, yaptığımız fiilleri çekerken, ikinci kamera düşüncelerimizi çekebilecek vasıfta olan bir kamera. Böylece ne düşünmüşüz ve bu düşünce sistemi içerisinde neyi vücuda getirmişiz? Bu çıkacak ortaya. Önemli mi? Son derece önemli. Bir insanın
Tamiden bir suçu işlemesi başka şey, kazaen birisine zarar vermesi ayrı şey. İşte her zaman söylediğimiz bir misali verelim. Bir kişi başka birisine öyle bir düşman ki mutlaka onu öldürmeye kararlaştırmış ve biliyor gecenin falanca saatinde o kişi bir yerden geçecek. Gidiyor orada pusu kuruyor. O gecenin saat ikisinde, üçünde o adam evine doğru dönerken onu yakalayıp bütün tabancasındaki kurşunları üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Taraflardan birisi ölmüştür, diğeri tarafından öldürülmüştür. Şimdi de bir başka misal verelim farkı anlatabilmek için. Diyelim ki bir kişi bahçesinde, caddenin kenarında bahçesi, tabancasını temizliyor. Temizlerken namluda kalan bir kurşun var. Silah elinden düşüyor. Namlu, tabancanın tetiği bir yere, bir çiviye takılıyor. Ve de tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Yoldan geçen birine o kurşun ulaşıyor ve kişiyi öldürüyor. Böyle bir olayın vücut bulduğunu farz edelim. Her ikisinde de bir cinayet var. Birinci adam da cinayet işlemiş. İkinci adam da cinayet işlemiş. Birisi taammüden öldürmüş. Bilerek, isteyerek öldürmüş. Nereden belli? Hayat filminin düşüncelerine ait olan bölümünden belli. Oraya baktığımız zaman adamın bunu planladığını, o saatte oraya onun için gittiğini, tabancasındaki bütün kurşunları adama boşalttığını o film açık ve net olarak gösteriyor. Ama ikincisinin düşüncelerinin filmine baktığımız zaman, ki o gün göreceksiniz hepiniz kendi hayal filminizi, orada böyle bir şey yok. Kişi bir başkasını öldürmeyi, ona bir zarar vermeyi hiç düşünmemiş. Düşündüğü şey belli, tabancasını temizlemek istiyor. Ve de bu kişi suçlanabilir mi? Evet. Tedbirsizlikten suçlanabilir. Bu kişinin başkasına zarar vermemek mecburiyetinde olduğu bir ortamda, öyle bir ortamda o silahını temizlemeliydi ki orada bir kurşun çıksa bile o kurşun kimseye isabet etmemeliydi. Evinin duvarları içerisinde böyle bir işlemi yapabilirdi kişi. Sevgili kardeşlerim, bir taammüt var. Bilerek, isteyerek bir suçu işlemek var. Bir de böyle bir suçu işleyebileceğini aklına bile getirmeden bir şeyler yapmaya kalkan bir kişinin istemeden, öyle bir niyeti olmadan tahakkuk ettirdiği, vücuda getirdiği bir olay var. Başkasına zarar verme hali. O ikisi arasında çok büyük derecat farkı vardır. İkisinde de adam ölmüştür ama derecat farkı çok büyük orandadır. İşte böyle bir dizaynda hakkın ve haksızlığın gerçek anlamıyla kişinin taammüt miktarına göre eldeki mizanın standartları içinde değerlendirilmesi, ancak düşüncelerin de filme alınması vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bu sebeple ikinci grup, ikinci kameranın sahipleri, bir sürücü, bir şahitten oluşur ikisi de. Onlar sadece düşünceleri kişinin kafasında ki düşünceleri filme alırlar. Sevgili kardeşlerim, Mahkeme-i Kübra'da Allah Teala'nın karşısına çıkıp da herkese Allah Teala söyle bakalım sen hayatın boyunca neler yaptın, kimi öldürdün, kime kötülük ettin diye herkesi teker teker sorguya çekmeyecek.
Trilyonlarca insan o gün Allah-u Teala'nın huzurunda olacak. Ama herkesin hayat filmine aynı anda ulaşması söz konusu. Aynı anda herkesin hayat filminin neticesinin alınması söz konusu. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde bütün insanların hayat filmi gözlerinin önünden geçer. Her birinde dereceler açık ve kesin şekilde kaydedilmiştir. Ve de kişinin amel defteri o kazandığı yeşil dereceler kaybettiği kırmızı derecelerden fazlaysa bakiye yeşildir. O kişinin hayat filmi kendisine sağ tarafından teslim edilir ve kişi hayat filmini bir cennetlik olarak alır. Diğerinin ise cehenneme gidecek olan kişinin hayat filmi sol tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse şu dünya hayatını yaşarken başkalarına neden kötülük edelim ki? Herkesi sevelim. Herkese elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışalım. Mutluluğun asıl ölçüde Allah'ın en güzel standartlarında nasıl yaşanacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu en üst düzeydeki mutluluk sadece bir tek hüviyet taşır. Üç kelimeyle anlatılır. Başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adayabilirse, işte o Allah'ın en sevgili kullarındandır. Onun hayatının, o kişinin hayatının kendi gözünde sadece başkalarına hizmet edebildiği kadar değer kazanması söz konusudur. O, başkaları için yaşayabildiği, başkalarına bir iyilik yapabildiği takdirde kendisini mutlu hisseder. Dünyanın en muhteşem mutluluğu budur sevgili kardeşlerim. Bu, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın en çok sevdikleri, sevgilileri, kendi hayatlarını başkalarının hayatı için tüketenlerdir. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Bu hayatı en değerli şekilde değerlendirebilmek, onun künhüne varabilmek, ancak başkaları için yaşamakla mümkündür. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi ancak başkalarını sevmesiyle mümkündür. Size kötülük edenleri de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevginizi onlara da hissettirebiliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz, onların da sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Başka insanları kazanmak mı istiyorsunuz? Onları sevin. Onlar için yaşamaya başlayın. Her yeni gün, acaba bugün ben başkalarına ne yapabilirim? Ne söyleyip de onları mutlu edebilirim? Onların huzuru için yapmam lazım gelen nedir diye düşünerek yaşamak.
İşte burada başkalarının davranış biçiminden, yüzünden sizin ona yaptığınız o güzellik dolayısıyla onun nasıl mutlu olduğunu görmeniz, işte bu sizi dünya üzerinde en çok mutlu edecek olan olaydır. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları mutlu kılın ki Allah da sizleri mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz ayrı bir mutluluktur. Yalnız kaldığınız zaman onunla konuşun. Ona içinizi dökün. Çözüm arayın problemlerinize. Allah'tan yardım isteyin. Yardım gelecektir. O her zaman sizinle beraberdir. Çünkü ilmiyle, merhametiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki, ben size şah damarınızdan daha yakınım. Elbette her şeyi kuşattığı kesin. Bu sebeple bize daha yakın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona yönel diyor. Allah'a yönel. Rabbine yönel. Ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a teslim olsun. Sonra zikrini 18 saatin ötesine geçir. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Sonra daimi zikre ulaş. Nefsini Allah'a teslim et. Sonra iradeni de Allah'a teslim et. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifelendirdiği birisi olmayı başar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi bir kademe kademe seviyeyi ifade eder. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmış ve insandan başkasına ruhunu vermemiş. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhuna sahibiz. Ama Allah Teala ruhunu sizde ölene kadar kalsın diye vermiyor. Bu ruhu diyor, bana şu dünyanın hayatını yaşarken ulaştıracaksınız diyor. Onun için irci ila Rabbiki diyor, Rabbine geri dön. Ruha sesleniyor, Rabbine ulaş. Allah Teala diyor ki veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nem 82. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama onunla kalmamış. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Yetmez. İradenizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu farzların ötesinde Kur'an'ı dikkate aldığımız zaman bütün sahabenin
İslam'ın yedi safhasının yedisinde yaşadıklarını sahabe dediğimiz kişiler, onlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala hepsini farz kılmış, bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Öyle bir güzellik yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunca o hayattayken dünyadaki en üst seviye insanları oluşturmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu kesin mi? Evet, kesin. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Evvelki sabikunlar." Sabikun, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler, kendilerini hayra adayanlar. Gerçekten sahabe muhacir olarak ülkelerini terk edip Mekke'den Medine'ye göç edenlerle Medine'deki yardımcılardan oluşur. Medine'dekilere Ensar diye hitap ediyor Allah Teala, yardımcılar. Ensar kelimesi Nasara kökünden geliyor. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Medine'deki yardımcılar. Sonra bir de onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına Allah'ın tayin ettiği bir seviyeye ulaşmışlar. Bu onların ne kadar üstün standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Ey benim sevgili kardeşlerim, biz de öyle olalım. Herkese sadece kanatlarımızı gerelim. Sadece onların mutluluğu için çalışalım. Onlar bizi yanlış değerlendirse de buna kulak vermeyelim. Sadece onlar için olalım. Onların mutluluğu için olalım. Birisine faydalı olacağız diye, onu mutlu edeceğiz diye, başka birisinin bizim davranışımı kınamasına aldırmamalıyız. Herkes başkaları için bir kanaat sahibi olduğunda seviyesine göre kanaat sahibi olur. Herkes kendi ufukları kadar öteyi görebilir. Yani bir binanın zemin katında oturan birisiyle en üst katında olan birisinin ufuklarda olan bir gemiyi görmesi farklıdır. Alt katta olan dumanını görürken, orta katta olan uzaktaki o geminin, henüz çok uzaklardan olan geminin gövdesini görebilir. Diğeri o gövdenin üst tarafındaki bacayı, o gövdenin altında denizle birleştiği yeri de görebilir. Denizin içinde bütün gemiyi görür. Sevgili kardeşlerim,
Allah ile olan ilişkilerinizde evvela sevmeyi usul haline getirin. Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Hayatınız hep onları mutlu etmek için geçsin. Başkaları bu konuda sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Siz sadece başka insanları

için yaşamayın. Her şeyiniz, size Allah-u Teala'nın verdiği her şey başkalarına hizmet için verilmiştir. Gözleriniz, kulaklarınız, bütün vücudunuz başkalarına hizmet için verilmiştir. Onları mutlu etmek için bütün benliğinizle, her şeyinizle Allah yolunda gayret edin. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışın. Varsın insanlar sizi anlamasınlar. Ama Allah bilir, Allah anlar. Sizin sadece Allah için olduğunuzu, herkesin mutluluğu için, her açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirdiğinizi en iyi Allah bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ı çok sevin ki Allah da sizi çok sevsin ve sizi mutlu kılsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere onun üzerine bir sohbet. Sevgili kardeşlerim, insanlar topluluk halinde yaşamak üzere yaratılmıştır. Yani sosyal mahluklardır. Mutlaka beraber bulunmak mecburiyetindedirler. Beraber olmak, bir olmak, öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektirir. Bir olmak

Beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektirir. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne zaman insanlarla beraber olursanız, başka insanların güzel taraflarını anlatın. Sizden hiç kimseyi incitecek bir söz sadır olmamalı. Öyle bir toplum oluşturmalısınız ki bu toplum başkalarının haklarına en büyük ölçüde riayetkar bir toplum olmalı. Öyleyse bir toplumda insanlar birbiriyle konuşurken, bir topluluk halinde konuşurken veya sadece iki kişi konuşurken başkalarının yaptığı güzel davranışları anlatıyorlarsa, toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum yüce bir toplumdur. Allah'ın yücelttiği, hedeflere ulaştırdığı bir toplumdur. İşte şeytanın en çok zıddına giden, en çok öfkelendiği, en çok kudurduğu toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini ezemeden, birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirinden şikayet ettiği bir toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Allah'a mı hizmet etmek için buradasınız, yoksa şeytana mı? Eğer Allah'a hizmet etmek için buradaysanız, o zaman yapmanız lazım gelen şey, yaptığınız şey değildir. Ne zaman birisi bir başkası hakkında size kötü bir şey ulaştırmak istiyorsa, başkasını zem etmek istiyorsa, onun hatasını, kendisinin doğrusunu söylemek istiyorsa, ona bu fırsatı vermemek mecburiyetindesiniz. Açık bir şekilde onu dinlemek istemediğinizi söylemelisiniz. Hiç kimsenin bir arkadaşına, bir yakınına başka birisini zem etmek hakkı olmamalıdır. Bu bir hak değildir. Bu dedikodudur. Bu şeytanın yanında toplanma talebidir. Kim başkası hakkında kötü şeyler söylüyorsa, söylediği kişiye bunun manası şudur: benimle bir ol, ona karşı olalım. Sevgili kardeşlerim, şu anda dünya üzerindeki en üstün toplum, Allah'a en yakının refakatinde olan
beraberinde olan gruptur. Ve dikkat edin. Kendinize dikkatle bakın. Hangi noktada, nerede bir toplantı yapıyorsanız etrafınıza dikkatle bakın. Oradaki insanlar bir gayeye, yani Allah için hizmete kendisini adamış, aralarında hizipler teşkil etmeyen insanlar mıdır? Yoksa gruplar mı oluşmuştur? Toplumun içinde bir takım insanlar birbirlerine karşı davranışların mı sahibi olmuştur? Herkes birbirinden şikayet eden durumda mıdır? İşte toplumun çökmesi bu standartlarda gerçekleşir. Herkesin birbirinin kuyusunu kazdığı, başkasına düşman olduğu, hayatı, etrafındaki insanları başkasına şikayet etmekle geçen bir zavallılar grubu. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Allah Teala sahabeden bahsediyor. Diyor ki siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah kalplerinizi ülfet ederek sizi uzlaştırdı ve birbirinizle can dostu oldunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dedikodu tasavvuf camiasına hiçbir zaman sızmaması lazım gelen bir korkunç afettir. Öyleyse şu andan itibaren kim size başkaları hakkında negatif bir şey ulaştırıyorsa siz ona sen gerçekten bizim aramızdan biri misin diye bir sual sormalısınız. Bizim kardeşlerimiz başkalarını zemmetmezler. Bizim kardeşlerimiz başkasının dedikodusunu yapmazlar. Başkasını şikayet etmezler. Eğer bir insan başkasını şikayet etmemeyi başarırsa, başkaları da onu şikayet etmemeyi başaracaktır. Sevgili kardeşlerim, bizi sizlerin hatalarınızı örtmesi lazım gelen bir müessese olarak düşünüyorsunuz. Siz hataları yapacaksınız, biz de onları örteceğiz. Bu konunun sadece bir kanadı. Diğer kanadı da var. Bize ulaştığınız zaman öyle bir standartta ulaşıyorsunuz ki sizinle beraber olalım ve hakkında şikayette bulunduğunuz kişiyi beraberce alaşağı edelim. Onunla da dersini verelim. Böyle mi olmalı? Yoksa siz aralarında anlaşmazlık olanları uzlaştırmak için mi varsınız? Bana söyleyin. Neden taraf tutmak?
Neden bizi de kendi tarafınıza çekmek? Neden başkalarını karşınıza almak? Bu dünyadaki bir toplumu kemiren en büyük hastalıktır. Bu toplum böyle bir kemirilmeye layık değildir. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın toplum bizleriz. Hidayet çağının gerçek sahipleri. Allah'ın hidayeti öğrettiği, hidayetle gönderdiği, hidayetle vasıflandırdığı hidayet çağının sahibi eğer o bizsek, siz bize başkalarını zemmetmek üzere gelemezsiniz, gelmemelisiniz. Bir insan başkalarını zemmederek bize gelirse, başkalarının aleyhinde bulunmak üzere, onların yanlış davranışlarını bize belirtmek üzere bize gelirse, iki kişiden, iki karşı gruptan bir tanesini dost edinip diğerini karşısına alırsa, bizi de kendi safında görmeye çalışırsa, bu dünyadaki en büyük hatalardan biridir. Hepiniz etrafınızdaki insanlarda anlaşmazlık gördüğünüz zaman taraflarından birinin muhafazakarı ötekine karşı olmayacaksınız. İkisinin arasını bulmakla görevlisiniz. Mutlaka iki tarafta da hata vardır. Birindeki hata çok daha büyük olabilir. Birinin hatası yok denecek kadar az olabilir. Ama yok değildir. Mutlaka o kişi de bir hatanın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ne olur başkalarının hatalarını görmezlikten gelseniz, o size yanlış davranış sergilediği zaman bile siz ona doğru bir davranışla cevap verseniz. Size yanlış davranır diye onu karşınıza alıp düşman saflarda mütalaa etmeseniz. Dostluk için var olsanız. Birbirinizin dedikodusunu etmeseniz ne olur, ne kaybedersiniz? Dedikodu sadece şeytanın ortaya koyduğu, şeytanın hedefine hizmet eden bir vasıtadır. Nedir şeytanın hedefi? Şeytanın hedefi hepinizi birbirinize düşman kılmaktır. Her fırsatı değerlendirir. Yanınızdaki kardeşinizin size karşı söylediği sözlerden birisi size batmışsa, şeytan onu mutlaka kullanacaktır. Sizi ona düşman etmek için devamlı sizi meşgul edecektir. Ta ki onun o sizi üzen davranışına siz de onu üzecek olan bir davranışla karşılık veresiniz. Hayır, öyle yapmayın. Sizi üzecek bir şey söyleyen kişiden onun sizden özür dilemesi lazım gelirken siz dileyin. Siz ondan af dileyin. O zaman sizin bu büyüklüğünüz onu mahcup edecektir. Sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri toplumu hedef tayini yapmak suretiyle ya düşmanlığa götürür
Ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde tek bir fırka vardır. Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen, kırmayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ne zaman birisi size başkasını çekiştirmek gereğini duyarsa, bunu yaptığı zaman sizin göreviniz onu derhal durdurmaktır. Hiç kimsenin görevi haklı veya haksızdan birini seçip diğerine karşı olmak değildir. Hepinizin görevi iki tarafı barıştırmak, dost kılmaktır. O zaman göreceksiniz ki haklı olduğunu iddia eden kişi birçok konularda aslında haksızdır. Karşı taraf ona onun söylediği şeyi yapmış olabilir. Ama o kişi böyle bir davranış biçimini hak etmek istikametinde daha evvel karşı tarafa neler yaptığını size söylemeyecektir. Sadece taraftar toplamaya çalışmaktadır. Şeytan insanların arasını böyle açar. Taraflardan birinin yanında olur, diğerine karşı olur. Halbuki aynı şeytan bir başka konuşmada diğerinden yanadır. O karşı tarafı da birinci tarafa düşman etmek için çalışmaktadır. Bir ve iki numaralı taraflar olduğunu düşünün. Birisi A'ya gidiyor, bir numaralı taraf, iki numaralı tarafın aleyhinde konuşuyor. Kendisine şöyle şöyle yanlışlıklar yaptığını söylüyor. Başka birisi de iki numara B'ye gidiyor. Bir numaranın kendisine şöyle şöyle şöyle kötü şeyler yaptığını söylüyor. A ve B eğer bu bir ve iki numaradan etki alırlarsa bir ve A iki ve B'nin karşısında oluyor. Ondan sonra bu ikiye B'den başka C ekleniyor, D ekleniyor, A'ya F ekleniyor, Z ekleniyor ve iki karşı taraf oluşuyor. Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olduğu sürece sahabenin arasında ikilik asla oluşmadı? Çünkü o bu nasihatları onlara her zaman söylerdi. Her zaman her sahabe karşısındaki kişinin Allah nazarında kendisinden daha kıymetli olduğuna inanırdı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ömer'in şehit olmak üzere olan kişilere elindeki su kabından su ikram etmesi olayını. Sahabe derin yara almış birçok kardeşimiz, birçok sahabe ve şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer de elindeki suyla onlara ulaşıyor. Hemen bir tanesini uzatıyor su kabını. Tam birinci sahabe su kabını alırken gene şehit olmak üzere bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Kendisine su uzatılan birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla suya ihtiyacı var. Bu kişi ki şehit olmak üzere ve şehit olmak üzere olan ölüme yaklaşan kişinin en çok ihtiyaç duyduğu şey, bütün hazinelerden daha kıymetli olan şey su. Ama bu sahabe başka bir sahabe için diyor ki onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer
Suyu ona ver diyor. Bu şehit olmak üzere olan bir kişinin vasiyetidir. Bu vasiyete uyan Hazreti Ömer koşarak ikinci sahabeye ulaşıyor. Suyu uzatıyor. Tam ikinci sahabe elini uzatıp suyu alacakken üçüncü bir sahabe ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu da ikincinin vasiyeti olarak kabul ediyor. Koşarak üçüncüye ulaşıyor, suyu uzatıyor. Üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer su kabıyla ikinci sahabeye ulaşıyor. O da şehit olmuş. Hazreti Ömer birinciye geri dönüyor. O da şehit olmuş. Hayatlarının son deminde kendileri için bütün hazinelerden daha değerli olan bir bardak suyu başkalarına ikram edebilen bir sahabe grubundan bahsediyoruz. Mekke'deki sahabe Medine'ye göçmek mecburiyetinde kaldıkları zaman Medine'deki sahabenin her şeylerini ikiye böldüğünü biliyoruz. Eşit olarak. Ve sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamışlar hepsi. Mekke'den gelen kardeşlerini en büyük oranlarda dostlukların sahibi olarak değerlendirmişler. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizler öyle misiniz? Bütün toplumlara sesleniyorum. Dedikodunun, başkalarını kötülemenin ayyuka çıktığı bir Türkiye sergileniyor. Dünya üzerinde dedikoduyu 600 yıl en az yapan ülke olan Osmanlı'dan sonra bugün bu ülke en çok dedikodu üretenlerden birisi haline gelmiş. Ve sevgili kardeşlerim, ya sizler, sizler Allah'ın Resulüne layık bir cemaat oluşturabildiniz mi? Böyle olan cemaatlerin aranızda hamdolsun ki var olduğunu biliyoruz. Bazı gruplar bunu gerçekleştirmiş durumda. Onların arasında bir anlaşmazlık. Grupların gruplara dost olmaması olayı yok. İşte sevgili kardeşlerim, eğer bize başkalarının hatalarını söylemek üzere geliyorsanız, bunu Allah Teala'nın bir emri sayıyorsanız, bilin ki bu Allah'ın emri değildir. Allah'ın yasak ettiği bir müessesedir. Kiminle anlaşmazlık halindeyseniz, bu anlaşmazlığı derhal dostluğa çevirmelisiniz. Son zamanlarda bize ulaşan telefonlar arttı. Birbirinizden şikayet ediyorsunuz. Bize ulaşıyorsunuz ve bizim onunla değil sizinle beraber olmamızı istiyorsunuz. Tabiatıyla sizinle anlaşmazlığa düşen kişi de bize ulaşıyor. O da sizinle değil, onunla beraber olmamızı istiyor.
Ne yapmak istiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi beraberinize alıp karşı tarafı ezmek mi istiyorsunuz? Onu cezalandırmamızı mı istiyorsunuz?

Allah'ın dostları böyle bir görevle mi görevlendirilmeli? Yoksa anlaşmazlıklar daha oluşurken siz, bizatihi siz şikayet eden A, onunla dostluğu kurmak için hemen harekete geçmeli misiniz? Şikayet eden B, siz de A ile kaybedilmekte olan dostluğun yeniden kurulması için derhal temasa başlamalı mısınız? Taraflardan birisi hatalıdır. İkincisinde de mutlaka hata vardır. Hiç kimse sıfır hatalı olamaz. Önemli mi sevgili kardeşlerim, hatanın büyüğünün kimde oluşu? Bir dostu kaybedeceksiniz. Onu karşınıza alacaksınız. Diyelim ki beni devreye soktunuz, biz de onu cezalandırdık. Ne geçti elinize? Söyler misiniz bana? Onu cezalandırmamızdan zevk alacak kadar küçülecek misiniz? O zaman tasavvufta olabilir misiniz? O zaman Allah'ın dostu olmanız vasfı devam edebilir mi? Neyi hedefliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bize başkalarının yanlışlarını ulaştırıp o başkası hakkında veya başkaları hakkında bizi etkilemeye çalışmanız hangi asla dayalıdır? Şimdi diyeceksiniz ki biz adaletin tecellisini istiyoruz. O adaletin tecelli etmesinden evvel acaba sizin de hatalarınız yok mu diye düşünmeniz gerekmiyor mu? Birisinin size istemediğiniz tarzda davranmasının arkasında size ait yanlışlıklar olamaz mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden? Size karşı bir hata yapıldığında sanki siz hatalıymışsınız gibi, haklısın, gerçekten ben bu konuda yanlış davranmışım. Ama bundan sonra sana karşı bu tarzda bir yanlışı hiçbir zaman yapmamaya çalışacağım. Benden emin olmanı istiyorum. Ben seninle aynı yolun yolcusu olduğumuza göre, aynı mürşide tabi olduğumuza göre, ben seninle dostluğu devam ettirmek istiyorum. Bu yanlış olarak değerlendirdiğim bu olay sebebiyle de senden af dilerim dediğiniz anda olay bitmeyecek mi sevgili kardeşlerim? O zaman bir düşman kazanacak yerde bir dost kazanmış olmayacak mısınız? İşte sahabe bunu yaptılar. Onlar birbirinin can düşmanıydılar. Neden? Çeşitli kabilelere ayrılmışlardı. Her kabiledeki insanlardan bir kısmı karşı kabileler tarafından mutlaka öldürülmüştü. Kan davası vardı aralarında. Ve bu kan davası kıyamete kadar devam edecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaziyet etmesiydi duruma. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra en büyük dostlar oldunuz diyor Allah Teala. Allah kalplerinizi telif etti. Şimdi eğer Allah'ın en yakını sizin kalplerinizi telif edemiyorsa, o zaman ona yakın olduğunuzu iddia edebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Böyle bir iddianın sahibi olabilir misiniz? Ulaştırdığınız
konularda çok açık bir şekilde başkalarına dost olmadığınızı görüyorum. Onları affetmeyi düşünmüyorsunuz. Onlara yaklaşarak hatalarını konuşmayı düşünmüyorsunuz. Oysa ki böyle bir konu o kişiyi o hatayı bir daha yapmaması konusunda kesin şekilde doğruya yöneltebilir. Bunu tercih etmiyorsunuz. Onunla hatasını konuşarak düzeltmesini temin etmek yerine bize ulaştırmayı tercih ediyorsunuz. Bizim onu cezalandırmamız sizin için mutluluk vesilesi olacak mı zannediyorsunuz? Hayır. Gerçekten öyle bir şey yapmış olsak, onun neden azarlandığı konusu sizin içinize bir ukde olur. Sevgili kardeşlerim, bununla yetinmeyerek başkalarını da devreye sokarak fikrinizin doğru olduğu tezini bize ispat etmeye çalışmanız da yanlış değil mi? Hak'tan yana olduğumuzu unuttunuz mu sevgili kardeşlerim? Kendinizi haklı görebilirsiniz. Ama bu bizim sizinle beraber olup karşı tarafı cezalandırmamız için sebep teşkil edemez. Sizin görevinizde o olmalıdır. Onu karşı taraf hak olmaktan çıkarıp sizin tarafınızda kılmak. Sadece ona dost olmanızla mümkün. Sevgili kardeşlerim. Karşısında olmanızla değil, yanınızda olmanızla mümkün. Yanında olmanızla mümkün onun. Size karşı yanlış davranışlarda bulunan birçok insan olacaktır. Onların hepsini terbiye etmekle ne siz görevlisiniz, ne de biz görevliyiz. Eğer hepiniz size yanlış davranan kişiyi dost kılmak üzere harekete geçerseniz, bizim aramızdaki kardeşlerimize sesleniyorum. O zaman düşmanlıklar biter. Bu bir teori değildir. Bu bir tatbikattır. Gerçekleştirdiğiniz zaman mutlak olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bunun sağlanmış olduğunu göreceksiniz. Tıpkı onlar nasıl sağladılarsa siz de sağlayabilirsiniz. Hep dost olmuşlar, barıştırılmışlar. Kan davası olan kabilelerin hepsi birbiriyle can dostu olmuş. Öyleyse eğer bize ulaşıp da telefon edip de yarım saat hatta daha fazla bir süre başka birini veya birkaç kişiyi hatalı bulduğunuzu bize ispat etmeye çalışıyorsanız ve bizim yapmanız lazım gelen şey onları bize kötülemek değil. Yanlış hareket ettiğini söylediğiniz bu kişilerle kendisine karşı yanlış davranılan kişi arasındaki dostluğu yeniden kurmak olduğunu söylememiz, hataların gerçek anlamda hangi hüviyette olduğunu göstermez mi? Yapmanız lazım gelen şey, iki taraf olduğunu kabul ettiğiniz insanlardan bir tarafı tutup
öbür taraf hakkında her türlü negatif şeyi bize ulaştırmak mı? Yoksa iki tarafı bir araya getirerek bir şahit gibi, bir aracı gibi, bir Allah dostu gibi, gerçek Allah dostu gibi onlara ulaşıp aralarını bulmak, yeniden kaybedilen dostluğu oluşturmak, sağlamlaştırmak değil mi? Neyi amaçlıyorsunuz insanları bize devamlı şikayet etmek suretiyle? Onlardan bir tarafı tutmamızı ve onunla beraber iki tarafındaki düşmanlığı bizim devreye girmemiz suretiyle güçlendirmemizi mi istiyorsunuz? Öyle yapacağımızı ümit ediyor musunuz gerçekten sevgili kardeşlerim? Mutlaka hepinizin hatası vardır. Taraflardan birinin daha çok hatası vardır. Diğerinin daha az hatası vardır. Ama hiç kimse hiç hatasız değildir. Öyleyse güzelliklere ulaşabilmek. Sevgili kardeşlerim, son zamanlarda sizlerden ulaşanlar çok güzel bir manzarayı oluşturmuyor. Devamlı birbirinizi kötülüyorsunuz. Dedikodu adı verilen çok çirkin bir afet her tarafı almış götürmüş. Sevgili kardeşlerim, ne yaptığınızın farkında mısınız? Dünyadaki en çirkin şeydir dedikodu. Dedikodu, bir konudaki hatayı düzeltmek yerine o hatayı herkesin kulağına daha geniş boyutlarda ulaştırmak manasını taşır. Çünkü ulaşan her kişi, sözün kendisine ulaştığı her kişi, onu bir başkasından söylemek için can atacaktır eğer bu fikir yapısındaysa. Ve biz insanlar başkasını anlatırken kelime kelime anlatamayız. Mutlaka farklı kelimeler kullanacağız, farklı cümleler kullanacağız, aynı konuyu anlatmaya çalışacağız. Ama ne kadar hüsniyet sahibi olsak, kendimizden bir şeyler ilave etmek mecburiyetinde kalacağız. Böylece insanlar kendilerinin ne kadar önemli insanlar olduğunu başkasına ispat etmek için dedikodu yaparlar. Çünkü o sırada dikkatle dinleneceklerdir. Onlar için önemli bir şeydir. Ve de her dedikodu, yani bir başkasının kuyruğunu çekmek, o kişiyi o birkaç dakika içinde belki başkalarının karşısında önemli bir kişi haline getirir. Birkaç dakika. Ama sonra herkes o kişinin sadece bir dedikoducu olduğunu anlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, gördüğümüz o ki toplum dedikodu adı verilen her an hakikatlerin ötesine taşabilecek olan çok yanlış bir davranışın zebunu olmuştur, eseri olmuştur. Böyle
davranan bir kardeşimiz acaba utanç duymaz mı? Allah Teala bu konuyu, dedikoduyu kesinlikle devre dışı bırakmış. Yasak kılmış. Başkalarının hatasını başkalarına götürmeyin diyor, ulaştırmayın diyor. Göreviniz ulaştırarak insanların arasını açmak değildir. Birbirine karşı dargın olan, anlaşmazlığa düşen kardeşlerinizi bulup iki tarafı bir araya getirip dost kılmaktır. Anlaşmazlıkları yok etmektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan Allah'ın en çok değer verdiği bu toplumu ancak öyle çökertebilir. Eğer sizler bizim kardeşlerimizseniz, Allah'ın emirlerini alıyor ve o emirleri yapmaya çalışıyorsanız, o zaman yaptığınız şey Allah'ın emrini tatbik etmek olmuyor, onun emirlerine karşı çıkmak oluyor. Bir toplumu kemiren en büyük afet dedikodudur sevgili kardeşlerim. Hep taraflar oluşturursunuz. Birbirine kızan taraflar. Taraflar oluşturun ama birbirini seven taraflar olsun bu. Nerede? Birbirine kızanları, birbirinden şikayet edenleri görürseniz deyin ki durun. Allah'ın bize ulaştırdığı talimat bu değil. Sen bu sözlerinle beni o kardeşimize karşı yanına almak istiyorsun. Senin yanında olacağım ama ona karşı olacağım. Hayır, Allah Teala bunu emretmiyor. Allah'ın bana bu konudaki emri seninle onu barıştırmak. Hadi gel beraberce o kardeşimize gidelim. Senin ne ölçüde doğru söylediğini onun ağzından dinleyelim. Başkalarını da alın. Ve orada bir araya gelerek o iki kardeşimizin arasındaki bu yüksünmeyi, bu kırılmayı, bu dargınlığı yok etmeye çalışın. Eğer birazcık uğraşırsanız etraftaki 5-6 kişi bu iki kardeşimizin yanına gidip de onları birleştirmeye, barıştırmaya çalışırsa onu başardığınızı göreceksiniz. İşte hepinizden beklediğim bu sevgili kardeşlerim. Küs avcılığına çıkın. Kim kime küsmüşse, kim kime dargınsa onları yakalayın, gruplar halinde olun, onları mutlaka barıştırmaya çalışın. Ama kaş yapayım derken göz çıkarmayın. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette hepiniz eminim ki şu andan itibaren bir gayetin sahibi olacaksınız. O zaman hatanızın ne kadar büyük olduğunu tespit edeceksiniz. İnsanlara başkalarını kötülemenin, başkalarının dedikodusunu yapmanın ne kadar
yanlış bir şey olduğunu ispat etmiş olacaksınız. Doğru bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? Birisinden bahsediyorsunuz. Onun yanlış bir davranışını, size göre yanlış bir davranışını başkalarına anlatıyorsunuz. Onu kötülemiş olmuyor musunuz? Allah Teala birbirinizin hatasını gördüğünüz zaman o hatayı örtün diyor. Siz başkalarına söylüyorsunuz. Allah Teala'nın emri hata gördüğü zaman hatanın örtülmesi. Bunun manası ne? Hatayı gördüğünüz zaman o kardeşimizle açıkça konuşmalısınız. Bu senin davranışında ben şöyle bir hata görüyorum. Bak o kardeşimizle bu konuşmayı yaptınız ama o sana darıldı. Hadi gel beraberce gidelim, gönlünü alalım. Tekrar sizi barıştırayım. Böylece daha birbirinize küsmeden, negatif bir sonuç çıkmadan bu olayı bitirelim dediğiniz zaman o kardeşimiz sizinle beraber böyle bir işe girişecektir. Hiçbirinizin bilerek, isteyerek başka birine düşman olacağınızı ve başkalarını da etrafınıza toplayarak onun karşısındaki düşmanların sayısını arttırmak konusunda gayret edeceğinizi, böyle bir şeyi kabul etmem söz konusu olmaz. Bu kadar küçülemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, davranışlarınızı en güzele yöneltmelisiniz. Biz hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, bu sevgimiz hepinize yeter. Hepinizi Allah için yaşayan, sadece Allah için yaşayan, Allah'a gönül vermiş ve bütün kardeşlerinin mutluluğu için gayrette bulunan Allah dostları olarak düşünüyoruz. Böyle bir görüntüye leke sürmek istemezsiniz diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, gerçekten ağızdan ağza olaylar ulaştırılırken, yapılacak katkılar sebebiyle dedikodu yapanlar, başkalarının hatalarını daha üst boyutlara taşımış olmuyorlar mı? Ve bu bir korkaklık değil mi? Birisine şu veya bu sebeple kızıp onu yere vurmak için taraftar toplamaya çalışmak değil midir bu dedikodu? Başkalarının dedikodusunu yapmaksa mutlaka iki taraftan birinin tarafını tutmak manasını tazamın etmiyor mu? Neden iki taraf arasındaki düşmanlık daha çok körüklensin de birbirine düşman kişi bir kişiyken, iki kişiyken, 10 kişi olsun, 20 kişi olsun, 100 kişi olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Bizi niçin dinliyorsunuz? Allah'ın güzelliklerini ve doğrularını size anlatalım diye değil mi? O doğrulardan ne zaman hayatınıza tatbik edecek neticeleri, hayatınıza tatbik edeceksiniz? Ne zaman Allah'ın istediği gibi sahabe gibi bir toplum oluşturacaksınız? Siz bu devrin sahabeleri olmalısınız. Böyle mi olacaksınız sevgili kardeşlerim? Birbirinizin kalbini kırarak, taraf tutarak, bizi kendinizle beraber başkalarına haddini bildirelim diye bir taraftar olarak
kullanmak üzere mi? Yapmanız lazım gelen şey, insanlarla açık bir şekilde konuşup, dostluk elinizi uzatıp, eğer bir hata yapmışlarsa onu affedip, onu kazanmak değil mi sevgili kardeşlerim? Kalpler böyle telif edilmez mi? Allah Teala sahabenin kalbini telif etmiş. Bir kabile kan davasından vazgeçtim diyor. Öteki kabile de vazgeçiyor. Ondan sonra bütün kabileler vazgeçiyor. Önemli olan ilk adımdır. İlk adımı atan olun. Eğer aranızda başka kardeşlerimizle bir anlaşmazlık varsa bunu mutlaka ortadan kaldırın. Dost olun. Birbirinizi sevin. Anlaşmazlıkları başkalarına taşımayın. Ve başkalarının dedikodusunu yapmayın. Şu anda dedikodusu yapılmayan hiçbir yer kalmamış vaziyette. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl olur? Siz Allah'ın dostları, Allah'a en yakın insanlar, en çok sevdiklerinizin bile dedikodusunu yapacak kadar çürüdünüz mü? Ne zaman değişeceksiniz? Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler, bu dedikodu adı verilen illetten mutlaka kendilerini kurtarmalıdır. Kendinize yazık ediyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yönelin. Size başkalarının dedikodusu geldiği zaman o dedikodu edene deyin ki, bak sana bir teklifim var. Hadi gel seninle beraber o bahsettiğin kardeşimize gidelim ve onunla barışalım. Sizleri birbirinize dost kılmak bu benim görevim olmalı. Hadi gel beraberce gidelim. Ya da o kişiyi buraya çağıralım. Ama aranızdaki bu ufacık yanlışlığı daha büyümeden evvel mutlaka düzeltelim. İşte bunu yapmanızı bekliyorum sizlerden. Hayır sevgili kardeşlerim, takip ettiğiniz yol doğru değil. Başkalarını ezmek için başka birisini vasıta olarak yanınıza almaya çalışmak, hele bu biz isek, büyük bir hatadır. Biz, şeytanın size telkin ettiği o davranış biçimini benimsemeyiz, kabul de etmeyiz. Hepinizle beraber, hepinizi yek diğerine dost etmek için, dost kılmak için, sevgili kılmak için vazifelendirildi.

Onu ikaz etmek hepinizin boynuna borçtur. Bu ikaz hiçbir zaman o kardeşimizi üzecek bir mahiyet almamalıdır. Burada çok ince düşünmek ve davranmak mecburiyetindesiniz. O sözü söyleyen kişiyi yaptığına pişman etmek, onu huzursuz etmek değil niyetiniz. Sakın kaş yapayım derken göz çıkarmayın. O hatayı yapmış diye o kişiyi azarlamaya, onu küçük düşürmeye kalkmayın. Bu nazik konuda hepinize büyük görevler düşüyor. Her tarafta bizlere çok şeyler olduğu söyleniyor. Onlar söylemese de Allah-u Teala bize söyleyebilir. Sevgili kardeşlerim, bizim üzerine durmak istediğimiz şey, sizlerin tek bir toplumu oluşturabilmeniz, Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirinin düşmanı değil, dostu olan, bu sebeple fırkalara ayrılmamış olan tek bir toplum. Ne zaman bir toplum arasında insanların birbirine dost olmadığı, hatta düşman olduğu bir ortam vücuda gelirse, orada tek toplum yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka orada mevcut değildir. Fırka parçalanmıştır. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi ümit ederim ki dikkatle dinlediniz. Ne yapmanız lazım geldiğini öğrendiniz diye ümit ediyorum. Ve şu anda meydanı boş bulan dedikoducuların bu konudaki gayretlerine kapı açmayın. Size başkaları hakkında şikayete gelen kardeşinizi dikkatle dinleyin. Sonra da ona deyin ki, tamam, sen bu konuda haklısın. Ama o ne senin düşmanın ne de benim düşmanım. O bizim dostumuz. Hadi gel dosta gidelim. Aranızdaki o anlaşmazlığı hemen yok edelim. Ne zaman bir dedikodu duyarsanız, kimin hakkında olursa olsun, derhal o kardeşinize bir ikazda bulunmanız lazım. A kardeşim, şu anda sen bana başka birinin hatasını söylüyorsun. Yaptığın şey doğru mu? O hatayı yapan kardeşimize sen şu veya bu şekilde bozulduysan, bu seninle alakalı bir konuysa, gel hemen ikimiz beraber gidelim. Ben sizi barıştırayım. Sizleri dost etmeye çalışayım. Başarabiliriz diye ümit ediyorum. Eğer konu seni alakadar etmeyen bir konuysa, ama sen bana başkalarının dedikodusunu yapıyorsan, o zaman bu konuda seni ikaz etmekle vazifeliyim. Bana gelen emir bu istikamette, sana gelen emir de bu istikamette. Bu bir dedikodudur ve bu dedikodudan vazgeçmelisin. Ayrıca dedikodu inanılmaya değer bir konu mu? O da meselenin ayrı bir yönü. Sevgili kardeşlerim, dedikodu fitne ve fesatın merkezini teşkil eder. Öyleyse hepiniz ikaz ediliyorsunuz. Dedikoduyu mutlak olarak önleyin. Ne zaman bunu duyarsanız,

Onu söyleyen kişiyi derhal hepiniz birden ikaz edin. Sizi bir birlik olarak, beraberlik olarak, dedikodu yapmayan bir toplum olarak görmek istiyor Allah Teala. Öyleyse hidayet çağı ise çağımız, sizler hidayetin temsilcileriyseniz sevgili kardeşlerim, hidayet çağının hidayetçileri olarak buna layık olmalısınız. Mutlak olarak bunları gerçekleştirmekle vazifeli olduğunuzu sakın unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dedikodulara, birbirinin arkasından konuşmalara, başkalarına şikayetlere paydos demek zamanı geldi. Allah Teala'nın emri budur. Bizim görevimiz de size emirleri intikal ettirmektir. Öyleyse ona bu dünyada en çok layık olanlar mevkiinde olmak zorunda olduğunuzu sakın unutmayın. Bu vakfın mensupları bize tabi olanlar. Başkaları ne yaparlarsa yapsınlar, bu onları ilzam eder. Ama siz başkalarıyla aynı kantarda tartılmayacaksınız. Siz hidayet çağının temsilcilerisiniz. Öyleyse size yakışan davranış biçimlerini sergilemek konunun esasını teşkil eder. Hepinizi Allah'ın yolunda bütün doğru davranışların sahibi olmaya davet ediyorum sevgili kardeşlerim. Bu Allah'ın davetidir. Allah Teala hepinizi bu konudaki bütün hedeflere ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sizleri bu hedeflere ulaştırsın diye Allah Teala'ya dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği beraber yaşıyoruz. Bir mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle bir mutluluk sohbetinde bulunarak. Mutluluk. Uğruna yaratıldığınız yegane şey bu. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Çünkü siz insansınız. Allah Teala'nın kainatta yarattığı en üstün mahluk. En üstünsünüz çünkü bütün kainat sizler için yaratılmış. Diyor ki Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Musahhar kıldık diyor. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat biz insanlar için yaratılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunun için varız. Allah Teala bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Öyleyse mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği, barışın her cephede tahakkuk ettiği bir güzelliktir mutluluk. İç aleminizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bittiği yer. Nefsinizin bütün afetlerinin yok olduğu, ruhunuzun bütün hasletlerine paralel olan faziletlerin nefsinizin kalbini tamamen doldurduğu, nefsinizin de ruhunuzun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir özelliği yaşama. Bu iç dünyanızda mutluluktur. İçinizdeki kavga sona ermiştir. İçinizdeki kavga bitmiştir. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erdiği için sulh ve sükun içinde yeni bir hayata başladınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Daimi zikirle olgunlaşan bir meyve, nefsinizin kalbinin bütün afetlerden temizlenmesi hali, nefsinizin de faziletlerle süslenerek ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceği bir hüviyete kavuşmanız. Ruhunuzla nefsiniz arasındaki kavganın böylece sıfırlanması, sulh ve sükunun iç dünyanızda yerleşmesi. Peki dış dünyanızdaki durumunuz ne? Dış dünyanızda da aynı şey söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dış dünyanızda ne var? Dış dünyanızda başka insanlar var. Nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuşsa, Allah'ın bütün emirlerini uyguluyorsanız, bütün davranışlarınız başkalarına huzursuzluk verici değil, onlara yardım edici, huzur verici davranışlar olacaktır.
Nefsinizdeki bütün afetler yok olup ruhunuzun bütün hasletleri sizde faziletler adıyla oluşmuşsa nefsinizin kalbinde Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemeyeceksiniz. Başka insanların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız. Onları gücendirmeyeceksiniz. Onlara zulmetmeyeceksiniz. Hiçbir zaman böyle bir işlem sizden sadır olmayacak. Eğer böyleyseniz, başkalarıyla aranızdaki kavga bitmişse, o zaman dış aleminizde de sulh ve sükun tesis etmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Sizin açınızdan kesintisiz bir sulh ve sükun hali kurulmuştur, tesis edilmiştir. Öyleyse başka insanlara ilişkilerinde de aynı sonuç söz konusu. Peki ya Allah'ın emirleri ve nehiileri orada daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ın bütün emirlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta mutlak olarak gerçekleştiriyorsunuz. Daimi zikre ulaşmışsanız iç dünyanızda nefsinizin zikre iştiraki fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında iç dünyanızdaki bir sesin Allah Allah diye yankılanması söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz söz konusu. Öyleyse bütün emirler, bütün nehiler bütünüyle yerine getiriliyor. Böylece Allah'ın emirleri cephesinde de, nehileri cephesinde de tam bir sülfe sükun halinin sahibisiniz. Öyleyse işte bu mutluluktur. İç dünyada, dış dünyada, Allah ile olan ilişkilerde kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Ve söz konusu olan şey sadece sizin mutluluğunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk müessesesi. Saadet. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi, bir saadet rehberi, reçetesi ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. Bu söylediğim iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde o muhteşem mutluluğu yakalayabilmeniz olayı neye bağlı? Sizin o saadete layık olmanıza bağlı. Biliniz ki İslam'da, tasavvufta, Hazreti İbrahim'in Hanif dininde üçü de aynı şeydir. Tasavvuf İslam'ın sadece yaşanmasıdır, hayata geçirilmesidir. Aynı şey söz konusudur. Mutluluğu yaşamak için ehil olmak mecburiyetindesiniz. Cennete mi girmek istiyorsunuz? Allah Teala inanılmayacak kadar kolay bir sebeple bunu size bahşetmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Yetmez. Ben onu kendime ulaştırırım. Ben onu evliyam kılarım. Allah'ın evliyası olur. Evliyasından birisi olur. Allah'ın velisi olur.
Ve o üçüncü kat cennetin sahibi kılınır benim tarafımdan diyor. Ve de diyor, dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını mutlaka ona tattırırım diyor. Bunu diyor garanti ederim. Allah Teala saadetinizi garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a mutlaka Allah Teala onu ulaştırır. Bakınız ne diyor Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Bunlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları, bu dileyenleri seçtiklerinden, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Garanti veriyor Allah Teala. Peki ulaşmak nedir? Ruhun Allah'a, siz bu dünya hayatını yaşarken ulaşması hidayettir. Ruhunuzun hidayete ermesi ise sizi Allah'ın velisi kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessesenin Allah-u Teala tarafından size hediye edilmesi bir garantiyi ifade ediyor. Cennete girmeniz garanti ediliyor. Diyor ki Allah-u Teala Vel Asr'ı suresinde Vel Asr İnnel insane lefî husr illellezîne âminû. Asra zamana yemin olsun. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala diyor ki Müminin 103'te kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları günah tartılarından az olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Burada da diyor ki Allah Teala onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onlar hüsranda olanlardan hariçtirler. Yani onların gidecekleri yer cehennem değildir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Amin olanların. Amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer Allah'a inanıyorsa insanlar, birinci şart. Eğer ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlarsa, ikinci şart. Bunun üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlarsa, üçüncü şart. Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın mutlaka kendilerini Allah'a ulaştıracağını, ruhlarını Allah'a ulaştıracağını kesin şekilde bilerek, yakin hasıl ederek kesin şekilde biliyorlar ve buna inanıyorlarsa, işte bu insanlar Allah'ı diledikleri zaman bu özelliklerle diliyorlar. Bu dört özellik Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin temel faktörleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerine inananlardır. Beşinci inanç. Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennete gideceklerine ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına ulaşacaklarına inananlardır. Altıncı şart. Altıncı özellikleri
Ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunların bilincinde olarak, bunlara tam bir inançla inanarak dileyenlerdir. İşte Allah Teala bu insanları mutlaka seçmiştir ve Allah'a ulaşmayı diledikleri için, yani Allah'a yöneldikleri için mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş için Allah'ın zatına ulaşmak gerekli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli ve yeterli. Cennete bir insanın girebilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse mutlaka cennet saadeti onundur. İşte böyle bir dizaynda sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Dileyenlerin Allah'a ulaşmayı dilemek de dahil tam 7 tane özellikleri var. Söylediğimiz özellikler. Ya dilemeselerdi ne olacaktı? Dilemeselerdi gidecekleri yer cehennem olacaktı. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizden gaflette olanlardır, diyor Allah-u Teala. Ve sonra ne diyor? Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. Hüsranda olanların durumu ne? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla. Öyleyse cehenneme gidecek onlar, hüsranda olanlar, kaybettikleri dereceler fazla. Özellikleri tek bir özellikte, parantez içine hepsini alabilirsiniz. Kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilemiyorlarsa Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Kim olurlarsa olsunlar, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şey onları Allah'ın cennetine götüremez. Dikkat edin, burası cennetin başlangıcıdır. Birinci kat cennet. Salt Allah'a ulaşmayı dilemeye açıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah neyi garanti etmiş? Allah'a ulaşmayı dilerseniz dalaletten kurtulacağınızı, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinizi Allah garanti etmiş. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri, birkaç melek, birkaç huri diyor Yunus. İsteyene vergil ani, bana seni gerek, seni diyor. Öyleyse Allah'ın istediği ne zaten? Bana seni gerek, senin sözünün gereğini gerçekleştirmemiz. O Allah'a ulaşmamız, Allah'ın zatına geri dönmek mecburiyetinde olan ruhumuzu ona ulaştırmamız. Sevgili kardeşlerim, ulaştırmamız desem de aslında realite bu değil. Biz ulaştırmıyoruz. Bu ruhun biz hayattayken Allah'a ulaşma müessesesi Allah-u Teala tarafından kurulmuş ve insanlık tarihi boyunca hep Allah tarafından gerçekleştirilmiş. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası ne? Bunun manası 21. basamak. Bunun manası nefsin kalbindeki afetlerin %51'inin mutlaka yok olması. Bunun manası şeytanın hakimiyetinin, insan üzerindeki hakimiyetinin
%51 azalması, %100'den %49'a düşmesi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne var? Allah'ın bir muhteşem vaadi. Hemen hemen bedavadan Allah'ın cennetine girmek. Neden hemen hemen bedavadan diyoruz? Çünkü sadece bir dileğiniz kafi. Allah'ın sizden beklediği şey sadece bu dileğin sahibi olmanız. Geri kalan mı? Her şey Allah'a ait. Bir kısım insanlar var. Hadi canım sen de. Ben mi cennete gireceğim? Sahabeden bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş, geri kalanı cehenneme gidecekler. Böyle söyleyen saflar da var. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe cennetin sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği, diyor ki Allah-u Teala, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa, dikkat edin, tabi olanlar sahabedir. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetine hepsi ulaştı diyor Allah-u Teala. Kimdir sahabe? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyeceksiniz şimdi birçoğunuz, bizi ilk defa dinleyenler. O yanlış kültürün tesiri altında bunu söyleyecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı hayattayken görenler. Hayır değil sevgili kardeşlerim. Hayattayken ona tabi olanlar. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, kalp gözümüzdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Kimlerden bahsediyor? Benim ve bana tabi olanların diyor. Sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, görenler değil, putperestler de görmüş, şeytana tapanlar da görmüş, Hristiyanlar da görmüş, Yahudiler de görmüş, herkes görmüş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı, ama bu görenler sahabe değiller. Sahabe, onu görenlerin arasında ona 10 tane ihsanla tabi olanlar. Tabiyet yoksa sahabe olmak yok. Öyleyse Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime ne söylüyor? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz vechimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabeden bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bana tabi olanlar. Tabiyet dinin vazgeçilmez bir kalesidir. Tabiyet olmadan kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Kişiye mürşit sevgisini veren, hidayetçi sevgisini veren Allah'tır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluğunuz bir taleple başlar. Bir tek talep, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma talebi. Öyleyse ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak
üzerinize Allah Teala tarafından 12 defa farz kılınmış. Allah Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı sizi bedavadan sadece bir tek dilekle kendisine ulaştırmak ve evliya yapmak. Evliya, veliler demek. Veli de dost demek. Allah dostu yapmak. Herkes Allah dostu olabilir. Hiç kimse bunun istisnası değildir. Herkes bir tek dilekle Allah'ın dostu, evliya olabilir. Herkes üçüncü kat cenneti bir tek dilekle hak edebilir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediği anda bu mesele tamamlanmıştır. Efendim ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah'a ulaşamıyorum. İbadetlerimi yapamıyorum. Namazlarımı kılamıyorum. Böyle bir şey söyledikleri zaman onlara deyin ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. Çünkü bu söylediklerim var ya, eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, ruhun Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 3-4 aylık devre içinde, 5-6 aylık devre içinde sen mutlaka namazı sevecektin, zikri sevecektin, ibadetleri sevecektin. Allah da mutlaka seni 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Kim derse ki ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor, ona deyin ki sen yanlış söylüyorsun. Allah'a ulaşmayı dileseydin Allah'a ulaşmış olacaktın. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşamayan hiç kimse olmamıştır. Peki ama o kişinin ömrü vefa etmezse etmesin. Etmediği takdirde ölecek kişi. Öldüğü zaman ruhu gene Allah'a ulaşacak. Ama normal şartlarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaştığında o kişi Allah'ın cennetine giremez. Kim olursa olsun, hangi şartların sahibi olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi öldüğünde onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Hiçbir şekilde. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimesi bunu net olarak söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ruhunuzu bu sebeple ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya 12 defa farzla davet edildiniz. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Çünkü ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman cennet saadetinin 3. katının sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısından fazlasının sahibisiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 12 tane ayet-i kerime Allah-u Teala hepimizi ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya davet ediyor. 12 defa farz, 12 defa davetiye çıkarmış bize. 1. Zümer 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümül azabe sümme la tünsarum. Diyor ki Allah Teala, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yönelmekle kalmayın. Biz sizi kendimize ulaştırırız.
Bize teslim olursunuz. Öyleyse Allah'a teslim olun. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'a yönelmezseniz o zaman yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Ne demek bu? Ne yardımı? Allah'ın yardımı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir adam, Allah'a ulaşmayı dileyen ikinci bir adam, Allah'a ulaşmayı dilemeyen adama Allah'ın hiçbir yardımı olmaz. Kendi zatını ulaştırmak konusunda. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o Allah'a ulaşmaz. Allah onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte bu Allah'ın ulaştırma yardımıdır. Kişiyi evliya kılma yardımıdır. Kişiyi cennet sahibi kılma yardımıdır. Dünya saadetinin en az yarısını ona sağlama yardımıdır ve garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Öyleyse mutluluğunuz garantide. Allah mı davetiye çıkarmış size Kur'an-ı Kerim'le? 12 defa. İkinci davetiye Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Ona ulaşmak üzere harekete geç ve böylece takva sahibi ol. Birinde en iyi bir kullanıyor, birinde münibine kullanıyor. Aynı kök. Allah'a yönelme, ulaşmayı dileme ve ulaşma. Kim dilerse, kim yönelirse mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacak. Şura 13. Onun için yönelme, ulaşma demek. Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma demek. İstisna yok. Kişi sağda kalsa Allah'a ulaşacak, ölse de Allah'a ulaşacak. Ama hayattayken ruhu Allah'a ölmüş gibi kabul edilecek, Allah'a ulaşmış gibi kabul edilecek. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ruha. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Hazreti Nuh'un Allah'a söylediğini unutmayın. Diyor ki ben bugüne kadar bu insanları gece gündüz sana davet ettim. Senin yoluna çağırdım. Sana ulaşmaya çağırdım. Sadece aralarından birkaç tanesinin firar etmesine sebebiyet verebildim. Firar, kaçma ve sığınma demek. Hazreti Nuh'un gayretleriyle birkaç kişi Allah'a, Allah tarafından ulaştırılmış. Yani Allah'a, bu dünyadan Allah'a firar etmişler. Sevgili kardeşlerim, bu 5. ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, affedersiniz. 5. ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ve yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sen de aynı yoldan, sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 25 diyor ki Allah Teala, Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşayü ila sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın selam yurduna ulaştırması, teslim yurduna ulaştırması kimi? Dilediği kişiyi,
Allah'ın dilediği kişi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne yaparmış onları? Sırat-ı müstakime ulaştırırmış. Sırat-ı müstakim, insanları Allah'a ulaştıran yolun adı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 125'te? Kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka Allah onu, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Başka bir ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime Allah onu sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Allah onu kendi zatına ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala ile kişinin ilişkilerine baktığımız zaman, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ilişkide ne görüyoruz? Allah'ın kişiyi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırması. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde işte bu sırat-ı müstakim bana istikametlenmiş yoldur diyor Allah-u Teala. İstikameti ben olan bir yoldur. Bana ulaştıran yoldur diyor. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu hayattayken. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Her şeyden kesilerek ulaş diyor Allah-u Teala. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah-u Teala'nın dizaynı işte bu dizayn. Her şeyden kesilerek Allah'a dön. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. 7 ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a dönüşünüzü üzerinize farz kılıyor. 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ruhun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğu kesinlik kazanıyor Rad 21'de. Sonra Şura 47'de Allah-u Teala buyuruyor, üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Daveti gördük. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde, 25. ayet-i kerimesinde Allah zatına davet ediyor. Öyleyse 9 oldu. 10. ayet Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a, iradenizi de Allah'a teslim edin. Birincisi ruh, hepsinin teslimini ifa edin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış Enam 152 ile. 10. ayet-i kerime. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki
İşittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik. Allah'a verdiğiniz ruhunuzu Allah-u Teala'ya ölmeden evvel ulaştırma konusundaki misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Misak, ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması, yani Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız, Rad 20 Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa edenlerdir. İfa ederler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Onların Allah'a verilmiş misakleri vardır. Herkesin var. Hepimiz ezelde Allah'a misak vermişiz. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağımıza dair. Peki sonra ne diyor Allah Teala? Onlar misaklerini bozmazlar. اَلَّذ۪ينَ لَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكَ. Misaklarını bozmazlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? وَالَّذ۪ينَ, ve onlar, يَسُلُونَ, ulaştırırlar. Vasıl ederler. Ma şeyi. Emrallahü, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona en yusale, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne oldu? 11. ayet-i kerime oldu. 12. ayet-i kerime Nisa 58. Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, vermenizi emreder diyor Allah Teala. Ne olmuş? Üzerimize 12 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış. 12 defa bize davetiye çıkarmış. Benim cennetime girin diye. Cennet davetiyesi, hem de 3. kat cennetin davetiyesi. Dünya mutluluğunun davetiyesi. %50'den fazla dünya mutluluğu. Öyleyse bu ayetler, Kur'an'ın ayetleri ise Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Hı? Ne diyorsunuz sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne diyorsunuz? Elinizdeki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir mutluluk davetiyesi değil mi? Ben lafın gelişi bir diyorum. Gördünüz ki 12 defa 70'ten fazla ayetle Allah insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını, ulaştığından bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an-ı Kerim 73 tane ayet-i kerime ile Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasından bahseden, 12 defa bu hedefe davetiye çıkaran, böylece sizi mutlaka cennet saadetine de, 3. kat cennet, dünya saadetinin %50'sinden fazlasına da mutlaka ulaştıracak olan bir saadet davetiyesi. Ve aynı zamanda mutluluğun garantisi. Ne diyor Allah Teala? Kim
bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Şura 13. Kulları Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Kimleri seçmez? Seçmeyecekleri belli. Kasitle Allah'a ulaşmayı yok sayan, hidayeti yok sayan, vuslatı yok sayan, kendileri Allah'a ruhlarını döndürmedikleri gibi, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi, başkalarını da hidayet yolundan men eden insanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdir. Çünkü Allah-u Teala sadece Allah'a ulaşacak olanları bırakır. Seçebilmek için sadece onları seçer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa seçilirler. Eğer bilmiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemenin bir farz olduğunu, o insanlar mutlaka seçilirler. Seçilmeyenler inatla Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını ayetleri yalanlayarak, inkar ederek ve örterek, gizleyerek insanları Allah'ın yolundan kim men ediyorsa onlar seçilmez Allah-u Teala tarafından. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Ben onları mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşırsanız ne olur? Çok basit. Üçüncü kat cennet sizin olur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, kim Allah'a olan yemin, misak ve ahdini gerçekleştirmezse onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim misakini gerçekleştirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Ve aynı surenin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete mutlaka gireceğini söylüyor.

Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet kelimesiyle o insanları kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ve ulaşanları ise cennetini almayı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılıyor. Ruhu ve için, nefsi, iradeyi. Hidayete ermeyi farz kılıyor. Ruh ve için, nefs ve irade açısından hidayete ermeyi farz kılıyor. Yani gene Allah'a teslim olmayı, Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim ederek dört kademe kulluk emrediyor Allah Teala. 7 kademelik bir safhalar dizisinde 4 tane teslim, 4 tane kulluk. Farz kılıyor üzerimize. Kim Allah'ın kulu olursa onları mutlaka cennetle mükafatlandıracağını açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibidir. Diyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe Ey amen olanlar takva sahibi olun. Vebtegû ileyhil vesilete ona Allah'a ulaşmaya vesile olanı isteyin Allah Teala'dan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel bir dizayn içerisinde olduğunu sizlere anlatıyorum.

¿Cómo te va a dar? Her şey çok güzel değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bir hiç karşılığında, sadece bir dilek karşılığında dünya saadetinin yarısı ve Allah'ın bunu garanti etmesi. Öyleyse 12 defa davetle Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bunu gerçekleştirenin mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine ulaştıracağı, dünya saadetinin yarısını o kişiye mutlaka temin edeceği Allah-u Teala'nın bir garantisidir. Kim amel olmuşsa takva sahibi olmuştur. Diyor ki cennet takva sahipleri için hazırlandı diyor Allah Teala ve işte davet olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun içeri girin diyor Kaf 32. Peki Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet rehberidir. Çünkü o mutluluğa, saadete nasıl ulaşacağımızı gösterir. Nasıl ulaşacakmışız? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o saadete mutlaka ulaşacak olan birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, Allah'ın cennet saadetinden üçüncüsü, dünya saadetinin yarısı, bu kadar basit bir sonuçla, bu kadar basit bir şeyle, bir dilekle mutlaka gerçekleşiyor. Kişi bundan sonra Allah'a tevekkül ederse 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim edecektir.

28. basamağın 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecektir ve böylece bir sonuca ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya geldik. Bir defa daha bir güzelliği yaşadık. Bir defa daha mutluluğu terennüm ettik. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi, bir saadet garantisi ve bir saadet rehberi olduğunu tezekkür ettik. Öyleyse Allah'ın yolunda daha büyük mutlulukları hepinize Yüce Rabbimizin nasip etmesi için dualar ederek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki sohbetimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

الفاتحة. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد اسم الله.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah için bir aradayız. Konumuz dinlerin ortak özellikleri. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dinler diyorsak da aslında dinler yoktur. Sadece bir tek din, üç esastan oluşan bir tek din söz konusu olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. İlk adımdan son adıma kadar dinin seyri, ulaştığı merhale, başlangıçtan farklı bir yere hiç ulaşmamıştır. Hep aynı din, tek din, kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, bugün şu anda dünya üzerinde kitapları elde bulunan üç din var. Öyle görünüyor. Herkes üç dinden bahsediyor. Birisi başlangıçta Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu, Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği Tevrat'a dayalı olan Musevilerin dini. İkincisi, Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'e dayalı olarak Hristiyanlık dini. Üçüncüsü, Allah Teala'nın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an'a dayalı olarak indirdiği İslam dini. Ve şu anda dünya kitaplı dinler açısından üç ayrı gruba ayrılmış durumda. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam. Sevgili kardeşlerim, ve dünyada savaşlar oluyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ayrı dinler adına. Sanki birbirinden ayrı dinler varmış ve de başka bir dinin müntesipleri düşmanmış. Böyle bir intibayla insanlar birbirlerine düşman ediliyorlar, savaşlar oluyor, milyonlarca insan ölüyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlığın en büyük trajedisidir, faciasıdır. Birbirinden ayrı olmayan, sadece bir tek dinin mensupları olması gereken insanlar, ayrı ayrı üç fırkaya ayrılmışlar, yetmez, ayrılmakla kalmamışlar, düşman olmuşlar. Burada dikkat çekici husus, Hristiyanlarla Yahudilerin birbiriyle düşman hüviyete hiç girmemeleri. Her iki tarafta İslam'a karşı savaş veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinlerin olmadığını söylüyor. Sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam'ın 7 safhasından bahsediyor. İslam'ın 7 safhası. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhun Allah'a ulaşarak. 21. basamak. Allah'a teslimi. Allah'ın zatında yok olması. 22. basamak. 3. safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 25. basamak. 4. safha. Yani fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Sonra ...26. basamakta kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul elbap oluyor. 5. safha. Sonra muhlis oluyor. Bu 5. safha 26. basamak. Muhlis oluyor kişi. Kendisine gök katları gösteriliyor. Ulul elbap kademesinde zemin katı ve cehennem katlarını gören kişi bir sonuca gidiyor. Bu sonuç Allah Teala'nın dizaynında göklerin melekutu diye anlatılıyor. İhlas makamında göklerin melekutu gösteriyor kişiye. Burası 27. basamak. 28. basamak yeni bir makam, salah makamı. Burada kişinin iradesinin de Allah'a teslim edilerek kendisine irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat görevinin verilmesi. Böylece 7 tane safa oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisi. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safanın 7'sinin de farz olduğunu ve bütün sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 safanın da Hazreti Musa'ya farz kılındığını ve Hazreti Musa ve onun kavminin Yahudilerin 7 safanın 7'sini de gerçekleştirdiğini yazıyor. Yine Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını söylüyor. Ayrıca 7 safanın 7'sinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılındığı ifade ediliyor. Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların da 7 safanın 7'sini de yaşadığı bildiriliyor. Öyleyse
Dinlerin ortak özellikleri. Bu indirilen kitaplardan evvel de var olan bir dinin özelliği olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Yani Hanif dininin özelliklerini yaşayan bir peygamber. Hanif peygamber. Bu açıdan bakıldığında aydınlık bir tablo görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif. Kendisine bir son peygambere son şeriat kitabı indirilmiş kainatın o Kur'an-ı Kerim ve Nebi olduğunu söylüyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kendisine bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylüyor. O Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz kılınıyor kendisine. Bu farziyet Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yeter mi? Yetmez. 7 safanın 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşandığını da Allah-u Teala ifade buyuruyor. Yani hem farz hem de 7 safada yaşanmış. İşte böyle bir dizayn üzerine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala buyuruyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve de müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi dilindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah Teala. Söz konusu olan kimler? Söz konusu olan sahabe. Üzerlerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah Teala farz kılmış. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabı olduğuna göre ondan sonraki bütün nesiller bu kitaba uymak zorunluluğundalar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَفْ وَبَشِرْ اِبَادِ Onlar diyor, şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Mürşide tabiiyet farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesilete diyor. Ey amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi.
Allah Teala diyor ki abi bu arada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş sahabe.

Sonra üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi. Bütün sahabe ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de innel hüda hüdallah şeklinde ifade ediyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse Allah'a ulaşmışlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sahabe sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Allah Teala açıkça söylüyor. Müzzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi. Farz mı? Allah Teala diyor ki bu konuda açık ve kesin olarak fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Almış ve bütün sahabe fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmiş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim olduk. Biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Ayet-i Kerime aynen böyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi ulyelbap olmakla mümkün. Allah Teala ulyelbap kulları için diyor ki li ulyelbap eskürün Allah'e li ulyelbap yeskürün Allah'e kıyamen kuvudem ve ala cunubiyim. Ulyelbap için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek asıldır diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabede ulyelbap olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ondan sonra da onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuş. Sonra muhlis olmak farz mı? Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor. و
ve ma umiru illa leyabudullahi mulisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis kullar olmakla hanifler olarak emrolundular. Diyor Allah Teala, muhlis olmayı, nefsimizin kalbini halis kılmayı Allah Teala farz kılmış üzerimize. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet, olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, deyin ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Biz ona muhlis olanlarız. Ve konunun son noktasına ulaşıyoruz. İradenin teslimi noktası, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin de teslimini içeriyor. Hakka tukatiyi, bir hakkın takvanın sahibi olmak ve ölmeden evvel teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölmeyin, Allah'a de teslim olun, teslim-i külliyle teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun ölçüsü, kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu mutlaka irşat makamına teslim ediyor. İrşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Onları da, sahabeyi de Allah Teala irşat makamına tayin etmiş. Sevgili kardeşlerim, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere. Diyor ki Allah Teala, o sabikun elevelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de o ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Bakıyoruz ki sahabeye ihsanla tabi olunmuş. İster ensar olsun, ister muhacirin olsun, iki gruba da tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette geliyor. Sahabeye ihsanla tabi olunduğunu görüyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 safa gördük. 7 safanın 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin 7 safanın 7'sinde gerçekleştirdiğini gördük. İşte dinlerin ortak özellikleri, üçünde de tek Allah var, üçünde de İslam'ın 7 safhası var. Kainatın tek dininin 7 safhası. Tevrat'ı inceliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz olarak yer almış. Bunu incelediğimiz zaman, hamdolsun ki yazılı metin çıkardık o konuda, metin elimizde. İslam'ın 7 safhası neyi içeriyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta da farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet, Tevrat'ta da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, Tevrat'ta da farz.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da farz. Nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi, yedi safhanın yedisi de Tevrat'ta farz. Sonra da Tevrat'ı gözden geçiriyoruz. Bir de bakıyoruz ki yedi safhanın yedisi de Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca yaşanmış sevgili kardeşlerim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar yedi safhanın yedisini de yaşamışlarsa Hazreti Musa ve ona tabi olanların da hepsi yedi safhanın yedisini de yaşamışlar. Tevrat'ta farz mı? Farz. Ayetler elimizde. Yedi safhanın yedisinde yaşamışlar mı? Evet, yaşamışlar. Hiçbir safhası eksik kalmamak üzere bütün sahabe yedi safhanın yedisi, affedersiniz, bütün Hazreti Musa'ya tabi olanlar ve kendisi Hazreti Musa, hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Yedi safhanın yedisinin de ayrı ayrı ayetlerle yaşandığı ispat ediliyor Hazreti Musa ve onun adamlarınca. Ama Tevrat da aynı konuyu aynı şekilde belirtiyor. Yedi safhanın yedisi de yaşanmış. Ve İncil'e geliyoruz. İncil'de de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala İncil'de de yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhu teslim, fizik vücudu teslim, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi geliyor. Ondan sonra muhlis olmak, ondan sonra da iradeyi teslim etmek. Hepsi İncil'de de var. Ve gene İncil bu yedi safhanın bütününün Hazreti İsa ve havarilerince yaşandığını kesin olarak ayrı ayrı ayetlerle yazıyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara Allah'ın o devirde yedi safhanın yedisinde yaşamayı emrettiği, farz kıldığı da yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yedi safhanın yedisinin yaşandığını da. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Sadece tek bir dinin olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir, Hazreti İsa'dan da evveldir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evveldir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala açıkça
Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ayrı ayrı dinler gibi olduğu zannedilen, ayrı ayrı dinler olduğu zannedilen Yahudilerin dininin, Judaizmin, Hristiyanlığın ve İslam'ın aslında tek bir din olduğunu ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bir kilometre taşıdır. En önemli ispat edici bilgi onun içinde mevcuttur. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da farz kıldık diyor Allah Teala. Aynı şeriatı vermiş. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti evvela Hazreti İbrahim'e de, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı şeriatı vermiş. Üstelik de işaret daha ciddi olarak geliyor. Fırkalara ayrılmayın diye, yani Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diye. Çünkü kim dilemezse onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrıldıkları için de şirktedirler. Rum 32 ve 31 öyle söylüyor. Şirkte olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple fırkalara ayrılanlar olduğunu söylüyor. Niçin bu şeriatı verdiğini söylüyor Allah Teala? Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse dinin ayakta tutulması söz konusu. İşte Allah Teala onun için Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen hanifsin diyor. Hanif olarak veçhini dine doğrult diyor. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Ve kayım olan din bu dindir. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Allah Teala'nın ne dinde ne de insanlara verdiği hanif fıtratında bir değişiklik yaptığını göremezsin diyor. Allah ne dinde ne de fıtratta bir değişiklik yapmaz. Hanif dinini kainatın tek dini olarak yaratmış ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. O din kendi muhtevasındaki her şeyi almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak olayı var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Her biri indirildiği zamanın toplumuna o peygamber vasıtasıyla Allah Teala'nın nasıl hitap ettiğini gösteriyor. Her şey çok açık bir şekilde ortada ve muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak bir hedefe yönelmenin dizaynını içerir. 7 safa 4 teslimden oluşan kainatın tek dini Yahudiler tarafından da Hazreti Musa zamanında
Hristiyanlar tarafından da Hazreti İsa zamanında ve İslam tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynı din olarak yaşanmış. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala diyorsa ki birden fazla şeriat hiç vermedik. Hepinize, ey dinlerin mensupları, hepinize aynı emri verdik diyorsa, aynı emir dinlerin tek bir din olduğunun kesin işaretidir. Aynı şeriat, başka bir şeriat indirilmemiş ki insanlar ona tabi olsunlar da başka bir dini yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Tevrat için o bir nurdur diyor. İncil için o bir nurdur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim de Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın ölçülerinde, Allah'ın dizaynında bir nur. Peki Tevrat'taki bu ifade İncil'de de var mı? Kesinlikle. Tevrat da bir nurdur diyor Allah Teala. İncil de bir nurdur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim de bir nurdur. Ama İncil'de hem kendisine evvel gelen Tevrat'ın nur olduğu var, hem de İncil'in nur olduğu var. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın da nur olduğu, İncil'in de nur olduğu, Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğu hakikati var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kitabın üçü de nur. Allah Teala nuruyla üç kitabın üçünü de aydınlatmış. Üç kitapta İslam dini olarak değerlendirilen nur, değerlendirilen din neyi ihata ediyorsa aynı şeyleri ihata ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki her şey çok güzel. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ve Allah-u Teala'nın emri dinin, kainatın yegane dininin ayakta tutulması. Bunun için de mutlaka fırkalara ayrılmaması lazım insanların. O tek fırkayı oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek topluluğun vücuda gelmesi. Hepsi bu kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bir nurdur. Aslı böyledir. Peki 14 asır sonra ne olmuş Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra? 14 asır sonra insanlar birbirinin can alıcı düşmanı olmuşlar. Başka başka dinlerin mensupları. Şu anda dinler arası savaş devam edip gidiyor dünya üzerinde. İşte sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey bu savaşı bitirmektir. Savaş insan ölümüne sebebiyet veren çok ciddi bir müessesedir. Onun için savaşı sevgili kardeşlerim en güzel standart altında derhal durdurmak ve bir daha savaşı başlatmamak için
dünyanın bütün boyutlarda tedbir alması söz konusu olmalıdır. İnsanlara farklı dinden oldukları imajı vererek birbirine karşı düşman edilmeye çalışılmaktadır. Allah da dostluğu emrediyor, kan dökülmesini önlemek istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Dinlerin ortak özellikleri tek Allah, vahdet, sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tevhid, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dinler yoktur, dinse sadece bundan ibarettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki üç dinde aynı ortak özelliklere sahip, baştan sonuna kadar bütün teslimler birbirinin aynı ve bütün teslimlerin gerçekleştiği üç kitapta da yer almış. Öyleyse başka başka dinlerin mensubu olduğumuzu zannedip de boşuna bir düşmanlığı körüklemeyelim. Sevgili kardeşlerim, yakın bir gelecekte dinler birleşecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. الفاتحة مع الصلوات

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Ve mutluluğu yaşamaya layık olanlarsınız. Öyleyse bilelim ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu mutlak olarak yaşar. Mutluluğu mutlak olarak yaşar. İkisi de mutla başlıyor. Mutluluk ve mutlak olarak mutluluğu yaşamak. Allah Teala garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve de bu ulaştırma süresince de şeytanla onun bütün ilişkilerini keserim. Ve o kişi şeytanla ilişkileri kesildiği için mutlak olarak saadeti yaşar. 5-6 aylık bir süre o kişinin 3 hedefe ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Üçü de bir ayrı hedef sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve garantili. Allah Teala garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, nefs teskisi diye bir olay var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. Tabiyetiyle beraber nefs teskisi denilen bir olayın yaşanması söz konusudur. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Bizi mutsuz eden faktörlerin başında iblis gelir, şeytan. Mutlaka insanlarla şeytanlar ilgilenirler. Şeytanlar mutlaka insanlarla ilgilenirler. Çünkü hedefleri insanları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatmaktır. Bilirler ki gidecekleri yer esfeli safilindir. Cehennemin en alt katıdır. İşledikleri günahlar sebebiyle başka bir alternatifleri yoktur. Bu sebeple ne kadar çok insana acı çektirirlerse, ne kadar çok insanı huzursuz ederlerse o kadar mutluluk duyarlar bu işten. İnsanlar da onlar yüzünden devamlı huzursuz ve sıkıntılıdırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde sizlerin mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemekle başlaması, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutluluğu mutlaka yaşamanız söz konusu. Birinci evre Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. İkincisi mürşidinize ulaşmanız. Üçüncüsü ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşincisi nefsinizi Allah'a teslim etmek. Altıncısı irşad olmak veya muhlis olmak, ikisi de aynı istikamette geçerli. Yedincisi ise iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri daha üst seviye ve daha çok mutluluk, daha üst seviye ve daha çok mutluluk ifade eder. İşte olayımız bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece sizlerin mutluluğunuz için.
Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar deyip konumuza girelim. Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler insanların çok büyük bir kesimini ifade eder. Ve Allah inancı insanlar arasında giderek azalan bir müessese. Türkiye'deki gençliğin haline baktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerim. Ne kadar unutmuşlar Allah-u Teala'yı. Okullarda öğretilen öğrenim, Allah'ın güzelliklerinin ne kadar dışında. Ve sevgili kardeşlerim, insanlara yazık oluyor. Ama hangi şartlar içinde olursanız olun, siz saadete mutlaka ulaşabilirsiniz. Ne kadar huzursuz bir insan olursanız olun, ne kadar sıkıntıda olursanız olun, ne kadar büyük dertler sizi kuşatmış olursa olsun, netice değişmez. Hepiniz Allah'ın güzelliklerini yaşayabilecek olan vasıflarla Allah-u Teala tarafından donatıldınız. Hepinizde nefs var, hepinizde ruh var, hepinizde akıl var. Öyleyse sadece iki tane alternatifiniz var. Mutlu olmak ya da mutsuz olmak. Eğer mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne diyeceksiniz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi, senin çok sayıda evliyan var. Bunlara Türkçemizde biz ermiş diyoruz. Ya Rabbi, beni de o ermişlerden kılmanı dilerim. Benim de ruhumu sana ulaştır yüce Allah'ım. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl onları ermiş kılmışsan, onlar sana senden talepte bulunmuşsa, ya Rabbi beni ermiş kıl diye, sen de onların talepleri üzerine onları kendine ulaştırmışsan, beni de ulaştır yüce Allah'ım. Ben de onlar gibi olmak istiyorum.

Eğer yolunuzu kaybetmişseniz, yanlış şeyler yapıyorsanız, bu durum sizi rahatsız ediyorsa, kurtuluşunuz burada. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah sizi bütün suçlarınızdan arıtsın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bütün günahlarınız affedilsin. Mürşidinize ulaşın. Tabiyetinizi gerçekleştirin. O affedilen, örtülen günahlarınız var ya, bir de sevaba çevrilsin. Kaybettiğiniz kadar daha derecat kazanın Allah-u Teala'dan. Tabiyetinizle birlikte ikinci kat cenneti kazanın. Bundan sonrası Allah'a ait. Buraları da Allah'a ait zaten. Ve o Allah ki sizi, sizin Allah'a ulaşma talebiniz üzerine mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İki ayet-i kerime, ikisi de aynı garantiyi veriyor. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. Hiç kimse dalaletin dışında değildir. Herkes dalalettedir. Bu dalalette olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalmaya mahkumdurlar. İşte onları Allah-u Teala, dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, dalaletteler bu insanlar, dalalette bırakıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Onlara tebliğini yapmış, aklı başında olan insan tebliği dikkatli inceler. Yahu Allah-u Teala beni kendisine davet ediyor. Neden ben davete icabet etmiyorum, mutlu olmuyorum? Madem ki mutluluk bu kadar kolay, der ve de gerekeni yapar, Allah'a ulaşmayı diler. Ve de garantili olan dünya saadetinin yarısını mutlaka elde eder. Ruhunu da mutlaka Allah'ın zatına Allah ulaştırır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından bedava. Sadece bir dilek, netice üçüncü kat cennet, netice dünya saadetinin yarısı. Garanti mi? Garanti. Aşağı kurtarmaz. Garanti. Öyleyse ciddi miyiz? Çok ciddiyiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu büyük müjdesini sizlere 30 senedir veriyoruz biz. 30 yıldır dilimizde tüy bitti. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin gibi sözü bir lokomotif gibi tekrar ediyoruz ki hepinize ulaşalım. Şu 70 milyon insandan ne kadarını mümkünse o kadar fazlasını Allah'ın cennetine alabilelim. Cehennemden kurtarabilelim. Sevgili kardeşlerim, aslında bir korkunç trajedi yaşanıyor dünya üzerinde. Evvela dinlerini unutanlar Yahudiler olmuş. Sonra onları Hristiyanlar takip etmiş. Onlar da dinlerini unutmuşlar. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara Kur'an'la hitap ettikleri zaman Hristiyanlar arasında da Yahudiler arasında da küçük bir kitle bizim size anlattığımız bu olayları yaşıyordu. Allah'a ulaşmayı dileyenler Hristiyanlar arasında da vardı, Yahudiler arasında da vardı. Fakat toplumun küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır, tabiiyet. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslimde, nefsi teslimde, irşad olmak da, iradeyi Allah'a teslim olmak da, teslim etmek de farzdır. Hristiyanlıkta da farzdır. Hepsini hamdolsun ki Allah-u Teala ayetleriyle tespit ettirdi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki

Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için cehenneme doğru yaptığınız yolculuk bizi çok mu çok huzursuz kılıyor. Kurtuluşunuz sadece bir dilekle mümkün olduğu için bu kadar sıkıntı duyuyoruz. Allah Teala bunları bize biz öğrenelim diye öğretmedi. Öğrenelim de sizlere açıklayalım diye, sizleri mutluluğa davet edelim diye, sizleri daha açık bir ifadeyle cehennemden kurtaralım diye sevgili kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yaptığı zaman Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük iki grup, Yahudilerden bir grup insan, Hristiyanlardan bir grup insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ne yaşıyorsa onlar da aynı şeyleri yaşıyorlardı. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeni ayetler gelip de açıklamaları yaptıkça kendilerine öğretilenlerin ne kadar doğru olduğunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Allah Teala Kur'an'da anlatıyor bunu. Ama o devirde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük kısmı dinlerini çoktan unutmuşlardı. Size saydığımız 7 safhanın 7'sinde artık yaşamıyorlardı. Ve daha ilginci, Hristiyanlar kendi yaptıklarının doğru olduğunu, Yahudiler de kendi yaptıklarının doğru olduğunu savunuyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahte peygamber olarak niteliyorlardı. Oysa ki Kur'an'a baktığımız zaman Tevrat'taki hükümlerinde, İncil'deki hükümlerinde, Kur'an'daki hükümlerinde 7 safhanın 7'sini de ihtiva ettiğini, hepsini farz kıldığını görüyoruz. Acaba neden? Allah'ın muradı ne? Tek bir din indirmiş, bütün insanları o dine davet ediyor. Muradı ne? Niçin davet ediyor? Mutlu kılmak için sevgili kardeşlerim. O insanları mutluluğa ulaştırmak için, hem dünya saadetine hem de cennet saadetine. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Nereden biliyoruz üstün olduğunu? Çünkü diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık, ona can verdik, hayat verdik, ona ruhumuzdan üfürdük ve ona secde edin dedik bütün meleklere ve cinlere. Hepsi secde ettiler diyor Allah Teala, sadece iblis secde etmedi. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam kendisine ruh üfürülen kainatın en üstün mahluku, ki Allah Teala sadece kendisine secde edildiği halde Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermiş. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Kainattaki tek varlık. Allah'ın ruhunu taşıyan bütün bu kainatta bir tek varlık var. O insan. Ne cinler Allah'ın ruhuna sahip, ne de melekler Allah'ın ruhuna sahip. Cinlerin tayfasından olan şeytanlar, ne de onlar Allah'ın ruhuna sahip. Ne hayvanlar, ne balıklar, ne kuşlar, düşünebileceğiniz canlılıklar, canlılardan hiçbirisi, cinler de dahil olmak üzere, hiçbirisi ruha sahip değiller. Sadece insan Allah'ın ruhunun sahibi, doğumuyla beraber insana ruh üfürülüyor. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona faatler verdik diyor. Allah'ın ruhu üfürülmüş. Bu sebeple Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor. Çünkü sadece Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhuna sahip. Aslında secde Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil. Secde
onun taşıdığı Allah'ın ruhu için yapılıyor. Allah'ın ruhunu içinde bulundurduğu için ve onun tam şekliyle, yani Adem Aleyhisselam'ın şekli nasılsa her zerresiyle ruh aynı hüviyeti, aynı formu taşır. Aynı görüntüdedir. Nefs de aynı görüntüdedir. Adem Aleyhisselam'ın bir nefsi var, seva edilmiş bir fizik vücudu var. Allah Teala onu yarattığını söylüyor. Allah onu fizik vücudu yaratmış, topraktan vücuda getiriyor. Nefsini seva ediyor. Nefs fizik vücudun içine yerleştiriliyor. Sonra da ruh üfürülüyor kişiye. Böylece bir üçlü oluşuyor. Zahiri alemi temsil eden bir fizik vücut, onun karşıtı olan nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemini teşkil eden, temsil eden nefsimiz ve Allah'ı temsil eden ruhumuz. Biz insanlar bir üçlü olarak yaratılmışız. Fizik vücudumuz üçünün de temelini teşkil eder. Çünkü diğer ikisinin mekanı fizik vücuttur. Ve fizik vücudun içinde hem nefsi hem de ruhu beraber görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmayı bize nasip kılmış. Evvela Allah-u Teala ve mutluluğu yan yana koyduğunuz zaman şu üç temel faktörü hiç unutmayacaksınız. Allah mutluluğunuzu garanti eder. Öyleyse neyle garanti eder? Kur'an'la. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ve saadetin aynı zamanda reçetesidir. Saadetin rehberidir, kılavuzudur. Öyleyse Kur'an'a dikkatle bakın. Bu vasıfların hepsinin Kur'an'da olduğunu göreceksiniz. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak mı? Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Ondan evvel biz Allah'ın kulu değil miydik diyen varsa, var mı aranızda? Onlara sesleniyoruz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değildiniz, şeytanın kuluydunuz. Ciddi mi? Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytanın kulu mudurlar? Evet. Hepsi dalalettedir. Hepsi şeytanın kuludur. Peki Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, o zaman şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar, Allah'ın kulu olurlar. Bütün sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ciddi mi? Ciddi. İşte beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ve bir hedefe ulaşıyoruz birlikte. Bakıyoruz, nerede acaba sahabe Allah'a kul olmuş? Buluyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şöyle söylüyor Allah-u Teala: "Ve onlar
şeytana kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yaptılar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Neymiş neymiş? Sahabe başlangıçta şeytanın kuluymuş, tağutun kuluymuş. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve de bizatihi şeytan olan şeytanlar. Bir cinler var, bir de cin tayfesinde olan şeytanlar var. Cinler iki bölüme ayrılır. Süfli cinler ve ulvi cinler. Süfli cinler şeytanlarla eşdeğer hüviyettedir. Ama ulvi cinler onlardan değillerdir. Onlar Allah ile ilişki kuranlardır cinlerin arasında. Nasıl insanlar arasında Allah ile ilişki kuranlar Allah'ın kulu oluyorsa, bu ilişkiyi kuramayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu oluyorsa, cinler için de aynı şey söz konusu. Ulvi cinler Allah'ın kulları, süfli cinler şeytanın kulları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sadece bir tek şey, mutluluğunuzu. Mutlaka hem cennet mutluluğunuzu ister, hatta cennetin üç katını garanti eder, hem de dünya mutluluğunuzu ister, dünya mutluluğunuzun yarısını da garanti eder. Hangi ayet-i kerimeyle garanti ediyor? İşte iki ayet-i kerimeden birisini söylerken başka laf girdi araya. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Ama neden dilediğini diyor, arkadan gelen cümleden anlıyoruz onu. Ama onlardan, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanları kendisine ulaştırmayı dilemediği için dalalette bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı onlar dilemediği için dalalette bırakıyor ve ilgilenmiyor onlarla. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onunla mutlaka ilgileniyor ve onu kendisine ulaştırıyor. İlgilenmek ne demek? Onun çok daha ötesinde bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak etmiştir ki Allah onunla mutlaka ilgilenecektir. Mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın zatı mı var? Evet, Allah'ın zatı var. Allah kendisine ifadesini kullanıyor. İşte bir ikinci ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâü. Allah'ı yeştevi seçer. İleyhi kendisine, men kişiyi yeşâü dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır. İleyhi kendisine, men kişiyi yeşâü ve yehdi ileyhi men yeşâü diye men yunib. Yönelen kişiyi, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelen kişinin
ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Biz mi ulaştırdık? Hayır, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Allah'a ruhumuzu ulaştırabilmek için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeydik. Biz mi mürşidimize ulaştık? Biz mi seçtik mürşidimizi? Hayır. Allah mürşidimizi seçti ve bizim oraya nasıl ulaşacağımızı bize söyledi. Biz de gittik, ulaştık. Öyleyse Allah garanti ediyor. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Sonra fizik vücudumuzu ulaştırmadık, teslim ettik. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra irşad olduk. Sonra da irademizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bunların her birisinin sadece Allah'ın yardımıyla olması söz konusu. Ve yardımı alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tarafta mutsuz insanlar, cehenneme gidecek olan insanlar, hem bu dünyada mutsuz ve huzursuzlar, hem de gidecekleri yer cehennem. Peki kabahati ne bu insanların? Ne yapmışlar? Sadece bir tek kabahatleri var. Allah'ın emrini dinlememişler ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sonra mı hata üstüne hata işlemişler ve hiçbiri de affedilmemiş. Ve affedilseydi ne olacaktı? Yine bir işe yaramayacaktı. Çünkü Allah Teala o kişinin günahlarını mutlaka sevaplarından üstün kılıyor. Neden üstün kılıyor? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Cehenneme gider ve orada ebediyen kalır. Bu kişi dikkat etmeme sebebiyle kendisine böyle bir şeyin söylendiğinde Allah'a ulaşmayı dilemek gereğini duymadığı cihetle gideceği yer cehennemlerin en üst kat cennetidir, cehennemidir. Birinci kat cehennem. Daha aşağısı ikinci kat cehennem. Daha aşağısı üçüncü kat cehennem. Bunlar negatif değerler. Sıfırın altındaki değerler. Sıfır noktasından yedi kat yerlerin altında, yedi kat aşağıda, her katta bir kat cehennem olmak üzere yedi kat cehennem söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, terazinin bir tarafında mutlu olmak var, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir tarafında mutsuz olmak var, dilemeyen herkesin bulunduğu ortam. Ne yazık ki insanların çok büyük bir çoğunluğu bunları yıllardır anlatmamıza rağmen bundan gerekli dersleri alamayacaklardır, almayacaklardır ve cehenneme gideceklerdir. Şu kainat üzerinde daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, soruyorum size. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bunu nereden anlıyoruz? Söylediklerinden anlıyoruz. Diyor ki sadece siz bir tek şeyi yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil diyor. Geri kalanını ben yapacağım. Siz diyor namazı mı sevmiyorsunuz? Ben size namazı sevdireceğim. Siz orucu mu sevmiyorsunuz? Oruç tuttuğunuz zaman karnınız mı acıkıyor? Rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ben halledeceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edeceğim diyor. Siz diyor zikri mi sevmiyorsunuz? Ben size zikri sevdireceğim. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Ve zikir sebebiyle
7 defa %7 nur birikimini sağlayacaksınız. Öyle ki nefsinizin kalbinde %51'e kadar olan nur birikimini ben garanti ediyorum diyor. Zikir o süreç içinde sizin mutlaka hoşlanacağınız, mutlaka yapacağınız bir muhteva kazanacak diyor. Siz namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdireceğim diyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekatı size sevdireceğim diyor. Verdiğiniz zaman huzursuzluk değil, huzur bulacaksınız. Hacca gitmek size güç mü görünüyor? Sizi hacca ben göndereceğim diyor ve size güç de gelmeyecek. Ve diyor bütün bunların ötesinde size en çok değer verdiğim ibadeti sevdireceğim diyor. Bu bir ibadet zikirdir diyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması vücudunuzdan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşmasıyla mümkün. Ve bunun için de nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mürşidine ulaştırır 12 tane ihsanla. O kişiye Allah Teala verdiği ilk 7 ihsanla kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insanı irşat makamını gören, irşat makamı olarak tanıyan, sözlerini işiten, manasını kavrayan, kalbinde idrak eden bir hüviyete getirir. Sadece o kadar mı? Hayır, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahlar işlersiniz, hep Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Ya Rabbi, ben bu günahı işledim, çok pişmanım, ne olur beni affet. Sadece o günahınızdan değil, bütün günahlarınızdan, günahınızın mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarınızdan kurtulabileceğiniz bir çözüm var sevgili kardeşlerim. Ne kadar günahınız olursa olsun, hangi cins günahınız olursa olsun, bütün bu günahlarınızın hepsinden mutlaka kurtulacağınız, yani günahlarınızın örtüleceği bir çözüm. Kesin mi? Kesin. Öyleyse hadi gelin bakalım Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki, Enfal Suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar! İnanmayan kişinin zaten bu işlemi yapması söz konusu değil. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci takvaya mutlaka ulaşın diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. Dilemezse hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hiçbir zaman cennete adım atamaz. Sevgili kardeşlerim, sizlere o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki, sadece din adamları söylediklerimizi bilmiyorlar diye bu kadar gürültü kopuyor hakkımızda. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlara Kur'an'ı Allah Teala öğretmedi. Unutulan Kur'an hükümlerinin yeniden ihya edilmesi görevi Allah Teala tarafından bize verildi. Ve bu insanlar öğrendikleri ilimle, din adamı olmak basmındakilere sesleniyorum. Öğrendikleri ilimle bırakınız başka insanları kurtarabilmeyi, kendileri de kurtulamazlar. Çünkü öğrendikleri ilimde
Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir sayfa yok. Onlar ilim öğrendiklerini zannediyorlar. Ama Allah Teala diyor ki onları ilim öğrendikleri ilim sebebiyle dalalette bırakırız diyor. Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Neden? Allah Teala emir veriyor. Allah'ın verdiği emri yapmıyorlar. Nefslerinin, afetlerinin yani hevalarının emrettiğini yapıyorlar. O olayda Allah Teala'yı emrine itaat edilecek olan Rab mevkinden alıyorlar. Nefslerinin afeti, hangi afetin, hangi afete uyarak bunu yapmışlarsa onun yerine geçiyorlar. Allah Teala bunu söylüyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Hem ilim sahipleri hem dalalette. Evet. Çünkü o ilim Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Bünyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca duyabileceğiniz en önemli şey bu, kurtuluşunuz için. Bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Sonra sizi mürşidinize o ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman o affettiği günahlar vardı ya, onları bir de sevaba çevirecek. Masal gibi bir şeyden bahsediyorum, öyle değil mi? Ah sevgili kardeşlerim. Allah Teala size bunları öğretseydi, bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleseydi, siz de benim gibi herkese ama herkese onların kurtuluşunu anlatabilmek için ömrünüz boyunca çırpınıp dururdunuz. Sahne şöyle sevgili kardeşlerim, 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor. Ve biz 30 seneden beri onlara Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve de öğretemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün pencereleri, kapıları Allah'a kapatmışlar. Aranızda da şu anda beni dinleyen arasında mutlaka öyleleri var. Onlara sesleniyoruz. Biz sizi de kurtarmak için buradayız. Şu zavallı din adamlarının Allah katındaki durumlarını bir görseniz sevgili kardeşlerim. Onlara diyoruz ki sizin üniversitenizde biz konferans vermek istiyoruz. Marco Vizyan'la size ulaşalım. Bizim söylediklerimize ihtimal vermiyorsunuz gibi görünüyorsunuz. O zaman size ayetlerle ispat edelim. Karşımızda ne söyleyeceksiniz cevabını verelim. Ama hiçbirisi buna cesaret edemiyor. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi için o üniversitedeki profesörler dinlerini bilmiyorlar da sen mi biliyorsun diyen birileri olacak tabii. Evet, onlar bilmiyorlar ve biz biliyoruz. Peki neden bu kadar eminiz kendimizden? Çünkü bize onları öğreten sahibimiz olan, biz onun kölesiyiz, Allah. Ne yani insan Allah'la konuşabilir mi? Eğer Allah bunu isterse elbette konuşabilir. Bizim etrafımızda, bizim dışımızda hamdolsun ki birçok kişi var bunu gerçekleştiren. Ama bizim sevgili din adamlarımız Allah'a ulaşmayı dilemek değil, Allah'a ulaşmayı dileme kavramını bile bilmedikleri için hiçbir zaman ortaya ulaşamazlar. Ve en kötüsü cehennemden kurtulamazlar. Hayır, en kötüsü bu değil. Bundan daha kötüsü, cehenneme doğru yürüyen 70 milyon insanın kurtuluşu konusunda en ufak bir faydaları olmaz.
İşte bize en çok üzen bu sevgili kardeşlerim. Onlara bugüne kadar defalarca ihtarlar gönderdik. İhtarları inceleyen herkes bütün ihtarların doğru olduğundan emin. Bir kısmı incelemeden yakıyor, bir kısmı mutlaka yanlıştır diye incelemiyor. Ama kim incelemişse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğundan eminler. Biz üniversitelerde din mi öğrendik? Arapçayı mı biliyoruz onlar gibi? İkisi de gerçek değil. İkisini de yaşamadık biz. Üniversite mezunu değiliz. Yani İlahiyat Fakültesinden mezun değiliz. Din konusunda üniversite bitirmedik. Öyleyse nereden geliyor ilmimiz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir ilmi Allah Teala bize verdi. Birçok kişi gördük hayatımızda. Dini bildikleri zehabıyla bize ulaşırlar. Sonra da konuştuğumuz zaman Kur'an'la söylediklerimizi karşılaştırdıklarında bütün söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırlar. Bir kısmı o noktaya gelmemek için doğruları anladıkları andan itibaren kaçarlar bizden. Burada en çok üzüldüğümüz nokta din adamlarının dinlerini bilmemesi sebebiyle bu 70 milyondan fazla insanın cehenneme gireceği. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri Kur'an artık öğretilmiyor insanlara. Kur'an'ın kıraati öğretiliyor, yani okunması. Tecvidli olarak Kur'an nasıl okutulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifinde, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dikkat edin ki o öğrenenler de insanlardan öğrenecekler Kur'an'ı. Aranızda en hayırlınız biziz. Neden? Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve 30 yılımızı da o Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmek için geçirdik. Ama bugün o hayırlı olmak konusundaki yarışanlar Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğretiyorlar. Kıraatini öğretiyorlar. Tecvidli Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in ne lafzının ne de ruhunun öğretilmesi unutulmuş, unutulmuş ve de unutulmuş. Yok artık öyle bir şey sevgili kardeşlerim. O zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi şirktedir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi daha ilk kitapta takva sahibi değil ve şirkte. 72 gruba ayrılan insanların arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepsinin içinde var bu 72 fırkanın, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi
cehenneme gider. Cehenneme gitmek istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün o günahlarınızın affedilmesini ve daha sonra mürşidinize ulaştığınızda sevaba çevrilmesini istemiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarının bilmediği Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, sizleri cehennemden kurtaracak Kur'an hakikatlerini sizlere anlatıyoruz diye bize kızan çok insan var. Allah'ın bize verdiği görevleri hiçe sayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, onları da davet ediyoruz kurtuluşa. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. İşte dilemezseniz şirktesiniz diyoruz. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyoruz. Önce inanmıyorlar. Ama o zaman diyoruz, bakın bakalım Allah-u Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Şöyle söylüyor: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar diyor Allah Teala muhakkak surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, buna mülaki olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Bizim sevgili din adamları, ruhunuz vücudundan ayrılırsa ölürsünüz ha diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bırakmışlar, kendilerine bir din uydurmuşlar. Din adamlarının ortaya çıkardığı Kur'an'ın dışında bir din. İslam'ın 5 tane şartından ibaret olan, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir din, bütün İslam alemince baş tacı edilmiş ve de insanlar onunla yetinmişler. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala onun. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri öğrenseler, biz Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz ayetleri öğrenseler, evvela öğrenseler kendileri kurtulacaklar. Başkalarına öğretecekler. Onlar da kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hicranı hiç yaşadınız mı siz? Allah size bütün hakikatleri öğretsin. Siz de insanları öğretmek için 30 yılınızı Allah'ın emriyle onlar için harcayın. 1000'den fazla konferans verin. Bilmem kaç bin saatlik dersiniz olsun bilgisayarın hafızalarında. İnsanları A'dan Z'ye Kur'an'ın muhtevasını, lafzını ve özellikle ruhunu öğretin. Ve sonra da insanlar bütün bunların karşısında sadece size karşı olsunlar. Onların kurtulamaması sebebiyle hiç bir hicran yaşadınız mı sevgili kardeşlerim? Hem Allah size öğretmiş, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar. Mutlaka cennete girecekler. Mutlaka bütün günahları affedilecek ve yani örtülecek. Üstelik de
mürşitlerine ulaştıkları zaman taviye sırasında bir de sevaba çevrilecek. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanlara diyorlar ki o bir sahtekardır diyorlar. Sevgili kardeşlerim, böylesine insanlar tarafından Allah'ın hedeflerine ters düşen, insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan, kendilerini de kurtaramayacak olan bir ilmi gerçek anlamda ilim zannedenler, bunlar zamanımızın, bizim ülkemizin din adamları. Aralarında sadece gönderdiğimiz ihtarları okuyup da birer birer Kur'an'dan tahkik ettikleri zaman hepsinin doğru olduğunu gören ve tabloyu gözlerinde canlandıran, yahu biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezsek, biz şirkteyiz, biz takva sahibi değiliz, biz küfürdeyiz, biz dalaletteyiz, biz hidayette değiliz. Gideceğimiz yer cehennem diyen insanlardan oluyorlar ve hemen gizli gizli Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Etraflarındaki insanlar bizim hakkımızda ileri geri konuştukça onlar sadece susuyorlar. Doğruların öğrenilmesi zamanı geldi sevgili kardeşlerim. Hidayet Çağı'nın birinci bölümü olan Hidayete Giriş Devri 30 kameri yılda tamamlandı. 1-12 Rebiülevvel günü başladı ve 1-12 Rebiülevvel günü tamamlandı. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi 12 Rebiülevvel. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölüm tarihi gene 12 Rebiülevvel. Ve bize Allah Teala'nın müjde suresini yazdırdığı tarih. 3 tane sana müjdemiz var. Her biri 10 yılı ifade ediyor. Ve 30 yıl sonra Allah Teala bu hakikatleri bir defa daha söyledi. Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarına dikkatle bakın. Çok büyük bir pişmanlık bekliyor onları. Söylediğimiz şeyleri incelemedikleri sürece omuzlarında büyük vebal var. Çünkü sevgili kardeşlerim, insanlar gidip onların doğru söylediklerini zannettikleri için onlardan bilgi almaya çalışıyorlar. Ne kadar korkunç bir şey. Şeytan onların her biriyle ayrı ayrı meşgul. Her birine bir şeyler fısıldıyor. Onları cehennemde tutabilmek için. Ama buna rağmen hamdolsun güzel haberler de geliyor. Bir kısım din adamları bütün televizyondaki yayınlarımızı dinliyorlar. Evvela hadi canım sen de bunu söyledikleri mutlaka saçmalıktır diye televizyonu açanlar, o ayetleri Kur'an-ı Kerim'e açıp da birer birer tahkik ettikleri zaman o zaman doğruyla karşılaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman kıymetimizi anlıyorlar. Biz bu ilmi bilmiyoruz. Bunca yıl üniversite okumuşuz, doçent olmuşuz, profesör olmuşuz ama bu ilmi bilmiyoruz diyorlar. Öyleyse bu ilmi o nereden öğrendi? Hala anlamıyor musunuz diyoruz biz de. Sizi cehennemden kurtaracak olan bir ilim öğrettiyse, biz sizi bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la
sahabenin yaşadığı üzerlerine farz olan 7 safa 4 teslimden oluşan İslam'a davet ediyoruz. Böyle diyoruz onlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın, cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Ki, üçüncü kat cennette, ruhunuzun Allah'a ulaştırılarak, Allah'ın büyük mutluluğuna ulaşmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, ikisi de üzerinize farz kılındı. El-Fatiha me'az salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Allah-u Teala'nın hepinizi cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Allah hepinizden razı olsun.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz takva. Hepiniz biliyorsunuz ki takvanın lügat manası çekinmek, sakınmak ve korkmaktır. Ama takva sahibi olmak dediğimiz zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Takva sahibi olan insanlara baktığımız zaman bunun çekinmekle, sakınmakla, korkmakla bir alakası olmadığını Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe takvanın geçtiğini, her biri de değil Allah'tan korkmak, Allah'a her seferinde daha üst seviyede yakin hasıl etmeyi ifade ediyor. Öyleyse gerçekten lügat manası korkmak olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safa görürüz. 28 basamakta 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamaktayız. İkinci safa 14. basamak. Mürşidimize ulaşıp tabiiyet. Birinci safa da üzerimize farz. İkinci safa da üzerimize farz. Bütün sahabe hem Allah'a ulaşmayı dilemişler hem tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Üçüncü safa 21. basamak. Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması, hayattayken ulaşması. Bu kademe bütün insanlara farz ve Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş durumda. Daha ötesi 25. basamakta fizik vücudun teslimi. Vuslatın, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, Allah'ın zatında yok olmasının 22. basamakta gerçekleştiğini ifade edelim. Ve daha sonraki teslim fizik vücudun teslimidir. 25. basamak. Burası 4. takvadır. 5. takva nefsimizin Allah'a teslimi, 26. basamak. 6. takva muhlis olmak ya da irşad olmak. Bu da 6. safa ve nihayet irademizin Allah'a teslimi, irşad makamına tayinimiz. 7. safa ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bu safhaların her birinin geçerli olduğunu görüyoruz. Her biri ayrı bir takva. Ama takvaları yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'tan korkmanın değil, Allah'ı sevmenin, ona aşık olmanın, ona hayran olmanın oluşturduğu bir dizi takva görüyoruz. Takva gerçekten lügat manası itibariyle sakınmaktır,
korkmaktır, çekinmektir. Ama bu yedi safa boyunca bir insanın tekamülü yaşaması söz konusu, manevi tekamülü yaşaması söz konusu, ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve en sonunda iradesini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Öyleyse Allah'tan korkmaktan bahsediyorsak, Allah Teala neden o zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlere korku yoktur diyor. Takva sahibi oluyor insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman ve onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen sadece takva sahibi olabilir. Gelin ayetlere beraberce bakalım. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ekumu salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ve cennetin başlangıç noktası kişinin takva sahibi olduğu noktadır. İşte kişinin takva sahibi olması açıkça görülüyor ki Allah'a yöneldiği dakikada gerçekleşiyor. Kim bu? Kişi Allah'a ulaşmayı dileyen. Peki ayet-i kerimenin devamı bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 müşriklerden olma diyor Allah Teala Rum 31'de. Rum 32 neyse o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın şirkte olması

hepsinin kurtuluşu mümkün değildir. Bir de 73. fırka var. Bu 72 grubun içinde yaşayıp yaşamakta olup da Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar 73. fırkadır ve onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Onlar şirkte olmayan yegane gruptur. Onlar aynı zamanda kafir olmayan, mümin olan yegane gruptur. Mümin olmak, sadece Allah'a ulaşma, Allah'a inanmak manasına gelmiyor. Ya da şöyle söylemek daha doğru. Cennete girecek mümin olabilmek için sadece Allah'a inanmak yetmiyor. Nasıl takva kelimesi Allah'tan korkmaksa, ama takvaları anlattıkça göreceğiz ki, daha üst makamdaki insanlara takva sahibi olmak, daha üst seviye takva sahibi olmak söz konusuysa, aslında bunun Allah'tan korkmayı arttıran değil, Allah'ı sevmeyi arttıran, Allah'a aşık olmayı, Allah'a hayran olmayı oluşturan bir gidişatı, Allah'tan giderek daha çok korkmak olarak değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Allah Teala kendisinden korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen ve sevdikçe Allah'a daha çok yaklaşan kullarının olmasını istiyor Allah Teala. Sevilen Allah kullarının her geçen gün kendisini daha çok sevmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en çok zikredenler, Allah'ı en çok sevenlerdir. Bir insan bir günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsa, Allah'ı o kadar seviyor. Eğer 2,5 saat zikir yapabilen birisi söz konusuysa, bu Allah'ı ancak %10 seven bir insandır. %90 kendisini seviyor kişi. Allah'ı en çok sevenler, daime zikre ulaşabilenlerdir. Onlar kısa bir zaman sonra zaten tesbihe ulaşırlar. İradi yapılarının dışında ilahi irade onları sonsuz bir zikrin sahibi kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gelin bakalım olaya. Takva sahibi olabilmek için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi temel şart. Dilemiyor. Allah'a inanıyor kişi, inandığı için mümin. Allah'a inanan herkes mümindir. Ama salt Allah'a inanıyor diye kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah Teala'nın cennetine sadece takva sahipleri girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi takva sahibi olabilir. Şimdi Yunus 62, 63, 64'e bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur diyor. Öyleyse korkuyu Allah'ın devre dışı bıraktığı bir insan, onlara korku yoktur. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve böylece Allah'a ulaşmayı diledikleri için takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Takva sahibi olmuştur.

dünya müjdesini, ahiret müjdesini almıştır. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğu yeni bir hüviyet kazanacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olduğu zaman kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusudur. O kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin tezkiye olması söz konusu olduğu cennetle dünya mutluluğunun da yarısına sahip olmayı başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse kişi takva sahibi değilken Allah'tan korkuyor. Ama takva sahibi olduğunda Allah'ın kendisini cezalandırmak değil, mükafatlar veren bir Allah olduğunu görüyor. Ve Allah'ı seviyor. Korkunun yerine sevgi alıyor. Öyleyse bu birinci takva. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve birinci takvanın sahibi olmuş. Ve de onlara korku yoktur diyor Allah Teala. Allah'ın kendilerini cehenneme atacağı korkusu onlar için geçerli değildir. Mahzun da olmazlar. Ya Rab, Allah beni neden başkalarını cennetine alıyor da beni almıyor diye mahzun da olmazlar diyor. Korku sahibi olmayanlar mahzun olmayanlardır. Onlar da amir olanlar. Birinci safa gördük ki amin olmanın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olabilir. Allah Teala burada aminu ellezine aminu ve kanu yettekun diyor. Onlar amen olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Ama onlara korku yoktur diyen de Allah-u Teala. Öyleyse takva sahiplerine korku yoktur. Allah-u Teala beni cehennemine atacak diye bir korku onlar için geçerli değildir. Öyleyse Allah-u Teala'yı cezalandıran bir Allah olarak değil, kendisini seven, çok seven bir Allah olarak değerlendiriyor kişi. Takva kavramı bu sebeple korkuya dayalı bir kavram olarak hüküm ferma olamaz. Lügat manasının o olması, korkmak, çekinmek, sakınmak olması realiteyi değiştiremez. Şimdi ikinci seviye takvaya bakalım. Birinci seviye takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamak. Birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta değerlendiririz ve tavrımızı ortaya koyarız. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa geçer. Burası birinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala furkanlar verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirir. Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbini Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. O kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye başlar. Ve neticede bu kişi %2 fazıl birikimiyle, %2 rahmet birikimiyle nefsinin kalbinde huşu sahibi olur. Mürşidini Allah'tan sorar, Allah mutlaka gösterir mürşidini. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse, işte o zaman bu kişinin ikinci takvaya ulaştığını görüyoruz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki,
Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey aminu olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Nasıl olacağız? Kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'tan istediğiniz zaman ancak takva sahibi olursunuz diyor. Vebtegû ve iptiga edin, isteyin, dileyin. İleyhi ona, Allah'a vesiletü, vesile olacak kişiyi dileyin Allah'tan diyor, iptiga edin. İşte ikinci takva basamak, 14. basamak. Kişi hacet namazını kılmış, Allah mürşidini göstermiş, gitmiş kişi tabi olmuş. Bu takvalardan ikincisi. Peki bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'tan korkusu yoktu da takva sahibi olunca mı Allah'tan korkmaya başladı? Tam aksine takva sahibi olmadan evvel Allah'tan korkuyordu. Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş bir insan mutlaka Allah'ın kendisini cezalandıracağını bilir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın ayetlerine baktığı zaman cehenneme gitmeyeceğini kesin olarak görüyor. O zaman niye korksun? Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, bize ulaşmayı kesin şekilde dilemezler, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse cehenneme gireceğini biliyor, Kur'an ayetlerini öğrenmiş. Ama dilediği zaman cehennemden kurtulup cennete gireceği kesinleşen bir insan. Öyleyse bu kişinin cehennem korkusu olabilir mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, cehennemden kurtulmuş. Öyleyse korkunun, cehennem korkusunun devreden çıktığı bir olay, Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi cehennemden kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi takva sahibi oluyor. Gördük. Cennete girenlerin de takva sahibi olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Kimdir cennete girenler? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Müminin 102'de Allah Teala günahları günahlarla ilişkili konuyu ifade ediyor. Diyor ki, kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları fazla olursa onlar felaha erenlerdir. Onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur demişti bir evvelki ayet-i kerimede. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır, gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen orada kalacaklardır. Kim bu insanlar? Cehennemde, cehenneme girenler, cehennemde kalacaklar, hüsranda olanlar. Ama
Kurtulanlar kim? Sevapları günahlarından fazla olanlar, onlar cennete girecekler. Peki ne zaman bir insanın sevapları günahlarından fazla olur? İşte kişinin hüviyetine baktığımız zaman Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bize bu konuda cevap veriyor. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olmadan iman edenler için kurtuluş yok. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin, bir, ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da size mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Bu ayetteki en önemli unsur, takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Anlaşılan, takva sahibi olmayan inananlar var. Bu inananların kurtuluşu mümkün değil, ancak takva sahibi oldukları takdirde mümkün. Takva sahibi olmanın da başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum 31 ve 32'yi ele aldığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin takva sahibi olmadığını, yani şirkte olduğunu görüyoruz. Öyleyse buradaki takva kişinin cehennemden kurtulmasını icap ettiren ilk takva. Çünkü cehennemden kurtuluyor kişi. O takva sahibi olmasaydı gideceği yer cehennemdi. Öyleyse bu bapta kişi mümin Enfal 29'da ama takva sahibi değil. Takva sahibi olun ki Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahları örtüyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyince. Peki ne olur? Olan çok açık bir şekilde ortada. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, takva sahibi oluyor, günahları örtülüyor. Günahları örtülürse ne olur? Günahları sıfırlandığına göre kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla. Öyleyse Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti. Ne olmuş? Takva sahibi olmuş ve gideceği yer Allah'ın cenneti. Bundan sonraki takvanın mürşide ulaşıp tabiyet sırasında gerçekleştiğini görüyoruz. Demin söyledik. Takvası mürşidinize tabi olun diyor Allah Teala. Sizi kim Allah'a ulaştıracaksa o vesileyi Allah'tan isteyin ve takva sahibi olun diyor. İsteyin, istedikten sonra tabi olacaksınız. Tabi olunca kişi ikinci takvanın sahibi. Basamak 14. 14. basamakta tabi olan kişi ikinci takvanın sahibi olur. 21. basamak. Mürşidimize tabi olduktan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsimizi aklıyoruz. Her tezkiye kademesinde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuz Allah'a ulaştığında üçüncü takvanın sahibiyiz. Şimdi Maide suresinin 93. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine amenu, ameli olanlar için değildir ve amelü salat ve nefsi ıslah edici amel işleyenler için değildir. Cunahun fima taimu izamet tekav." Takva sahibi olmadan evvel yediklerinden dolayı, yani Allah'ın yasak ettiği etleri yemişlerse onlara bir günah yoktur diyor Allah Teala. Ve emirler geliyor ard arda. İza mettekav, takva sahibi oldukları zamandan evvel. Takva sahibi olmadan evvel dediğine göre Allah Teala birinci takvadan bahsediyor burada.
Ve Allah Teala diyor ki: "Amene olun ve amel-i salihat işleyin. Sümmet tekav. Nefsi ıslah edici amel işleyin. Böylece takvaya ulaşın." Nefsi ıslah edici amel ne zaman işler kişiler? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdikten sonra o kişi zikir yaparsa, o kişinin zikri onun kalbine fazılları getirip yerleştireceği için yedi kademede Allah'a doğru yola çıkacak kişi, burası üçüncü takvadır. Kişi amelü salihata başlamıştır. Mürşide tabiyetle üçüncü takvadır, ikinci takvadır. Tabiyet gerçekleşmiştir. Allah Teala bu sümmet takavdan sonra takva sahibi olundan sonra diyor ki: "Ve tekrar amene olun ve tekrar takva sahibi olun." Burada fizik vücudun teslimi söz konusu oluyor. Allah Teala ahsen olun diyor, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin ve muhsinlerden olun. Bu dördüncü takva. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşid olacak tabiyet ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvanın sahibi oluyorsunuz. Ruhunuz Allah Teala'nın zatında yok oluyor ve buradaki takva üçüncü takvadır. Sonra da Allah Teala muhsinlerden bahsediyor. Muhsin olun diyor. Allah muhsinleri sever. Muhsinler dördüncü takvanın sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamakta birinci takvanın sahipleri. Mürşitlerine tabi olanlar 14. basamakta ikinci takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim eden, ruhlarını Allah'a teslim edenler 21. basamakta, 22. basamakta üçüncü takvanın sahipleri. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler 25. basamakta dördüncü takvanın sahipleri. Ve Allah Teala beşinci takva için Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Aleyküm fi kısasi hayatın ya ulil elbabi lealekum tettekun." Ey ulil elbab, sizin için kısasta hayır vardır ki umulur ki takva sahibi olursunuz. İşte Ulul Elbab olduğu nokta, daimi zikre ulaştığı nokta. Burada bu ayet-i kerimede Allah-u Teala takva sahibi olursunuz diyor. Yani Ulul Elbab olarak takva sahipleri, bu beşinci takvayı ifade ediyor kişi. Daimi zikre ulaştığı zaman Ulul Elbab makamının sahibidir. Ve o kişi nefsini kapkaranlık eden şeytana, nefsinin kalbini pırıl pırıl %100 nurlarla aydınlattığı zaman şeytanın kendisine oynadığı oyunun tam zıttını
ona kısas olarak ödetmiş oluyor. Şeytan onun kalbini kapkaranlık tutan bir varlıktı. Bu kişi ise daimi zikre ulaşarak nefsinin kalbini %100 nurlarla doldurdu. Sıfır noktasını, orta noktayı nefsin kalbinin yarısının aydınlığı kabul ederseniz, geriye doğru gittiğiniz zaman zifiri karanlığa ulaşırsınız. Sıfır kodda burası %100 kapkaranlıktır. Ama ullelbap olduğunuz noktada nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Burası da öbür kutuptur. Öyleyse biri ötekinin zıttıdır. Nefsin kalbinin nurlarla dolması şeytana karşı bir kısas uygulamaktır. Karanlıklara, zulmete, nefsin kalbini %100 kuşatan afetlere karşı bir kısas uygulamaktır. İşte burada kişi yeni bir takva sahibi olur. Ulul Elbab takvası. Bu Ulul Elbab olduktan sonra yaptığı işlemlere bakarsak, Allah Teala diyor ki, ey Ulul Elbab, Maide suresinin 100. ayet-i kerimesinde, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felaha erersiniz. İşte burada kişi Ulul Elbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor. Bu Allah'a karşı yeni bir takva. Kısasa ulaştığı zaman bir takva, kısasa ulaştırıp Ulul Elbab olduktan sonra yeni bir takvaya ulaşıyor kişi. Bu takva muhlislerin takvasıdır. Yani ve ma umiru illa li yabudullah muhlisine lehu dine hunefa ediyor Allah Teala Beyne 5'te. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini muhlis kılmakla ve böylece Allah'a karşı görevlerini yapmakla emrolundular. Ve ma umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullahe, Allah'a abd olmak için. Muhlisine, muhlisler olarak, lehud dine, onun dininde, onun dini içinde, onun dini muhtevası içerisinde. Hünefaye, hanifler olarak. Allah'ın dininde nefslerinin kalbini halis kılanlar, bu halis kılanlar muhlisler oluyor. Burası altıncı kademe takvadır, muhlisler takvası. Ve bir yeni noktaya daha ulaşacağız. Kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği noktada artık o kişi yeni bir takvanın sahibi olacaktır. Hakka tukatihi takva. Ali İmran 102 Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümûn. Ya eyyühellezine amenettekullâhe hakka tukatihi. Bir hakkın takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise aynı onlar gibi siz de takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün insanlığa emrini gönderiyor. Hakka tukatihi takva, bir hakkın takva bu irşat makamına tayin olanların seviyesindeki takvadır. Ve Allah'a teslim olun ifadesi, iradenizi de Allah'a teslim edin, hakkıyla teslim olun. Bir hakkın takvanın sahibi, bir hakkın teslimin sahibidir. Bir hakkın teslim, son kalan nesnenin, iradenin Allah'a teslimi ve kişinin irşat makamına tayinini
ifade ve ihata eder. İşte sevgili kardeşlerim, her ne kadar takva kelimesinin lügat manası Allah'tan korkmaksa, sakınmaksa, çekinmekse de aslında takva müessesesinin Allah'a karşı duyulan aşkın, Allah'a karşı duyulan sevginin 7 takva kademesinde giderek artışı, neticede daimi zikirle en üst noktaya ulaşması, Allah aşkının en üst seviyeye ulaştığı yerde iradenin de kişinin sahibi olan Allah'a teslim edilmesiyle kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. Hani takva Allah'tan korkmaktı? Lügat manası Allah'tan korkmak olan takva, daha başlangıç kademesinde onlar takva sahibi oldular, diyor Allah-u Teala, onlara korku yoktur diyor. Öyleyse takva sahipleri için korku yoktur. Cehennem korkusu takva sahipleri için sıfırlanmıştır. Yedinci kademeye ulaşanlar, yedinci kat cennetlere, adın cennetlerine girecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki takva müessesesinin manası korkmaktır, sakınmaktır, çekinmektir Allah-u Teala'dan. Ama bu nasıl sakınmaktır, çekinmektir ki her geçen gün Allah'a karşı sevgiyi artırıyor, sevgi aşka dönüşüyor, aşk hayranlığa dönüşüyor. Korkmak değil, sevmek, sevmek, en üst boyutta sevmek. Öyleyse piyasada satılan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde nerede Allah-u Teala takva sahibi olun demişse hep Allah'tan korkun demişler. Sanki 7 kademedeki takvaların hepsinin sadece Allah'tan korkmak manasına geldiği ifade edilmiş. Oysa ki çevrelerindeki ifadeye baktığımız zaman her takvanın birbirinden farklı bir basamağı ifade ettiğini görüyoruz. Gördük ki 7 tane takva var Kur'an-ı Kerim'de ve bu 7 takva bütün insanlar için bir bütünü vurguluyor. Allah'tan korkmak değil takva. Allah'ı sevmek, daha çok sevmek, aşık olmak, neticede de Allah'a hayran olmak. Ve hayran olmak, başlangıçtaki Allah'a karşı duyulan sevgiden, hoşlanmaktan başlayan dizayn sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşüyor. Bu süreç içerisinde de o kişi büyük bir mutluluğu yaşıyor. Takva Allah'tan korkmak olarak lügat manası olabilir. Ama bunu 7 kademede de Allah'tan korkmak olarak değerlendirirseniz, o zaman 7 kademenin hiçbirisine gerçek hakkını vermiş olmazsınız. Bu tarzda meal verenler Kur'an'ın ruhunu bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Ama yakın gelecekte öğrenecekler. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım ve huzurlarınızdan burada inşallah ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Nebi Resuller ve Veli Resuller. Akaid bu konuda büyük hatalar oluşturmuştur. Hataların ölçümü elbet Kur'an-ı Kerim standartlarında. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala Resul tayin eder her kavme, Nebi tayin eder kainata. Nebiler de, bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Yani elçidir. Nebi, Türkçedeki karşılığı peygamber olan kelimedir. Resul de Türkçemizde gene Resul olarak kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesini başka başka anlamlarda kullanmış. Mesela Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Firavun'un gönderdiği bir elçi söz konusu. Firavun Hazreti Yusuf'a gönderiyor. Yusuf hapishanede. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani alelade bir ulağın, mümin dahi olmayan birisinin Resul olması, Resul olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması söz konusu. Öyleyse her Resul kelimesi bizim anladığımız manadaki bir kavim Resulünü veya bütün kainatın peygamberi olan Resulü, son peygamber, bu istikamette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di, elbette kapsayamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul yani ulak yani haberci geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Böylece bir alelade ulak burada açık bir şekilde Resul adıyla anılıyor. Nem Suresinin 35. ayet-i kerimesinde Belkıs diyor ki ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller yani elçiler ne ile dönecekler? Hazreti Süleyman'a Belkıs
ulak gönderiyor, haberci gönderiyor. Adı Resul. Elçi. Öyleyse bir yerden, bir ülkeden bir başka ülkeye gönderilen yetkili vazifeliler o ülkeyi temsil etmekle vazifeli olanlardır. Ölüm meleklerine Allah-u Teala Resullerimiz diye buyuruyor. En'am suresi 61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici gönderir. Ehvel kahru evka ibadiki. Ve yürüsülü aleyküm hafızah.

Hatta izâ câe ehadüküm'ül mevtü, sizden birinize ölüm gelince, geldiği zaman tevefethu Resulüna, Resullerimiz onu vefat ettirirler. Vehüm la yüferritûn. Ve onlar bunu yaparken kusur etmezler. Öyleyse Enam suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ölüm meleklerine Resullerimiz demesi söz konusu. Ölüm melekleri de Allah'ın elçileridir. İster bir ülkenin başka bir ülkeye gönderdiği yetkililer olsun, bunlar Resul'dür, elçidir. İster ölüm melekleri olsun, onlar da Allah-u Teala'nın vazifelileridir. Ama her ikisi de birisi insanların tayin ettiği bir elçi, Belkıs'ın elçisi, biri Allah'ın tayin ettiği bir elçi, Azrail Aleyhisselam ve ona tabi olan, onun evrinde olan ölüm melekleri. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın kiramen katiben meleklerine de Resul dediğini görüyoruz. Kiramen katibin melekleri de Resul. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki em yahsebuna enna la nesme'u sirrahum. Ve necvahum. Bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar yoksa? Bela, hayır öyle değil. Ve Resulüna ledeyhim iktubun. Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Yani kiramen katibin melekleri yazıyor. Ne demek? Yazı olarak mektup gibi yazı mı yazıyorlar? Hayır. Allah-u Teala bu meleklerin bir sürücü, bir de şahitten ibaret olduğunu söylüyor. Sürücü, kameraman. Şahit de bu olayların şahidi. Bir sürücü, kameraman, bir de şahit. Bütün insanların etrafında mutlaka bu iki melek her an vazifelidir. Şu anda bu iki melek vazifeli olarak görevlerini yapıyorlar. Her kişinin etrafında mutlaka bu iki melek vardır. O kişinin doğumundan ölümüne kadar onun bütün hayatını filme alır. Bu film üç boyutludur. Her saniye bu film dereceleri ortaya koyar.

Bu dereceler o kişinin cennete veya cehenneme gireceğine delalet eder. Aynı zamanda şahitlik eder. Bu bir sürücü ve bir şahitten oluşan iki tane meleğin vücuda getirdiği iki tane film söz konusudur. Üç boyutlu hologram usulü boşlukta oynayan filmler. Birinci film olayların filmidir. Bu sürücü mutlaka o olayın üç boyutlu olarak filmini çekmiştir. Kişi hayat filminde ömrünün başından doğumundan ölümüne kadar bütün zaman süresi içine çekilmiş filmini mutlaka kıyamet günü görecektir. Bu birinci filmdir. İkinci film, o kişinin düşüncelerini yansıtır. Acaba kişi hangi olayı, hangi hedefe ulaşmak üzere yaptı? Bir başkasına zarar verici olay vücuda gelmişse, acaba bu olayda taammüt miktarı nedir? Yani bir suçun bilerek, işlenerek, kurgulanarak husule gelmesi o olayın taammüden işlendiğini gösterir. Kasten, isteyerek gerçekleşen bir olay. Bir misal verelim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor köşe başında. Öldürmek istediği kişi oradan geçerken çekiyor tabancasını. Bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor. Bilerek, isteyerek bir cinayet işliyor. Bu taammüden işlenmiş, bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Ama bir başkası da tedbirsizlik ederek bahçede tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden yere düşüyor. Navluda bulunan bir tek kurşun var. O da navluda. Bir yere takılan tetik tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Ve bu kurşun, navludan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birisini öldürüyor. Bu da kasten işlenmiş bir cinayet midir? Hayır. Burada taammüt olayı yoktur. Burada tedbirsizlik vardır. İhmal vardır, tesayyüf vardır. Ama kasıt söz konusu değildir. O kişi bunu nasıl ispat edecek Mahkeme-i Kübra'da? İspat etmesi gerekmiyor çünkü ispat edilmiş durumda. Düşüncelerinde eğer öyle bir fiil mevcut değilse, o kişiyi kasten öldürme fiili mevcut değilse ama kişi öyle bir hedef mevcudiyeti olmaksızın ölmüşse o zaman bu kişi böyle bir suçu işlemenin, taammüden işlemenin cezasına muhatap değildir. Kaybettiği derecat, taammüden cinayet işlemiş bir kişinin derecatından çok aşağılardadır. İşte bu kiramen katibin melekleri, onlar da resullerdir. Allah-u Teala'nın resulleridir. Bütün resullerin peygamber olduğu akaidin temel kaidesi. Bütün nebiler Resuldür. Diyorlar. Ama bütün Resuller Nebi değildir diyorlar akaidde.

Söylenen ifade bütün nebiler Resul'dür ifadesi yanlış. Bütün nebiler Resul'dür denseydi o bir gerçek olacaktı. Bütün nebiler gerçekten Resul'dür. Ama bütün Resuller nebidir diyorsa gayet o zaman bu bir hatadır. Çünkü bütün Resuller nebi değildir. Gördük ki herhangi bir elçi, Firavun'un gönderdiği bir elçi, Belkıs'ın gönderdiği alelade bir elçi, Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimesi peygamberi ifade etmez. Yetmez. Allah Teala ölüm meleklerine de resullerimiz diyor. Allah Teala kiramen katibi meleklerine de resullerimiz diyor. Öyleyse bu bapta akaidde birçok açıdan farklılıklar görüyoruz. Burada bunu demekle kalmıyor akaid ve diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İfadenin ikisi de yanlış. Birincisi Resuller, bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, nebidir, bir kısmı değildir. Yani görüyoruz ki arada kavim Resulleri var. Her kavimde Allah Teala mutlaka bir Resulü bütün devirlerde var edeceğini söylüyor. Bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman Allah Teala hayatta olanlardan birisini o kavmin Resulü olarak hemen tayin ediyor, vazifelendiriyor, kendisine de tebliğini yapıyor. O günden itibaren o kavmin ölenin yerine vazifeli kıldığı yeni bir Resul söz konusudur. Bu bir kavim Resulüdür. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul hayata getirdiğini, o Resullerin bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. İşte bütün devirlerde yaşayan bir Resul kendi hayatı kadar yaşayacaktır. O hayat boyunca o kavmin Resulüğünü yapacaktır. Ama öldüğü zaman yeri boş kalmayacaktır. Mutlaka yeni bir Resul öldüğü anda tayin edilecektir o kişinin yerine. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda, ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor Allah Teala. Öyleyse Resuller Allah Teala tarafından vazifeli kılınıyor. Bütün kavimlere gönderiliyor.

Nehl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere onların kavimlerde, ümmetlerde onların arasından Resul beas ederiz. O arada vücuda getiririz. O arada doğar. Onların içinde vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Öyle yaparız ki o resuller kavimlerindeki diğer insanları hidayete erdirsinler. Bir kısmı bu Resul sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık olarak ortada. Allah bütün kavimlere Resul gönderiyor. O kavimdekileri hidayete erdirsinler diye. Allah'ın Resul göndermediği bir kavim olabilir mi? Olamaz sevgili izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz hiçbir kavme bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz, azap edici olmadık. Bir Resul mutlaka her kavme gönderilmiştir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü aranızdan cehenneme

bırakacağız. Dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Diğerleri ise cennete girecekler diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın işareti açık olarak geliyor. Cehenneme herkes girecek ama bir kısmı cehennemde cezalandırılacak olanlar, yani cehennemde yanacak olanlar, onlar dizüstü vaziyette çökmüş olacaklar diyor Allah Teala. Diğerleri ise ayrılıp cennete ulaşacak. İşte cehennemde kalacak olanlar, cehennemin kapıları yerinden biraz yukarıya doğru kaldırılarak cehenneme girerler ve burunları mutlaka yere sürtünerek cehenneme girerler. Onlar cehennemin etrafında dağılırlar ve dizüstü çökmüş vaziyette kalırlar. Diğerleri cennette gidecek olanlar, cehennemi gezdikten sonra cehenneme gidecek olanlar, cehenneme uçarak girerler, o kapıdan girmezler. Yükseltilen kapıdan, cehenneme girecek olanların girdiği kapıdan girmezler. Çünkü o kapıdan girerken insanlara sorulur. Yaptıkları şu açıdan sorulur. Size Allah'ın Resulleri, Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Burunları sürtünerek yükseltilmiş olan kapıdan. Kapı o kadar az yükseltilir ki onlar geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtülür. Burunlarını yere sürterek cehenneme alınanlar, cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Yani Allah Teala Resuller konusunda diyor ki biz Resullerimizi amene olanları müjdelesinler diye, amene olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, amene olanları müjdelesinler diye ve olmayanları Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz. Kıyamet günü gideceğiniz yer cehennemdir diye uyarsınlar diye göndeririz diyor. İşte bu dizayn üzere bir cehenneme giriş ya cehennemin o alçaktaki kapısından kapı yükseltilerek, burnu sürtünerek girmek ve cehennemin etrafında oturarak beklemek veya yüksek kapılardan, şeffaf ve yüksek kapılardan uçarak cehenneme girmek, bu cehennemin avlusuna girmek, her ikisi içinde. Sonra cehennem binasından içeriye girip oradaki Allah'ın insanlara vereceği cezalar konusundaki cehennemin durumunu görmek. Yanan ateşleri, zebanileri, insanların ne kadar büyük işkencelere maruz kalacaklarını görmek üzere cehenneme gidenler, onlar Resullerin kendilerine söylediğini yapmış olanlar. Görüyorlar cehennemde olanları, cehennemin katlarını uçarak dolaşıyorlar. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler, şükürler ederek cehennemden ayrılıp cennete mutlaka ulaşıyorlar. Zümer 71'de

Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Allah'ın ayetlerini okuyarak size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir şu ayetler gereğince. Onun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin demediler mi? Sualin cevabı geldiler, söylediler. Ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bakara 87'de Allah Teala biz bütün kavimlere arda arda resul göndeririz diyor ve Yahudi kavmine hitap ediyor. Size bir resul gönderdiğimiz zaman resulü ya öldürdünüz ya da ona itaat etmediniz diyor Allah Teala. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Allah Teala'nın bütün insanlara söylediği hakikatler, Resulleri hakkında

Allah Teala'nın söylediği şey, insanlar hangi devirlerde yaşarlarsa yaşasınlar, şu dünya adı verilen gezegenin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi dili konuşarak yaşasalar, mutlaka o Resuller o kavme ard arda mutlaka gelir.

Allah Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki hiçbir kavim yoktur ki onlara kendi aralarından bir Resul göndermiş olmayalım. Onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Her devirde bütün kavimlere Allah Teala onların içinden onların dilleriyle konuşan bir Resul gönderiyor. Şimdi bakıyoruz Yunus Suresi'nin 47. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki ve li kulli ümmetin resul. Bütün resuller için, bütün ümmetler için bir resul vardır. Ve izâ câe resulühüm kudiye beynehüm bil kıstı. Onlar resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolunur. Ve hum la yüzlemun ve onlara zulmedilmez. Bütün ümmetler için resul mutlaka vardır diyor Allah Teala. Sebe 28. Ve ma ersennake illa kafeten linnâsi beşiren ve neziren. Velakinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Biz seni insan kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gerçekten Allah'ın Resullerini gönderme sebebi müjdelemek ve uyarıcı olmaktır. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onun için onu bütün insanların üzerine, bütün kainatın üzerine vazifeli göndermiş. Eğer bir kavim Resulü olsaydı bu ayet-i kerimede, o zaman sadece o kavmin sorumluluğunu taşıyacaktı. Kur'an'da Risalet ile ilgili olan cin Resullerden ve melek Resullerden bahsediliyor. Ama cinlerden ve Resullerden, peygamber cinlerden ve meleklerden peygamber olması mümkün değildir. İşte Allah Teala Enam 130'da diyor ki Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin Resuller, ey insan ve cin toplulukları. Elem yetiküm resulün minkum. Size sizden resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati üzerinize ayetlerimi kısa etsin, size anlatsın, açıklasın. Ve yuzurinekum likâ evmüküm haza bugün buraya geleceğinizi size söyleyerek sizi inzar etsin, sizi uyarsın. Kalu şehitna dediler ki şahit olduk. Alâ enfüsina nefslerimize ve garre tümül hayatı dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Eşhedü alâ enfüsihim ve ennehum kânû kâfirîn. Kendilerinin kâfirler olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi Ya maşerel cinni vel insi demekle insan ve cin toplumunun o noktada aynı yerde mevcut olduğunu cehennemde ve onlara cinlerden resuller, insanlara insanlardan resuller geldiğini açıkça Allah Teala ifade ediyor. Hadis suresinin 75. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala risaletle görevli
Melek Resullerden bahsediyor. Allahu yestafi yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah insanlar meleklerden ve insanlardan resuller istifa eder, seçer. İnallahe semiyun basir. Allah işitir ve bilir. En iyi işitendir, en iyi bilendir. Basir, en iyi görendir. Her kavimde, her zaman parçasında yaşayan Resuller, kendi dilleriyle konuşurlar, kendi kavminin diliyle konuşurlar. Her kavme, her zaman parçasında mutlaka onların diliyle gider. اَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَامِهِ Biz hiçbir Resul göndermemişizdir ki, onların kendi kavminin diliyle olmasın. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara beyan etsin, açıklasın diye. لِي يُبَيِّنَ لَكُمْ وَيُدِلُّ اللّٰهِ مَنْ يَشَاهِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاهِ Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Açıkça Allah Teala söylüyor. Her kavme o kavmin kendi lisanıyla Resul gönderirim diyor. Nahl Suresinin 44. ayet kelimesinde bil beyinati ve zubur beyineler ve semavi kitaplar ve Resuller gönderdik diyor Allah Teala ve zuburi ve enzelna ileyke zikre sana da zikri gönderdik litübeyyüne linnâsi insanlara beyan edesin diye. Nüzzile ileyhim ve lealekum yetefekkerun. Umudur ki böylece onlar tefekkür etsinler, fikretsinler, imali fikretsinler, düşünsünler, manalarını araştırsınlar, bulsunlar. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitabı indirmiştir. Ama her kavimde, her zaman parçasında var olan nebi olmayan bir resullerine şeriat kitabı hiç indirmemiştir. Âl-i İmrân 81'de Allah-u Teala diyor ki, o zaman ki Allah peygamberlerine, nebilerine, misakin nebilerinden misaklerini almıştı onların. Demişti ki, andolsun ki size kitap verdik ve hikmet verdik. Ey nebiler! Sizlere, sizlerden sonra sizlerdekini tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair sizden galiz bir, büyük bir misak istiyorum. Bu konuda bana bu ağır misakimi üzerinize aldınız mı? Bana söz veriyor musunuz? Resuller dediler ki bu ağır misaki üzerimize aldık. Sana söz veriyoruz. İkrar ettiniz mi? İkrar ettik. Siz birbirinize şahitler olun. Biz de sizinle beraber şahitlerdiniz diyor Allah Teala. Burada açıkça Allah Teala nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Halbuki akaid Allah şeriat kitapları Allah'ın Resullerine verilir. Nebilerse Resullere verilen şeriat kitaplarıyla idare edenlerdir tarzında bir açıklamanın sahibi. Allah-u Teala veli Resullere hatta başka insanlara da
ayetler indirdiğini söylüyor. Bu ayetler şeriatla alakası olmayan ayetlerdir. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah-u Teala'nın burada beyan ettiği olay açık ve kesin. Ne peygamber, yani nebi, ne de resul olmayan birisine de dinlediği zaman Allah-u Teala ayetler indiriyor açıkça. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hatta o kişi şeytana tabi olan birisi de olsa ona dahi böyle bir kitabı, daha sonra şeytana tabi olacak olan bir kitabı, bir kişiye de bir şeriat kitabı halinde olmayan bir kitabı Allah-u Teala indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala cin 26'da diyor ki Alimul gaybi felâ yusferu alâ gaybihi ehada. Allah gaybi bilir, gaybi kimseye açıklamaz. İlla men irtedâ min resulün, ama resullerinden rızaya ermiş olan kişi hariç. Ve innehu yesluku min beyni yedehi ve min halfihi resada. Resul muhakkak ki o onların önünde ve ardından muhafız gönderir diyor Allah-u Teala. 27. ayet-i kerimesi Cin suresinin açıkça Allah'ın resullerinden sadece gaybı bilen resule, ki bu huzur namazının imamı olan resuldür, peygamberlerin olmadığı devrede resullerinden sadece huzur namazının imamı olana, olan resule gaybı Allah-u Teala anlatır. Nebi olmayan Resuller beş görevle vazifeli kılınır halde, Nebi Resullerin beş görevi vardır, Nebi olmayan Resullerin dört görevi vardır. Allah-u Teala Bakara 151'de diyor ki, Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Size, sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir Resul gönderdik. Yetlu aleyküm ayetina, ayetlerimizi okusun diye. Birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Ve yüzekiküm, ve sizi tezkiye etsin. İkinci görev nefs tezkiyesi yaptırmak. Yuallimükümül kitabe, üçüncü görev kitabı öğretmek. Vel hikmete, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ve yuallimükum malem tekunu talemun. Ve size daha onun ötesinde, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretmek. Öyleyse bu unsurları bir araya topladığımız zaman Allah-u Teala'nın nebilerle resuller arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz. Nebiler peygamberlerdir. Aynı zamanda resuldürler. Resuller peygamber değildirler. Onlar veli resullerdir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bir bildiriyi koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indirilen nebilerin, vazifeli kılınan, kainat için vazifeli kılınan nebilerin sonuncusu olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve

Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Nebilik diyor Allah-u Teala, Peygamberinizle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselamla sona ermiştir diyor nübüvvet müessesesi. O son Nebidir. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Damga almıştır. Sona ermiştir. Hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar bütün kavimlere tek tek Resuller gelecektir. Her kavimde o kavmin lisanıyla bir konuşan bir kavim, o kavimdeki Resul öldüğü zaman mutlaka yeni bir Resul, o kavmin lisanıyla konuşan onların aralarından bir Resul mutlaka vazifeyi devralacaktır. Bütün kavimlerde bu olay kıyamete kadar böyle devam edecektir. Kıyamete kadar artık başka bir peygamberin gelmesi söz konusu değildir. 1400 yıldır dünya peygambersizdir. Ama vekaleten huzur namazının görevi yerine getirilmektedir. Bir Resul, Veli Resul tarafından. Her bir Resul bu dünyada yaşayanlardan biridir mutlaka. Her kavimde Resul vardır ama huzur namazının imamı bu Resullerden Allah'ın seçtiği bir tanesidir. Ve o ölünce yerine başka bir Veli Resul tayin edilecektir. Her devirde huzur namazının imamlığı kıyamete kadar bir Nebi Resul tarafından değil, Veli Resul tarafından gerçekleştirilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa işte bu standartlar altında cereyan ediyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ebereketühü.

0: Kağıt.
1: El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salavatı. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bu seferki konumuz şirk. Şirk bildiğiniz gibi Allah'tan başka ilahlar edinmektir. Biliyorsunuz ki İnsanlar taşlardan, tahtalardan, odunlardan bir takım putlar yapmışlardır kendilerine ve insanlık tarihi boyunca insanların bir kısmı bu büyük hataya düşmüşler ve putlara tapmışlardır. Bu açık şirktir. Gizli şirk ise bir kişinin nefsinin affetmesini kendisine ilah edinmesi halidir. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a risalet nazil olduğu zaman Mekke'deki insanların büyük kısmı putperestti. Putlara tapıyorlardı. Elbette orada Hristiyanlar da vardı. Yahudiler de vardı, Museviler de vardı. Ama büyük çoğunluk putperestti. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkıyor. 30 gün üzere çıkıyor ama 40 gün kalıyor. Ve tabletlerle birlikte iniyor. Ve indiği zaman gözleri hayretle büyüyor. Kendisine tabi olan, Allah'a inanan kavmi Samiri isimli birinin yaptığı bir buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Buzağı heykeli ses çıkarıyormuş. Harun da buna, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun da biliyorsunuz Resul'dü. Ve o buna mani olamıyor insanlar. Allah'a inanan, Hazreti Musa'ya tabi olan insanlar, ses çıkaran bir buzağı heykelini görünce buzağa tapmaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanları nasıl tuzaklara düşürdüğünü görebiliyor musunuz? Burada bir büyük tuzak söz konusu. Tuzağa dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizaynında sadece Allah vardır. Allah'ın
temel söylediği şey Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Dinin temeli budur. La ilahe illallah. Başka bir ilah yoktur. Sadece Allah vardır. Putlarla en çok başı belaya giren Hazreti İbrahim'dir. Hazreti İbrahim öylesine bu putlara insanların tapmasına içerlemiş ki bir gece gizlice girmiş putların olduğu o büyük salona bütün putları parça parça etmiş. Ama bir tanesini de bırakmış. Kur'an'da geçen olay böyle. Ve ertesi gün gelip hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i. Sen bizim putlarımızı nasıl kırarsın diye. Hazreti İbrahim de demiş ki, hayır demiş, sizin putlarınızı ben kırmadım demiş. O kırmıştır demiş. Gösterdiği mi? Gösterdiği de o bıraktığı put. Bir putu kırmamış, büyük olan iri bir put. Ona dokunmamış ve öyle söylemiş demiş, onları kıran mutlaka budur demiş. Onlar da demişler ki, hadi canım sen ne demişler, o bir put demişler. Onları kırabilir mi hiç? Hazreti İbrahim de demiş ki, bakın demiş, diğer putları bile kırmak imkanı olmayan böyle bir gücün sahibi olmayan putları siz kendinize tapınacak nesneler edinmişsiniz. Sizinki bu akıl mı demiş Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, gerçekten korkunç bir olay. İnsanlık tarihi boyunca insanlara baktığımız zaman her devirde puta tapanları görüyoruz. Bu devirde de var. Bir kısım insanlar tahtadan putlar yapıyorlar. Vahşi kabilelerin arasında bu tarz olaylar var. Kabilenin büyücüsü var. Totemler yapılıyor, putlar yapılıyor ve insanlar putlara tapıyorlar. Allah Teala Hazreti İbrahim'den ne zaman bahsetse o müşriklerden değil de diyor. Kur'an-ı Kerim'de şirk olayı pek çok yerde geçer. Yüzlerce ayet-i kerime şirkten bahsediyor. Allah'a şirk koşmaktan, Allah'a ortak koşmaktan ve onların kurtuluşlarının olmadığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

Her şey aslında öylesine güzel dizayn edilmiş ki. Allah'ı düşünen bir insanın Allah'tan başka bir varlığı ilah edilmesi normal bir hükmü ifade etmiyor. Ama insanlar insanlık tarihi boyunca hep putlar yapmışlar, elleriyle yapmışlar ve o elleriyle yaptıkları taş parçalarına, tahta parçalarına tapmışlar. Bunların arasında ekstrem bir olay da işte Hazreti Musa'nın olayı. Bir iniyor Tur Dağı'ndan, bir de bakıyor ki bir buzağı heykeline, küçücük bir heykel, bütün kendisine tabi olanlar tapmaya başlamışlar. Ve aralarında tapmayan birkaç kişi de var. Allah Teala onların hepsine birden intihar emri veriyor. Ve gerçekleştirmiyorlar. Allah Teala onlara diyor 40 sene bir durak olmayacak. Devamlı hareket halinde olacaklar. Sevgili kardeşlerim, İsrail kavmi Hazreti Musa zamanında bu olaydan sonra 40 yıl göçebe oldu. Konya Ovası kadar bir saha içerisinde hep hareket halinde oldular. Cebrail aleyhisselam bir bulut görüntüsünde önderlik ediyordu. Bulut nerede durursa onlar da duruyorlardı, konaklıyorlardı. Kendilerine bıldırcınla kudret helvası veriliyordu. Ve isyanları hiç bitmemiştir. Amin. Ve bıldırcın ve kudret helvasından çabucak çıkmışlardı. Ve onları değil, soğan ve sarımsak yemek istediklerini söylediler Hazreti Musa'ya. Ve hep isyan eden bir kavim hüviyetinde Allah'ın emirlerine devamlı karşı çıktılar. 40 yıl süreyle hep dolaştılar. Allah Teala hiçbirisini Şeria Nehri'nin öbür yakasına geçirmedi. 40. yılın sonunda yoldakilerin hepsi birer birer ölmüştü ve son gece Allah Teala Hazreti Musa'ya seni de alacağız dedi. O gece Hazreti Musa da alındı. Geri kalanların, hayatta olanların hepsi yolda doğmuş olanlardı. 40 yıl boyunca yollarda doğmuş olanlardı. Hazreti Harun'la beraber onlar Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçtiler. Musevilerin hayatlarının daha sonraki kesiminde ise Allah Teala onları bir son ceza ile cezalandırdı. Dedi ki sizi bütün kavimlerin arasında dağıtacağım.

Ve yüzyıllar boyunca Yahudiler başka kavimler arasında yaşadılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bütün puta tapanlar hep kendilerine gelen Resullere diyorlardı ki, sen bizi atalarımızdan bize miras kalan bir dinden ayırmak istiyorsun. Böyle bir şeyi biz hiçbir zaman düşünmeyiz, gerçekleştirmeyiz ve biz seni dalalette görüyoruz. Allah Teala onun için diyor ki Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Arası kesilmeksizin gönderdik. Yani bütün kavimlerde her an Resuller var oldu diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki, hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlere gönderdiğimiz Resulleri inkar ettiler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hiç istisna olmamış. Bütün kavimler Resullerini inkar etmişler. Bugün de aynı şey söz konusudur. Bugün de dünyadaki bütün ülkelerde şu anda hangi dinden olurlarsa olsunlar, bütün ülkelerdeki insanların arasında şu anda da Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Onların dilleriyle onlara hitap eden bir Resul. Ama şu anda da hepsi reddedilmiş durumdalar. İnkar edilmiş durumdalar. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu inkar konusunda, yani insanları putlara tapmaktan men eden bu insanlar için diyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik ve ard arda gönderdik. İsrail kavmine hitap ediyor. Sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize dokunan şeyler söyledikleri için bir kısmını inkar ettiniz, bir kısmını ise öldürdünüz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şirk müessesesi insanları hep batağa götürmüştür. Risalet müessesesi insanları şirkten kurtaran temel faktördür. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözüne bakalım beraberce ne diyor? Benim tebaam için diyor. Benim ümmetim için açık şirk hiçbir zaman söz konusu olamaz diyor. Ama gizli şirkten korkarım buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, acaba gizli şirk nedir? Nasıl bir şeydir? Bu konuda bize ışık tutan ayet-i kerime Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların
ilimleri üzere, ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalete bırakmıştır. İlimleri faydasız ilim olmasaydı Allah Teala onları dalalete bırakmayacaktı. Eğer ilimleri faydalı ilimse, Allah'ın ilmi ise, o zaman şirkli olmaları da mümkün değildi. Hangi şirkten bahsediyoruz? Gizli şirkten bahsediyoruz. Allah Teala onlar diyor hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edindiler. Allah, Allah olarak mevcut ama onlar başka bir ilah daha edindiler. Nefsleri diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Allah-u Teala Rab'dır. İlahtır. Kainatın tek ilahıdır. Ve emirler vermiştir. Ve yasaklar koymuştur. Bu emirleri ve yasakları ne zaman çiğnerse insanoğlu, o zaman Allah'ı emir ve kumanda mevkiinden indirmiş oluyor. Çünkü Allah'ın emrini yapmıyor. Eğer Allah'ın emrini gerçekleştirseydi veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemekten kendini men edebilseydi, o zaman Rab mevkiinde, ilah mevkiinde Allah olacaktı. Ama Allah'ın emrini dinlemiyor ve nefsinin emrini dinliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrini dinlerse, onu dinlediği an Allah'ı Rab mevkiinden, Allah mevkiinden, ilah mevkiinden indirmiştir. Onun yerine nefsinin hangi afetine tabi olduysa o afeti onun yerine koymuştur. Ve o afete itaat etmiştir. Ve o emrin yapılmaması noktasında, o yasağın çiğnenmesi konusunda nefsinin afetlerini, hevasını kendisine ilah edinmiştir. Orada Allah da ilah olarak var olduğuna göre ikinci bir ilah Allah'tan daha üstün olarak emir ve kumanda mevkiini işgal etmiştir. O kişiye göre o sırada o üstün. Allah'ın emri hiçe sayılıyor, nefsin talebi uygulanıyor. Bunu yaptıran aslında şeytandır. Nefslerini ilah edinenler kimlerse, onlar elbette nefslerini ilah edindiklerine göre ikinci bir ilah ortaya çıkarmışlar demektir. İşte bu ikinci ilah nefslerinin afetleridir. Böyle bir noktada bu insanlar

şirke düşmüşlerdir. Bu bir gizli şirktir. Onları diyor Allah-u Teala ilim üzere dalalette bıraktık. Devam ediyor, onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Basar isimli görme hastalarının üzerine de gıçavet adlı bir perde koyduk diyor Allah-u Teala. Gizli şirkte olan bütün insanların durumu böyledir. Gözlerinde, görme hastalarının üzerinde gıçavet vardır. Aynı zamanda gözlerinde de hicab-ı mestura vardır, gizli bir perde. Gıçavet de örtü demek. Ama dikkat edin, birisi görme hastasına bir engel, öteki bizatihi göz adı verilen uzva engel. Göz adı verilen uzva engel olan hicab-ı mestura, görme hastasına engel olansa gıçavet. Kulaklara engel olan vakra, işitme hastasına engel olan mühür. Kalpteki idrak hastasına, kalpteki kalbin idrakine, kalbin idrak etmesine mani olan ekinnet, ama kalbin idrak etme hastasına mani olan mühür. Öyleyse bu şirk içindeki insanların, gizli şirkteki insanların müşterek özelliği gözlerinin kör oluşu, kulaklarının sağır oluşu, dilsiz oluşları ve idrakten, fıkıhtan aciz oluşları. Bütün gizli şirkteki insanlar için aynı şey söz konusu. Öyleyse dinin temel dizaynına beraberce bakalım. Allah Teala İslam dini diyor, Hanif dinidir diyor. Hanif dininin muhtevasına bakıyoruz. Ne görüyoruz? İslam dini, Hanif dini, bir, tek Allah'a inanmaktır. Demek ki, ikinci bir ilahı asla devreye almak söz konusu değildir. İkinci özelliği, Allah yolunda parçalara ayrılmamış tek bir toplum oluşturmaktır. İkinci özellik. Ve üçüncü özellik, Allah'a teslim olmaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam Allah'a teslim demektir. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi. Peki şirkteki bir insan, gizli şirkin sahibi olan bir insan yapabilir mi bunları? Asla yapamaz. Gizli şirkin sahibi olan insan niçin şirktedir? Mürşidine ulaşmadığı için şirktedir. İrşad makamına ulaşmadığı için. Neden? Allah Teala söylüyor, dalalette diyor. Şimdi şirk içindeki kişinin, nefsini kendisine ilah edinen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Demin bahsettiğimiz Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Şimdi muhtevaya bakıyoruz. Heva ile alakalı olan ama dalalette olan bir insan hangi ayette bir
işaret bulmuş. Hangi ayetle Allah Teala bizi bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de? Anlattığı ayet Kasas 50. Diyor ki orada, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır.

senin davetin dediği ne Allah'ta? Peygamber Efendimiz Hazretlerimin gelin bana tabi olun ki sizi irşada ulaştırayım. Sizi Allah'a ulaştırayım davetine icabet etmiyor insanlar. İcabet etmiyorlarsa Allah Teala diyor ki onlar sana tabi olmayan o insanlar onlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. Yani hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah ediniyorlar. Onun emirlerine, hevalarının, nefslerinin afetlerinin emirlerine itaat ediyorlar. Şimdi ayetin devamına bakalım. Diyor ki Allah Teala kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa işte onlar dalalette olanlardır. Onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse kim bu dalaletteki insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Hevalarına tabi olanların hepsi Allah Teala tarafından dalalette müteala ediliyor. Ve Câsiye 23 şirk açısından bakıyor olaya ve bakıyoruz ki insanlar hevalarına tabi olanlar aslında hevalarını kendilerine ilah edinenler. İşte gizli şirk burada başlıyor. Şeytanın sultası, şeytanın insana olan hakimiyeti burada devreye giriyor. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hevasının mutlaka emrindedir. Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala onu şirkte tutacak olan unsurları birer birer temizleyecek ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda gizli şirkten kişi mutlaka kurtulur. Safhaları beraberce bakalım. Kişi birinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Olayları yaşıyor. Üçüncü basamakta da Allah'a ulaşmayı dileyen sadece bulunacağı için bu kişi hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamıyor. Çıkamazsa ebediyen gizli şirkte kalacaktır. Küfürde kalacaktır. Dalalette kalacaktır. Öyleyse talalette olanlar gizli şirkte olanlardır mürşitlerine tabi olmadıkları için kendi hevalarına tabi oldukları için hevalarına tabi oldukları her noktada şeytan onlara yol göstermiştir ve şeytan onları yönlendirmiştir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bütün insanların nefsi %100 afetlerle doludur. Nefslerin kalbi %100 afetlerle doludur. Tam 19 tane afet. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, nefret, düşmanlık vesaire. Bu iftiralar nefsin kalbini %100 doldurur. Ve nefsin kalbinde bu noktada küfür kelimesi var. Karanlıkları, nefsin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. O karanlıkları kalpte tutan afetler. Ve bu afetlerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik olarak yaratılmışlardır Allah-u Teala tarafından. Hangi afet kendisiyle alakalı olan Allah'ın hangi emri varsa onu yapmamaya yönelik olarak yaratılmıştır. Yetmez. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek talebine sahiptir nefsin afetleri. Bu standartta yaratılmıştır. Yani Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek ister nefsin bütün afetleri. Allah neyi emrettiyse onu da asla yapmak istemez. Nefsin afetlerinin yapısı bu. Şeytanın dileğine Allah neyi emretmişse
onu yaptırmamak, Allah neyi yasak ettiyse onu da yaptırmak. Öyleyse nefsin afetleriyle, afetlerinin talepleriyle şeytanın talepleri birbirine tamamen uygun, ikisi de aynı. Bu sebeple şeytan insan üzerinde bir sultan gücü olmadığı halde, var mı sultan gücü iblisin? Yok. Kendisi diyor ki, bir defa Allah-u Teala diyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi.

Öyleyse onları da yapmamak istiyor. Şeytan da onu istiyor. Onları yaptırmak istiyor. Öyleyse zaten buna teşne olan, hedefi bu olan nefsin afetleri, şeytandan aldığı teşvikle daha bir gönülden Allah'ın yasak fiillerini işliyorlar, emrettiklerini de gerçekleştirmiyorlar. Şeytanın sultası olduklarından değil, olduğu için değil. Ama onlar zaten yapı olarak bunu gerçekleştirmek üzere yaratıldıkları için. Onun için Allah Teala biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline gönderdik diyor. Yani nefsler aslında yola girseler ahsen olacaklar. Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim eden insanlar olacaklar. Ama olmuyorlar. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisindeki muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın dizaynı bu dizayn. Nefs zaten Allah'ın emirlerini yapmamaya yönelik, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik yapısı bu. Şeytan da ona yol gösteriyor, teşvik ediyor sadece ve bütün dediklerini yaptırıyor. Öyleyse nefsinin emrinde olan insanlar sadece nefsin emrinde değillerdir. Onlar şeytanın da emrindedirler ve bunun farkında bile değillerdir. Konunun gerçeği bu. Öyleyse gizli şirkte olan herkes aslında Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine şeytanın emirlerini yerine getirenlerdir. Ve şeytan onlara dost olmuştur. Peki ne olur böyle insanlar? Bakınız Bakara suresinin 257. ayeti ne diyor? Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah amin olanların dostudur, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlar da var ya, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostudur. O tağut da onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse şirkte olan herkes için mutlaka kayıplar söz konusu. Mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getirmemek söz konusu. Mutlaka yasak edilen fiilleri işlemek söz konusu. İşte böyle bir noktada nefsin bu taleplerine karşı çıkan ruhtur ve iradedir. Öyleyse kimler gizli şirkteler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Oysa ki birçok din adamı mürşitlerine tabi olanların mürşidi ilah edindiklerini ve bu sebeple şirke düştüklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan bu kadar habersiz insanlar olabilir mi demeyin. Bunlar var, hayattalar ve televizyonları parsellemişler. Ve oradan bol bol ahkam kesiyorlar. Söyledikleri de Kur'an-ı Kerim'e uygunmuş ya da değilmiş. Kimse onların farkında değil. Onları dinliyorlar. İşte böyle bir ortamda insanlar bilmiyorlar ki o öğretenler de dahil olmak üzere hepsi gizli şirkteler.

evalarını kendilerine ilah edinmiş durumdalar. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Neden? Çünkü zaten nefs bizatihi Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye teşne olan bir yapının sahibi. Çünkü muhtevasında nefsin kalbinde sadece afetler var. Şeytanın buradaki tesiri onların farkına bile varmadığı bir tesir. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın emirlerine karşı çıkmak, karşı çıkıyorlar. Zaten nefsleri istiyor Allah'ın yasaklarını işlemek, onlar da işliyorlar. Peki şeytanın buradaki dahline, şeytan onları azdırıyor. Onlara, onların nefslerine bu sebeple tesir etmek imkanının sahibi, zaten onu yapmak isteyen nefslere şeytan yol gösteriyor. Onlara o yapmak istedikleri şeyi mübahmış gibi gösteriyor. Onları böyle bir kandırma stratejisi içerisinde devamlı emrinde tutuyor. Devamlı Allah'ın emirlerini yapmamalarını, yasak ettikleri fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini sağlıyor. Ve bu adamlar bu sebeple dalalettiler. Gizli şirkte olmaları. Hiçbirisi irşat makamını kabul etmez. Etmezse devamlı gizli şirkte kalacaktır. Kabul etmezler mi? Bakınız ne diyor Araf 146. Se'asrufu an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebilen rüşdi la yettehuzunu sebilâ ve in yerev sebilen gayye yettehuzunu sebilâ zâlike biyennehüm kezzebu bi ayatına ve kânu anha gafilîn. Allah Teala diyor ki o kişilere Allah ayetlerinin gerçek anlamını öğretmekten onları çevirir ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İrşat yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman, kendilerini Allah'a ve cennete ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Yani irşat makamına ulaşıp da tövbe etmezler. Etseler şirk yolundan kurtulacaklar. İrşat yoluna girecekler. Sonra diyor ki Allah Teala onlar irşat yolunu gördükleri zaman kendilerine yol edinmezler. Ama gay yolunu gördükleri zaman, kendilerini şirkte tutacak olan yolu gördükleri zaman onu yol edinirler. Zaten adamlar başından beri bu yolun içindeler. Sevgili kardeşlerim, herkes doğduğu zaman hani fıtratıyla doğar, kalbinde küfür kelimesiyle doğar ve kalbi herkesin irşat makamına ulaşıp teslim olduğu güne kadar mühürlüdür. Bütün mühürlü kalplerin de içinde sadece küfür vardır. Çünkü kalbi mühürlü olan bütün insanları Allah-u Teala kafir diyor. İşte Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra kafirlerin vasıf şartını veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Kim kafirse onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah Teala. Hangi vasıf şartları bunlar? Biraz evvel söylediğimiz Yasiye suresinin 23. ayet-i kerimesindeki vasıf şartları. Onların kalpleri mühürlüdür. Orada da, burada da. Onların Semî isimli işitme hastaları da mühürlüdür. İki ayette de öyle. Yani Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinde de, Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde de.
onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ışığa ve tatlı bir örtü vardır. Her iki ayette de aynı. Yani gizli şirkin sahipleri kafirler olarak adlandırılıyor. Aynı zamanda dalalette olanlar olarak adlandırılıyor Allah-u Teala tarafından. Ve bu insanların kurtuluşu mümkün değil. Gidecekleri yer cehennem. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanı gizli şirkten kurtarabilecek olan tek husus, tabiiyeti gerçekleştirmek. Bir insanın gizli şirkten kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yoksa gizli şirk hep o kişiyi avucunda tutar. O şeytanın elinde bir nevi esirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve bu sebeple hiçbir zaman mürşidine ulaşamayacak olan bütün insanlar için Allah Teala onların gizli şirkte olduğunu söylüyor. Onların hepsi diyor, hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenlerdir. Dalalette olanların hepsi. Dalalette olanlar 10 ayet-i kerime gireyince tabi olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dalalette olanlarsa gizli şirkte olanlar. Kim dalalette olanlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Biraz evvel Kasas 50'de bir ayetle söyledik. Daha 9 tane ayet var ki tabi olmayanların sadece onların şirkte olduğunu, sadece onların dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanlarsa görüyorsunuz ki onlar şirkte olanlar. Allah Teala buyuruyor Taha 123 2. ayet, 1. ayeti söyledik. Kasas 50. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar, şakide olmazlar. Allah Teala diyor ki size hidayetim gelecek, yani hidayetimi getiren birisi gelecek. O hidayetçidir diyor. Zamanımızda o kişiye Mehdi deniyor. O hidayetçimdir diyor. O gelecek. Kim ona tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Aynı zamanda da tabii gizli şirkten kurtulurlar. Ve şaki de olmazlar diyor. Cehenneme gitmezler. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yüdlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah Teala. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar için kim dalalette ise onlar için bir hidayetçi yoktu diye, affedersiniz yanlış söyledim. Bir veli mürşit bulunmaz. O veli mürşit ne zaman bulunacaktı? Ne zaman Allah Teala ona mürşidini gösterecekti? Kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi eğer. Dilemiyor insanlar, dalalette kalmayı tercih ediyorlar ve şirkte kalmayı tercih ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, demek ki şirkte olan bir insan için bir evliya, mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Eğer tabi olsalardı, mutlaka dalaletten kurtulacaklardı, şirkten de kurtulacaklardı, gizli şirkten de kurtulacaklardı. Sonra mı? Sonra ne diyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki
Cuma suresinin ikinci ayeti kerimesinde, bu şirk ayetlerinin biri de, dalalet ayetlerinin biri de, demin ki söylediğimiz Câsiye 23 idi. Böylece Câsiye 23'ü söyledik, Kasas 50'yi söyledik, Taha 123'ü söyledik, Kehf 17'yi söyledik. 4 tane ayet oldu. 5. ayet Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmilerin içinden Resul beasıdır. Onlar Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sonra altıncı ayet-i kerime Âl-i İmrân 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere, yani başların üzerine onun ruhu gelerek onlara nimet olsun diye Allah-u Teala Resul bahseder diyor onların içinden ve onların arasında görev yapmak üzere. Ondan sonra diyor ki onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye.

bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Sevgili kardeşlerim, tabiyet yoksa dalalet var. Dalalet varsa gizli şirk mutlak olarak var. Mutlaka onlar hevalarını kendilerine ediniyorlar. Hevalarının emrine tabi oluyorlar. Tabi oldukları her olayda hevalarını kendilerine ilah edinmiş oluyorlar. Yani emir ve kumanda mevkii Allah olmuyor, onların nefsleri oluyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir. Onlar Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor. Tabi olanlar hidayete adım atmışlar, vermişler, dalaletten ve gizli şirkten kurtarmışlar kendileri. Ama ya tabi olmayanlar dalaletler, yani şirkteler. Gizli şirk içindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dokuzuncu ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala diyor ki, işte bu Allah'ın hidayetidir ki, Allah bununla gönderdiği nurlarla ve nefs tezkisiyle hidayete erdirir. Kullarından dilediğini, kimde dalalette ise, dalalette kalmak istiyorsa, onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Allah, hidayete ermek istemeyeni hidayete erdirmez. Bunun manası gizli şirkten kurtulmak istememektir. O kişi gizli şirkte kalır. Öyleyse çağımızdaki en büyük düşman gizli şirktir. Ve bütün insanlar tabi olacakları güne kadar gizli şirkte kalmak mecburiyetindedirler. 10. ayet-i kerime Araf 186 Allah dilediğini hidayete bırakır, onları kimse hidayete erdiremez. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bu konuda ısrar edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bağlamda olaylara baktığımız zaman bir hususu net olarak görmemek mümkün değil. Kim bir mürşide tabi olmazsa o kişi dalalettedir ve bütün dalalet olanlar da gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tekrar dönelim. Benim ümmetim açık şirke açık değildir diyor. Açık şirk benim ümmetim için geçerli değildir. Hiçbir zaman puta tapmaları veya birden fazla Allah edinmeleri söz konusu değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. Biz de gizli şirkten korkuyoruz sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki insanların çok çok büyük bir kısmı
%90'dan fazlası farkına bile varmadan gizli şirkin içine yuvarlanmış durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu belanın dışında olarak sizler hiçbir zaman gizli şirkin içinde olmayacaksınız. Tabiyetleriniz sebebiyle. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: aleyhim ve rahmetullahi. Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah bizlerden sadece bir tek şey ister. Tek bir şey. Bizlerin, hepimizin mutlu olmamızı. Allah'ın bunun dışında hiçbir talebi yoktur.
2: Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı.
1: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah edep alarak mutluluğu göstermiştir. İster ki insan edebi veren bütün mahluklar mutlu olsunlar. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluğu oluşturacak temel faktör her zaman dünyanın her yerinde sevgidir. Mutluluğun temel kaynağı ise nefrettir. Allah'ın istediği şey herkesin mutluluğudur. Bunun için insanları seviniz diyor Allah-u Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse görevimiz de görevimiz insanları sevmek ve sevdirmek. Sevmeyenlere de bunu anlatmaya çalışmak.
3: Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez. Kendisine zulüm yapılan kişinin söylemesi hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz o zaman muhakkak ya Allah da affedicidir. Her şeye kadirdir. Muhakkak ki onlar Allah'ı ve onun Resullerini inkar ederler ve Allah'la onun Resulleri arasında ayrım yapmak isterler. Ve bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz derler. Ve de bunların küfürle imanın arasında bir yol ittihaz etmek isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Ve biz kafirler için alçaltıcı azap hazırladık. Ve onlar Allah'a ve onun Resullerine iman ettiler. Ve onların arasından birini diğerinden ayırmazlar. İşte onlar ki onlara ecirleri yakında verilecek. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir, merhamet edendir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hazreti Musa'dan bundan daha da büyüğünü istemişler. O halde bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Bunun üzerine zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı, helak etti. Ardından kendilerine belgeler, açık mucizeler geldikten sonra da buzayı ilah edindiler. Buna rağmen onları bundan, bu suçlarından dolayı affettik ve Hazreti Musa'ya apaçık sultan, güç ve delil verdik. Ve onların misaklarından dolayı Tur Dağı'nı onların üstüne yükselttik, kaldırdık. Ve onlara, bu kapıdan secde ederek girin dedik. Ve onlara, cumartesi gününde hudutları aşmayın dedik. Ve onlardan çok kuvvetli misak, kesin söz aldık. Fakat bu ceza, onların misaklarını nakzetmeleri, bozmaları ve Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve onların kalplerimiz örtülü sözleri sebebiyledir. Hayır, tam aksi. Allah küfürlerinden dolayı onların kalplerinin üzerine mühürledi. Böylece onların pek azı hariç iman etmezler, edemezler. Ve onların inkarları ve Hazreti Meryem'e olan sözleri çok büyük iftiradır. Ve onların muhakkak ki Allah'ın Resulü Meryem'in oğlu İsa Mesih'i biz öldürdük sözleri çok büyük iftiradır. Ve onu öldürmediler ve onu asmadılar. Fakat öldürülen adam onlara Meryem'in oğlu İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa, anlaşmazlığa düşenler ondan bu hususta mutlaka şüphe içindeler. Onların onunla ilgili olarak zanna tabi olmaktan başka bir ilimleri, bilgileri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler, öldüremediler. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ve Allah azizdir, üstündür, güçlüdür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve ancak kitap ehlinden olanlar, onu tekzip eden Yahudiler ve Allah'ın oğlu diyen Nasraniler, ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Ve o, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Artık Yahudilerin yaptıkları zulümlerden ve birçok kişiyi Allah'ın yolundan men etmeleri, alıkoymaları sebebiyle, kendileri için helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. Ve bu, ondan, ribadan nehyedilmiş oldukları halde riba, faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemeleri sebebiyledir. Ve onlardan kafir olanlar için elim azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ve namazı ikame edenler, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, işte onlara büyük ecir vereceğiz. Muhakkak ki biz, Hazreti Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakup ve torunlarına, Hazreti İsa'ya,
Hazreti Eyyub'a, Hazreti Yunus'a, Hazreti Harun'a ve Hazreti Süleyman'a da vahyettik. Ve Hazreti Davud'a Zebur'u verdik. Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz bahsettiğimiz Resullere ve sana bahsetmediğimiz Resullere de vahyettik. Ve Allah Hazreti Musa'yla kelimelerle hitap ederek konuştu. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki, insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Öyle ki Allah sana indirdiği şeyi, Kur'an'ı kendi ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kafidir. Muhakkak ki inkar edenler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, saptırmış olanlar, mürşidlerine ulaşmadıkları için uzak bir dalaletle sapmışlardır. Muhakkak ki inkar edenleri ve zulmedenleri, başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir ve yola, Allah'a ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecek değildir. Ancak cehennem yoluna hidayet eder, ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Ve bu Allah için kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hak ile gelmişti. Öyleyse aminu olun, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bu sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkar etseniz bile, yeryüzünde ve göklerde olanlar, her şey muhakkak ki Allah'ındır. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininiz hakkında haddi aşmayın. Allah'a karşı haktan, doğrudan, gerçekten başka bir şey söylemeyin. Mesih İsa, Meryem'in oğludur ve sadece Allah'ın Resulü ve onun kelimesidir. Ruhul Kudüs, onu Meryem'e ilka etti ve o, kendisinden Ruhul Kudüs bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve üçtür demeyin. Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç Allah vardır demeyin. Vazgeçin. Sizin için hayırlıdır. Allah sadece tek ilahtır. Onu çocuk sahibi olmaktan tenzih edin. Göklerde ve yeryüzünde olanlar her şey O'nundur. Ve vekil olarak Allah yeter. Mesih, Allah'a kul olmaktan asla çekinmez ve mukarrebin, Allah'a yakın olan melekler de Allah'a kul olmaktan çekinmezler. Ve kim ona kul olmaktan çekinir ve kibirlenirse, artık onların hepsini Allah kendi huzurunda toplayacaktır. Fakat amenu olan, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen ve ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlara ise, onların ecirleri, mükafatları onlara ödenir ve Allah onlara kendi fazlından daha da artırır. Ve kulluk etmekten çekinen ve kibirlenen kimselere ise elim azapla azap edilir. Ve onlar kendileri için Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamazlar. Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan, kesin delil gelmiştir. Ve size apaçık bir nur indirdik. Böylece Allah'a amenu olanları, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri ve ona, Allah'a sarılanları ise Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı mustakime hidayet edecektir, ulaştıracaktır. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah kelale, anne ve babası ve çocuğu olmayan kişi hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer kişinin erkeğin ölümünde onun çocuğu yoksa ve kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının yarısı onundur. Ve eğer onun ölen kız kardeşinin oğlu yoksa, o erkek kardeş ona kız kardeşe varis olur. Fakat eğer iki kız kardeşi varsa, o takdirde bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer kadın ve erkek birçok kardeşlerse, o zaman iki kız kardeş payı kadarı erkeğindir. Allah şaşırırsınız diye size beyan ediyor, açıklıyor. Allah her şeyi en iyi bilendir.
Maide Suresi Medine'de nazil olmuştur, 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Yaptığınız akitleri yerine getirin ve ihramdayken avı, avlanmayı helal saymamakla beraber size okunacak olanların dışında kalan dört ayaklı hayvanlar sizin için helal kılınmıştır. Muhakkak ki Allah dilediği şeye hükmeder. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşıp teslim olmayı dileyenler! Allah'ın koyduğu şeriat hükümlerine, haramaya, hediye olarak Kabe'ye gönderilen kurbanlıklara, gerdanlıklı, boyunları bağlı kurbanlık develere, Rablerinden bir fazıl ve onun rızasını isteyerek Beytel Haram'a gelenlerin güvenliğine saygısızlık etmeyin. Ve ihramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoymalarından, çevirmelerinden dolayı bir kavme beslediğiniz kin, sakın sizi haddi aşmaya sevk etmesin. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, ikabı, azabı şiddetli olandır.

Ölmüş hayvan, kan, domuz eti ve Allah'tan başkasının adına boğazlanan, kesilen, boğularak, vurularak, yüksek bir yerden yuvarlanarak veya boynuzlanarak ölen ve de yırtıcı hayvan tarafından parçalanıp yenen hayvan, ölmeden kesilmesi hariç ve putlar adına boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bunlar fısktır. Bugün kafirler sizi dininizden döndüremedikleri için yeise kapıldılar. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Artık kim açlık tehlikesiyle günaha meyletmeksizin zarurette yemek zorunda kalırsa, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, sizin için temiz ve iyi şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğini onlara öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını artık yiyin ve üzerine de Allah'ın adını anın ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı ve kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir biçimde mehirlerini verdiğiniz takdirde sizlere helaldir. Ve kim imanı inkar ederse artık onun ameli boşa gitmiştir. Ve o ahirette hüsrana uğrayanlardandır.''

0: Ey amenu olanlar! Allah'a yaşarken ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinize ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın ve başlarınıza mesedin ve ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüp iseniz o takdirde iyice yıkanıp temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz veya biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş, temas etmiş ise, eğer su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Ve de ondan yüzlerinize ve ellerinize mesedin, sürün. Allah size güçlük çıkarmak istemez, sizi temizlemek ve sizin üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğiniz zaman onunla sizi bağladığı misakınızı hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, muhakkak ki o göğüslerde, sinelerde olanı en iyi bilir. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah için kavvamin olun, hakkı ayakta tutun. Adaletli şahitler olun. Ve bir topluluğa karşı duyduğunuz kin, sizi adaletten saptırmasın. Adil davranın. O takvaya en yakın olandır. Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Allah amenu olup ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara vaat etti. Onlar için mağfiret ve ecrun azim, en büyük mükafat vardır. Ve inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş, cehennem halkıdır. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Bir kavim size ellerini uzatmaya kalktığı zaman, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ruhunuzu, vecihinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Müminler artık Allah'a tevekkül etsinler, güvensinler. Ve andolsun ki Allah İsrailoğullarından misak almıştı. Ve onlardan 12 nazır görevlendirdik. Ve Allahu Teala, eğer namazı mutlaka ikame ederseniz, zekat verirseniz ve Resullerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a Allah için güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım dedi. Artık bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka sevva edilmiş, Allah'a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş yoldan sapmış olur. Misaklarını bozmaları sebebiyle biz de onları lanetledik. Kalplerini de kapkaranlık yaptık. Onlar kelimeleri yerlerinden tahrif ederler, değiştirirler. Nasihat olundukları şeylerden nasiplerini almayı unuttular. Onlardan pek azı hariç devamlı onların hainliklerine maruz kalırsın. Yine de onları affet ve hoş gör. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever. Ve muhakkak ki biz Nasara'yız diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan, kendilerini hatırlatılan şeyden bir pay almayı nasiplerini unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında onlara yapmış olduklarını haber verecek. Ey kitap ehli, kitap sahipleri! Kitaptan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri size beyan eden bir Resulümüz gelmiştir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir. Allah Celle Celaluhu rızasına tabi olan kişiyi onunla Resulü ile teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarıp sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Andolsun ki muhakkak ki Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah Meryem oğlu Mesih'i
1: annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helak etmek isterse, Allah'tan bir şeyi önlemeye kimin gücü yeter? Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir. Ve Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve O'nun sevdikleriyiz dediler. De ki, o halde niçin Allah size günahlarınızdan dolayı azap ediyor? Hayır, siz O'nun yarattıklarından bir beşerseniz insansınız. O dilediğini mağfiret eder, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Ve varış O'nadır. Ulaşılacak makam O'nun zatıdır. Ey kitap ehli! Resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, aralarının kesildiği zamanda, sizlere gerçekleri açıklayan Resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi dersiniz diye dememeniz için. Oysa size müjdeleyici ve uyarıcı bir Resul gelmişti. Allah her şeye kadirdir. Ve Hazreti Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, içinizden peygamberler kıldığını ve sizi hükümdarlar yaptığını ve alemlerden hiçbirine vermediği şeyi size verdiğini hatırlayın. Ey kavmim! Allah'ın sizin için farz kıldığı kutsal yere girin ve düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. İşte o zaman hüsrana uğrayanların haline dönersiniz. Dediler ki, ey Musa! Şüphesiz orada zorba bir kavim var. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkıncaya kadar asla oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa o zaman elbette biz oraya gireriz. Allah'ın kendilerine nimet verdiği korkanların arasından iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Böylece oradan kapıdan girdiğiniz zaman muhakkak ki siz galip gelirsiniz. Eğer müminseniz artık Allah'a tevekkül edin, Allah'a güvenin. Onlar, ey Musa, muhakkak ki biz onlar orada olduğu sürece ebediyen asla oraya girmeyiz. Artık sen ve Rabbin gidin, böylece ikiniz savaşın, biz mutlaka burada otururuz, dediler. Hazreti Musa dedi ki, ey Rabbim, muhakkak ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Artık fasık kavimle bizim aramızı ayır. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, artık muhakkak ki orası onlara 40 yıl haram kılınmıştır, yasaklanmıştır. Onlar yeryüzünde şaşkın dolaşacaklar. Sen artık fasık kavim için üzülme.
0: Ve onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını, aralarında geçen olayı hakkıyla oku. Allah'a yaklaştıracak kurban sunmuşlardı. Kurban, ikisinin birinden kabul edilir ve diğerindense kabul edilmez. Kurbanı kabul edilmeyen, seni mutlaka öldüreceğim dedi. O da, Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder dedi.
1: Gerçekten eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Muhakkak ki ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Gerçekten ben, benim günahımla kendi günahını yüklenmeni, böylece ateş halkından olmanı dilerim. Ve zalimlerin cezası işte budur. Bunun üzerine nefsi, onu kardeşini öldürmeye kandırdı, kolay ve zevkli gösterdi. Böylece onu öldürdü. Sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Sonra Allah ona, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Bu karga gibi olup böylece kardeşimin cesedini gömmekten aciz mi oldum dedi. Sonra da pişman olanlardan oldu. İşte bundan dolayı Tevrat'ta İsrailoğullarına şöyle yazdık. Kim bir kişiyi bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesada karşılık olmaksızın öldürürse muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resullerimiz onlara apaçık delillerle geldi. Sonra da şüphesiz onlardan birçoğu bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular. Allah ve onun Resulü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir ve ahirette ise onlara büyük azap vardır. Onları sizin yenerek ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah'ın gafur, mağfiret eden olduğunu, rahim, rahmet nuru gönderen olduğunu biliniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve ona ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve onun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Muhakkak ki o kafir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar, fidye olarak verseler, onlardan kabul edilmez. Ve onlar için acı azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ve onlar oradan çıkacak değillerdir. Ve onlar için daimi azap vardır. Ve hırsızlık yapan erkek ve kadının yaptıklarına karşılık olmak üzere Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Ve Allah azizdir, hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Artık kim yaptığı zulümden sonra tövbe ederse ve ıslah olursa, o takdirde muhakkak ki Allah onun tövbesini kabul eder. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'ın olduğunu bilmiyor musun? Dilediğini azap eder ve dilediğini mağfiret eder. Ve Allah her şeye kadirdir.

Ey Resul! Ağızlarıyla iman ettik deyip, kalpleri iman etmeyenlerden, küfürde yarışanlar seni üzmesin. Ve Yahudilerden dinleyenlerin bir kısmı, sana gelmeyen başka bir kavme yalan söylemek için dinleyenlerdir. Kelimeleri sonradan yerlerinden kaydırıp değiştirirler ve eğer size bu verilirse o zaman onu alın, eğer böyle verilmezse o takdirde kaçının derler. Ve Allah kimin fitne içinde kalmasını dilerse artık sen onun için Allah'tan bir şeye asla mani olacak değilsin. İşte onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi dilemez. Onlar için dünyada bir rezillik vardır. Ahirette de onlara büyük azap vardır. Yalan söylemek için dinleyenler, çok haram yiyenler, sonra da Tevrat'ın hükmüne razı olmayıp eğer sana gelirlerse, o takdirde onların arasında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirecek olursan, artık sana asla hiçbir şeyle zarar veremezler. Ve şayet aralarında hükmedecek olursan, o takdirde adaletle hükmet. Muhakkak ki Allah, muksitin, adil olanları sever. Ve içinde Allah'ın hükümleri bulunan Tevrat onların yanındayken, seni nasıl hakem yapıyorlar? Sonra da bundan verdiğin hükümden dönüyorlar. Ve işte onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki Tevrat'ı biz indirdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendileri Hakk'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hükmeder. Rabbaniler, kendilerini Rablerine adamış olanlar ve ahbar olanlar da zahitler, Yahudi alimler, hahamlar, Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hüküm verirler ve onlar onun üzerine şahitler oldular. Artık insanlardan korkmayın. Benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar kafirlerdir. Onun içinde Tevrat'ta onlara cana can ile, göze göz ile, buruna burun ile, kulağa kulak ile, dişe diş ile ve yaralamalara karşı kısas olduğunu yazıp farz kıldık. Kim onu bağışlar da kısas hakkından vazgeçerse, artık o kendisi için günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. Onların izleri üzerine Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik edici olarak Hazreti Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde bir hidayet ve bir nur olan Tevrat'tan ellerinde bulunanı tasdik eden ve muttakiler, takva sahipleri için hidayete erdirici ve vaaz edici, öğüt verici olan İncil'i verdik. Ve İncil sahipleri Allah'ın onda İncil'de indirdiği ahkamla hükmetsinler. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, o takdirde işte onlar fasıklardır. Ve ey Muhammed! Sana ellerindeki kitapları tasdik edici, doğrulayıcı ve onu koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana haktan gelenden ayrılıp da onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat ve açık bir yol belirlemiştik. Ve Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Ancak bu sizi verdikleriyle denemek içindir. O halde hayırlarda yarışın. Sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer haktan yüz çevirirlerse, o takdirde bil ki artık Allah bazı günahları sebebiyle onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fasıklardır. Onlar hala cahiliyet devrine ait hükmü mü istiyorlar? Ve yakın sahibi olan bir kavim için Allah'tan daha güzel kim hüküm verir? Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler!
Yahudi ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirinin dostlarıdır. Ve sizden kim onlara dönerse, onları dost edinirse artık o mutlaka onlardandır. Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Böylece kalplerinde maraz, hastalık bulunanların Yahudi ve Hristiyanları dost edinip olaylar tersine dönerse bize bir musibet isabet etmesinden korkuyoruz diyerek onların aralarında koşuştuklarını görürsün. Oysa ki Allah'ın katından bir fetih veya bir emir getirmesi umulur ki böylece onlar da kendi içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. Ve amenu olanlar, Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler, kendilerinin mutlaka sizinle beraber olduğuna Allah'a kasem ederek var güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler. Onların amelleri boşa gitti. Böylece hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah onun yerine başka bir kavim getirecektir. Öyle ki Allah onları sever ve onlar da onu, Allah'ı severler. Müminlere karşı daha alçak gönüllü, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Başları dik, vakarlı, şereflidirler. Allah'ın yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine lütfedip verir. Allah vasidir, fazlı ve lütfu geniştir, alimdir, her şeyi en iyi bilendir.''

Eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve namaza çağırdığınız, ezan okuduğunuz zaman onu oyun ve alay konusu edindiler. Bu, onların akıl etmeyen, aklını kullanmayan bir kavim olmaları sebebiyledir. Onlara şöyle söyle: ey kitap ehli! Bizi sadece Allah'a, bize indirilene ve daha önce indirilene iman etmemizden dolayı mı çekemiyorsunuz? Ve muhakkak ki sizin çoğunuz fasıklarsınız. De ki, bundan daha şerli olup Allah'ın katında kesinleşmiş olan cezayı size haber vereyim mi? Onlar, Allah'ın lanetlediği ve gazap duyduğu ve onlardan maymunlar, domuzlar yaptığı ve tağuta kul ettiği kimselerdir. İşte onlar, mekanı en kötü olanlar ve sevva edilmiş yoldan en çok sapanlardır. Ve onlar size geldikleri zaman, iman ettik dediler. Oysa onlar küfürle girip küfürle çıkmışlardır. Ve Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Ve onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemekte birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötü. Rabbaniler ve hahamlar onları günah olan sözlerinden ve haram yemekten men etmeli değiller miydi? Yaptıkları şey ne kötü. Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır, Allah cimridir dediler. Onların elleri bağlandı. Ve bu sözlerinden dolayı lanetlendiler. Hayır, bilakis onun iki eli de açıktır. Nasıl isterse öyle infak eder, verir. Ve Rabbinden sana indirilen şey ilahi buyruklar, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. Ve biz onların arasına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin ilka ettik, ulaştırdık. Her ne zaman harp için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü. Ve onlar yeryüzünde fesat çıkarmak için çalışırlar. Ve de Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Eğer kitap ehli amenu olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette onların günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık. Ve eğer kitap ehli Tevrat ve İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirileni gereği gibi uygulasalardı, yerine getirselerdi, mutlaka onlar hem üstlerinden hem de ayaklarının altından nice nimetler yerlerdi. Onlardan bir kısmı evliyalık mertebesine ulaşmış, henüz daimi zikre ulaşmamış, muktesid olan bir ümmettir. Ve fakat onlardan birçoğunun yaptıkları şey ne kötü. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, duyur. Eğer bunu yapmazsan, o takdirde onun risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş, duyurmamış olursun. Ve Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah, kafirler kavmini hidayete erdirmez. De ki, ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbiniz tarafından indirileni yerine getirip uygulamadıkça siz bir şey, bir din üzerinde değilsiniz. Ve sana Rabbinden indirilen mutlaka onların birçoğunun azgınlık ve küfrünü artırır. Artık sen kafirler topluluğuna üzülme. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Yahudiler, Sabiler ve Nasranilerden, Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahir gününe iman eder ve nefsini ıslah edici ameller, nefs tezkiyesi yaparsa, onlara artık korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Andolsun ki biz, İsrailoğullarından misak aldık ve onlara Resuller gönderdik. Onlara her Resul gelişinde, nefislerinin hevalarına uymadığından dolayı, bir kısmını yalanladılar ve bir kısmını da öldürdüler. Ve yaptıklarının bir fitne olmayacağını sandılar. Böylece kör ve sağır, hakkı görmez ve işitmez oldular. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan birçoğu kör ve sağır oldular. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki, muhakkak ki Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir.

bulmuşlardır. Oysa Mesih, Hazreti İsa onlara şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları! Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kul olun. Muhakkak ki kim Allah'a şirk, eş, ortak koşarsa, o takdirde Allah ona cenneti haram etmiştir ve onun varacağı yer ateştir. Ve zalimler için bir yardımcı yoktur. Andolsun ki Allah üçün üçüncüsüdür, üç ilahtan biridir diyenler kafir olmuşlardır. Ve tek bir ilahtan başka bir ilah yoktur. Ve eğer bu söyledikleri sözlerden vazgeçmezlerse, onlardan bu sözlerinde ısrar edip kafir olanlara mutlaka elim azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Allah gafurdur, rahimdir." Meryem oğlu Mesih, Hazreti İsa sadece bir resuldür. Ondan önce de resuller, elçiler gelip geçmiştir. Ve onun annesi Sıddık'tır. Çok doğru ve iffetlidir. İkisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklayıp beyan ediyoruz. Sonra da bak, nasıl Allah'tan döndürülüyorlar. De ki, Allah'tan başka size zarar ve fayda, yarar vermeye gücü yetmeyen, malik olmayan şeylere mi kul oluyorsunuz? Ve Allah, o en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere taşkınlık yapıp haddi aşmayın. Ve daha önce dalalete düşmüş ve birçoklarını da dalalete düşürmüş ve de sevva edilmiş, yoldan sapmış olan bir kavmin hevalarına uymayın. İsrailoğullarından inkar edenler, Hazreti Davud aleyhisselam ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri, taşkınlık yapıp haddi aşmaları sebebiyledir. Yaptıkları kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye mani olmaya çalışmıyorlardı. Yaptıkları şey ne kötü. Onlardan birçoğunun kâfirlere döndüğünü, dost olduğunu görürsün. Nefislerinin onlar için takdim ettiği ise Allah'ın onlara öfkelenmesi ki ne kötü şey. Ve onlar azap içinde devamlı kalacak olanlardır. Ve eğer Allah'a ve Nebiye, peygambere ve ona indirilene iman etselerdi, onları dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasıklardır. Amenu olanlara karşı insanlardan en şiddetli düşman olarak mutlaka Yahudileri ve Allah'a şirk koşanları, müşrikleri bulursun. Dostluk bakımından amenu olanlara en yakın olarak da muhakkak ki biz Nasraniyiz diyenleri bulursun. Bu, onların arasında keşişler ve ruhbanların bulunması ve onların kibirlenmemesi, büyüklenmemesi sebebiyledir.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri yapmak üzere beraberiz. Kaldığımız yerden tefsire devam etmek için beraberiz. Rad suresinin 29. ayet-i kerimesiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine amenu ve amilus salihati tuva lehum ve husnu me'ab. Böyle söylüyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. Şimdi kelimelere geçiyoruz. Ellezine amenu, amenu olan kişiler, kimseler ve amilu es salihati ve amilus salihati ve salih amel işleyenler. Tuva, çok güzel, en güzel, en hoş, gözü aydın, ne mutlu. Lehüm, onlar için, onlara. Ve hüsnü ve en güzeli, meabin, dönüş, dönme yeri, sığınak. Ellezine aminu, amin olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihati ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar, tuba lehum, onların gözü aydın, ne mutlu onlara. Ve hüsnü meab ve meabin güzeli, onların sığınağın en güzeli onların. Amin olanlar, yani ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefsi ıslah edici amel yapanlar. Ne mutlu onlara. Ve meabin en güzeli onların.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab aslında sığınak demek. Meab'ın sığınağın. En güzeli onların. Evvela meab muhtevasına beraberce bakalım. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vallahu indehu hüsnül meab." Andolsun ki, yemin olsun ki Allah onun katındaki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi kendisine yol ittihaz eder. Ve meab olarak diyor Allah-u Teala, bu yolu takip ederek kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur anlamı var. Zariyat dedi de Allah-u Teala, fefirru ilallahi diyor, Allah'a kaç ve Allah'a sığın anlamı var. Firarda Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah bir sığınaktır. Ona ulaşıp sığınağa sığınacaksın demiş oluyor Allah Teala. Ve meab kelimesi her şeyden önce bir sığınak ifade eder. Bu sebeple ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar için Allah Teala evvab kelimesini kullanıyor. Yani meaba ulaşan, meaba ulaşıp sığınan demek. Meab sığınak, evvab sığınağa sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah Teala buyuruyor ve uzlufetul cenneti lil muttakine gayr bayit. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaadolunduğunuz şey budur, bu cennettir. Buyuruyor Allah Teala. Ve söylüyor ki, yani oraya, bu cennete, vaad olunduğunuz şeye hadi buyurun girin. Onları söylemeden buyurun girin ifadesi orada yok. Sadece işte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir diyor Allah Teala. Sonra kimler için olduğunu söylüyor. Li külli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için vaad olunan şey. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi cennetin üçüncü katına ehil olur. Ona vaat edilen üçüncü kat cennettir. Ve bu kişi evvab takvanın sahibidir. Üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Vaat olunduğu cennet orasıdır. Ama evvab olduğu için, meaba sığındığı için, vücudundan ayrılan ruhu ait olduğu yere, geldiği yere geri döndüğü için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada bir muhteva var. Buradaki durum onu gösteriyor. Herkes için söz konusu olan bu güzelliği
yaşamaktır. İşte bütün bir dizayn içerisinde Allah'ın herkes için ulaşmayı hedeflediği şey evvela hafiz olmak, sonra da evvap olmak. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka 10 tane ihsan verir, mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İşte devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerinde oluşması noktasında o kişi bir muhafız tarafından korunma altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu artık onun muhafızıdır. Neden muhafaza eder? Büyüden muhafaza eder. Şeytanın insanlara asırlarca evvel öğrettiği, Babil şehrinde öğretilmeye başlanan, Harut ile Marut isimli iki melek de bu konuda vazife almışlar. Sihrin, yani büyünün ve hüddamın, yani cinlerin insanlara saldırılmasının önlenmesi söz konusu bu muhafızla. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olmuşsa, o günden itibaren ona büyü tesir etmez. Hüddam da tesir etmez. Şeytanın bu zulmani ilimlerin hiçbirisi tesir etmez. O kişi ipnoz edilemez. O kişi illüzyon numaralarıyla aldatılamaz. Ona şeytanın hiçbir ilmi tesir etmez. Boşunadır. İşte o kişi başının üzerindeki ruhla muhafaza altına alınmıştır. Ve Allah Teala o muhafaza altına alınan kişilerin toplamına kavim diyor. Bir insan toplumu oluştuğu zaman onların adı genel anlamda kavim olarak geçiyor Kur'an'da. Hiçbir kavim fiilini bozmadıkça diyor, tayir etmedikçe, yani nefsini negatife döndürmedikçe anlamı var orada. Biz onların başındaki muhafızı geri almayız diyor Allah Teala. Biz de onların başın üzerindeki tayir etmeyiz. Üzerindekini tayir etmeyiz diyor, değiştirmeyiz diyor. Öyleyse burada Allah Teala vuslat olayını veriyor bize. Amin olanlar için meyavın en güzeli onların ifadesi var. Kişi sadece amin olmakla kalmamış, Allah'a doğru yola çıkmış, meyava doğru. Çünkü salih amelde işlemeye başladığını söylüyor. Bu kişi mümin olmak şerefine ermiş. Çünkü Allah Teala kalbinin içindeki küfür kelimesini almış dışarıya, kalbinin içine imanı yazmış. Bu kişiyi kendisine doğru yönlendirmiş. Ruhu Allah'a doğru yükseliyor. Nefs tezkiye esirleri boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde birer gök katını aşacak olan ruh sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. Meaba varacaktır, sığınacaktır, Allah'ın zatına sarılacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır. Böylece meaba sığınmış, yani evvap hüviyetine girecektir. Fat suresinin 29. ayet-i kerimesi bu bapta önemli bir ayet-i kerime olarak çıkıyor karşımıza. Evet. 29. Evvela amin olma var. Sonra nefs tezkiyesine başlama var.
ve meaba ulaşma. Meaba sığınma. Allah razı olsun. Rad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike erselnake fi ümmetin kat halet min kabliha umemun li tetluve aleyhimüllezi evhayna ileyke ve hum yekfurun bi rahman kul huve rabbi la ilahe illa hu yani huve aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Kelimeler kezalike böyle, böylece, öyle. Erselnake seni gönderdik. Fi ümmetin, bir ümmetin içine kat oldu, halet gelip geçti. Min kabliha ondan önce umemün ümmetler. Li tetluve okuman için, tilavet etmen için aleyhim onlara ellezi ki onu evhayna biz vahyettik. İleyke sana ve hüm yekfurun ve onlar inkar ederler. Bir rahmani rahmanı kul de ki hüve o Rabbi benim Rabbim la ilahe ilah yoktur illa hüve ondan başka aleyhi ona tevekkeltü ben tevekkül ettim ve ileyhi ve ona metavi benim tövbem dönüşüm ve kelimelere geçiyoruz. Kezalike ersalneke fi ümmetin. Böylece seni de bir ümmetin içine gönderdik. Kat halet min kabliha umemun. Ondan önce ümmetler gelip geçmiştir. Litetluve aleyhi müllezi evhayna yettiğimi onlara okuman için. Ve hüm yekfurun ve onlar inkar ediyorlar. Bir rahmani rahmanı kul hüve rabbi la ilahe illa hüve o benim Rabbimdir. Ondan başka ilah yoktur. Aleyhi tevekkeltü ben ona tevekkül ettim. Ve ileyhi metabi ve tövbem dönüşüm tövbesi yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm onadır. Ve cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece ondan önce gelip geçmiş ümmetlerde olduğu gibi seni de sana vahyettiğimizi onlara okuman için bir ümmetin içine gönderdik. Onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim ve ondan başka ilah yoktur. Ve dönüşüm, yani tövbesi kabul edilmiş olarak dönüşüm, tövbem onadır. Şimdi burada bir Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a dönüşü. Böyle bir dönüş önce Allah'a ulaşma dileğine bağlıdır. Sonra bu dileğin arkasından 10 tane ihsan alışa bağlıdır. 10 ihsandan sonra tabi olup mürşid, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olup ondan sonra ruhu Allah'a gönderme işlemidir. Ruhun Allah'a geri dönüşüdür. Böyle bir dönüşte bütün günahların sevaba çevrilmesi söz konusu olur.
Tövbenin kabulü bunu gösterir. Kimin bütün günahları böyle bir tövbeyle sevaba çevrilmişse, onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner. İşte bu hususlar Furkan suresinin 69, 70 ve 71. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da onlar cehenneme giderler diyor. Cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'te de buyuruyor ki ama kim tövbe ederse, yani Allah'tan aldığı 10 ihsanla tövbe ederse ve mümin olursa, başka bir tövbeyle mümin olmak söz konusu değil, mutlaka bu tövbe söz konusu. Ve amelü salihata, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, ki bu da Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olmaktır. O zaman diyor Allah Teala biz onların seyyiatini hasenata çeviririz. Onların bütün seyyiati kaybettiği dereceler kazandıkları derecelere çevrilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve Furkan 71 ve onların ruhları tövbeleri kabul edilerek Allah'a döner. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Orada da Allah Teala aynı kelimeyi kullanmış. Metava diyor. Öyleyse ve buradaki metava kelimesi hem tövbe kelimesiyle aynı kökten geliyor, hem Allah'a geri dönüşü, hem de tövbeyle yapılan bir dönüşü, tövbelerin kabul edilmesi halindeki bir dönüşü ifade ediyor. Rad suresi 20-31. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْاَمْرُ جَمِيعًا اَفَلَمْ يَيَسِّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُس۪يبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحْلِفُ الْمِيَادِ Allah Teala buyuruyor ki kelimelerde وَلَوْ اَنَّ eğer gerçekten olsaydı Kur'anen, Kur'an sügiret yürüttü bihi onunla cibali dağlar. Ev veya yahut kuttiyat yarıldı, parçalandı bihi onunla el ardu yer. Ev veya yahut kullime konuşturuldu bihi onunla el mevta ölüler. Bel fakat ama cemiyan bütün hepsi efelem hala olmadı mı yesi ümidini kesiyor. Ellezine amenu, ameni olan kimseler en olması lev eğer ise yeşaullahu Allah diler lehede ennase elbette insanları hidayete erdirir. Cemiyan tümünü, hepsini. Ve la
yezalu ve zail olmaz, devam eder. Ellezine keferu, inkar eden kimseler. Tusibuhum, onlara isabet eder. Bima sebebiyle sanaü, yaptılar. Kariatun, büyük bir musibet, ceza, felaket. Ev veya tehullu, gelir, iner, girer, hulul eder. Kariben, yakın. Min darihim, yurtlarından, evlerinden, hatta oluncaya kadar, yetiye gelir. Vaadu Allahi, Allah'ın vaadi. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, la yuhlifu el miyade. Allah vaadinden dönmez. Şimdi cümleciklere gidiyoruz. Ve lev enne Kur'anen, ve eğer Kur'an olsaydı, suyiret bihil cibalü, onunla dağlar yürütülür. Ev kuttiyat bihil ardu, onunla yeryüzü kesilir, yarılır. Ev kullime bihil mevta, veya onunla ölüler konuşturulur. Bellillahil emru cemian. Fakat bütün işler Allah'a aittir. Emir, bütün işler Allah'a aittir. Efelem ye'esi, hala ümitlerini kesmediler mi? Onların iman etmelerinden ümitlerini hala kesmediler mi? Ellezine aminu, aminu olan kimseler, en lev yeşaullahi, eğer Allah dilemiş olsaydı, leheden nase cemian, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. İnne Allahe ya vela yezalüllezine keferu, ve kafir olan kimselere olması devam eder. Tusibuhum bima sanaü, yaptıklarından dolayı onlara isabet etmesi. Kariatun, büyük bir musibetin, cezanın. Ev tehullu kariben min darihim, veya yurtların, evlerinin yakınına musibetler hulletmesi, inmesi, gelmesi. Hatta ye'tiye vaadullahi, Allah'ın vaadi gelinceye kadar. İnnallâhe lâ yuhliful miyâde, muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Uzundur ayet. Şöyle oluyor cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman. Eğer gerçekten onunla dağlar yürütülen, veya onunla yer yarılan, veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile, bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Amin olanlar hala onların iman etmelerinden ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı, insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi veya yurtlarının, yani evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi, inmesi, gelmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Şimdi burada Allah-u Teala'nın vaadi söz konusu. Buradaki vaatten iki muradın olması söz konusudur deniyor. Birincisi Allah'ın kafirlere olan ölüm vaadi. İkincisi de Mekke'nin fetih olunacağı vaadi. Allah'ın nusret, yani yardım vaadi. Bu ayet-i kerimenin inmesinin nüzul sebebi içinde şöyle bir rivayet söz konusu. Mekke müşrikleri bir gün
şehrin dışına çıkıp oturmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yanlarına gelip onları İslam'a davet etmiş. İşlerinden biri Abdullah İbni Ümeyyetel Mahsumi. Mekke'nin demiş şu iki dağı bizi pek sıkıyor. Bize sıkıntı veriyor. Bunları buradan yürüt de tarlalar açılsın. Yerimiz genişlesin. Nehirler olsun, ziraat yapalım. Sonra da Kasay gibi ceddlerinden bazılarını dirilt de sözlerinin doğru olup olmadığını onlar söylesinler. Bu nedenle bu ayet-i kerime nazil olmuş. Yani burada Allah-u Teala'nın eğer gerçekten ölülerin onunla konuşturulacağı, dağların yürütüldüğü veya onunla yer yığılan veya onunla ölüler konuşturulan bir Kur'an olsaydı bile bütün işler, emirler Allah'ındır, Allah'a aittir. Yani emirleri Allah verir. Bir başka ifadeyle siz öyle söylüyorsunuz diye söylediğiniz şeyler olmaz. Allah-u Teala onları vücuda getirmek isterse vücuda getirir. Ama siz söylüyorsunuz diye Allah onları yapmak mecburiyetinde değildir. Amel olanlar hala onların, o insanların ümitlerini, o insanların iman etmelerinin ümitlerini kesmediler mi? Allah dilemiş olsaydı insanların hepsini elbette hidayete erdirirdi. Kafir olan kimselere ise yaptıklarından dolayı büyük bir musibetin, cezanın, felaketin isabet etmesi ve yurtlarının, evlerinin yakınına musibetler hulul etmesi Allah'ın vaadi gelinceye kadar devam eder. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez. Allah razı olsun. Ve Rad suresinin 32. ayet-i kerimesi.

Allah Teala buyuruyor ki ve lekad istihziye bi rusulün min kablike fe emleytu lillezine keferu sümme ehastuhum fe keyfe kâne ikab. Kelimeler ve lekad ve andolsun ki istihza edildi, alay edildi bir Resulün Resuller ile min kablike senden önce de ve o zaman fakat emleytü ben mühlet süre verdim lillezine o kimselere keferu inkar ettiler. Sümme sonra ehastühüm onları helak ettim, aldım, yakaladım. Fe artık bundan sonra o zaman böylece keyfe nasıl kâne oldu ikabı, ikabım, cezam, azabım. Allah Teala buyuruyor bu kelimelerden cümlecikler olarak mana çıkarırsak ve lekat istuhzi'e andolsun ki istihza edildi, alay edildi bir rusulün min kablike senden önceki resullerle de fe emleytu fakat ben mühlet verdim lillezine keferu kafir olanlara, inkar edenlere sümme ehastühüm sonra onları yakaladım helak ettim fe keyfe kâne ikabe o zaman benim ikabım yani cezalandırmam nasıl oldu? Şimdi cümlecikleri cümleler haline getirelim. Andolsun ki senden önceki resullerle de alay edildi. Fakat ben kafir olan, inkar eden kimselere mühlet verdim. Sonra onları yakaladım, helak ettim. O zaman benim ikabım nasıl oldu?

Böylece Allah-u Teala'nın bir işaretiyle karşı karşıyayız. Sadece o olayda, demin sizlere anlattığımız olayda bir müşrikin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le adeta alay etmesi olayı değil. Asırlar boyunca hep insanlar Allah'ın her ülkeye gönderdiği, ard arda gönderdiği Resullerle hep alay etmişler. Bu devirde de aynı şey yapılmaktadır. Allah-u Teala eskilerden misal veriyor. Senden evvel de Resullerle alay edildi diyor. Ama ben onlara mühlet verdim. Sonra onları yakalayıverdim. Bazı devirlerde Allah'ın cezaları ard arda gelir. İnsanlar bunun Allah'ın Resulleriyle alay edilmesinin arkasından Allah-u Teala tarafından verilen bir ceza olduğunu akıl edemezler. Ve bu sebeple cezalar tekerrür eder, tekrarlanır. Ta ki insanlar akıllarını başlarına toplasınlar. Ve Rad suresinin 33. ayet-i kerimesi. Efemen hüve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet ve cealu lillahi şüreka kul semuhum em tünebbi unehu bima la ya'lemu fil ard en bi zahirin minel kavl bel züyyine lillezine keferu mekruhum ve suddu anissebil ve men yudlillahi ve ma lehu min ha. Kelimeler efemen artık kim mi hüve o kaimin kaim olan her yapılan işin başında bulunan daima haberdar olan her şeyi derecelendiren ala üzerine kulli hepsi bütün nefsin nefs bima kesebet kazandığı şeylere ve cealü ve kıldılar lillahi Allah'a şürekae ortaklar. Kul de ki semmuhum onları isimlendirin. Onları isimleriyle davet edin. Em tünebbiûnehu yoksa ona haber mi veriyorsunuz? Bima şeyi la yâlemu bilmiyor. Fil el ardı yeryüzünde em yoksa veya bir zahirin zahir olan minel kavli sözden sözün bel hayır fakat züyine süslü gösterildi lillezine o kimselere keferu kafirler inkar edenler mekruhum onların hileleri tuzakları ve suddu ve men edilirler saptırılırlar anessebili yoldan ve men yudillullahi ve Allah kimi saptırırsa ve malehu artık onun için yoktur min hadin bir hidayet eden bir hidayetçi. Şimdi cümleciklere bakıyoruz beraberce. Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Yani her şeyi bilen, gören, derecelendiren, değerlendiren kimdir? Ecealüllahi şürekae ve onlar Allah'a şerik koştular, ortaklar kıldılar.
Kul semmuhum. De ki onları isimleriyle, yani onları isimleriyle davet etsinler, icabet edilmeyeceğini görsünler. Davete icabet edilmeyeceğini görsünler diyor Allah Teala. Öyleyse davete icabet ve icabetin neticelenmemesi söz konusu. Böylece görünen şey o ki davete icabet etme müessesesinde şu olay var. Yani putları isimleriyle çağırın, tatbikata geçin ve görün ki onlar davete icabet edemezler. İcabet edilmeyeceğini görsünler manası çıkıyor. Ve em tünebbiûnehu bimâ lâ yâlemû fil ardı. Hayır. Yoksa siz ona, yani Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Em bi zahirin minel kavli, veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Bel züyyine lillezine keferu mekruhum. Hayır, kafirlere onların hileleri süslü gösterildi. Ve suddu anissebili, ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve men yudlilillahi, ve Allah kimi dalalette bırakırsa femalehu min hadin, onun için bir hidayetçi yoktur. Buradan cümleciklerin soruna giriyoruz. Allah Teala buyuruyor. Artık bütün nefslerin kazandıkları şeyler üzerinde kaim olan kimdir? Ve onlar Allah'a ortaklar kıldılar. De ki onları isimleriyle davet etsinler. İcabet edilmeyeceğini görsünler yani. Yoksa siz ona, Allah'a, yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Veya sözün zahir olanını mı? Hayır. Kafirlere hileleri süslü gösterildi ve yoldan, Allah'ın yolundan saptırıldılar. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayet eden hidayetçi yoktur. Burada onun için bir hidayetçi yoktur. Yani bulunmaz. Hidayete erdirici. Yani Mehdi, o gece için bir Mehdi, hidayete erdiren birisi yoktur, bulunmaz. Şimdi burada Allah Teala onları isimleriyle davet etsinler ve arkasında, yani bunun manası şu: ve davete icabet edilmeyeceğini görsünler. Kafirlere hileleri süslü gösterildi. Yani kafirlerin arasında birçok büyücü var, sihirbaz var. Şeytandan öğrendikleri

Şimdi burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah Teala burada diyor ki: "Ve men yudlillahu femalehu min hadin." Allah kimi dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur, bulunmaz. Allah Teala Kehf 17'de bunu söylüyor. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. Hidayete ermek için hidayete erdiren birisi mutlaka söz konusu olmalıdır. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hiçbir zaman Allah Teala tarafından hidayete erdirilmezler. Hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır ve hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmaz. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi bir dizaynı ifade ediyor. Ancak Allah'ın yardımıyla ruhun Allah'a ulaşması söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Duveyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâtel müstakîm. Sıratel lezzine enamte aleyhim gâlin vakdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki konumuz din adamlarına öğütler. Sevgili kardeşlerim, din adamları dediğimiz zaman bu işi görevli olarak yapanlar, devletin kadrolarında bulunanlar, onların dışında cemaatler, tarikatler, bütün bir çevreye hitap etmek. Bu akşam bize inşallah nasip oluyor.

sebepleri öğüt olarak verebilecek bir hüviyette olduğumuz Allah Teala tarafından bildiriliyor. Evvela yaşımız 72 yaşındayız sevgili kardeşlerim. Devlet kadrolarında 65 yılın ötesinde kimse çalıştırılmaz. Öyleyse mevcutların hepsinden daha yaşlıyız. Diğer taraftan Allah'ın bize hidayet rehberliği görevini vermesi, bu konunun bir öğüt olmasını mutlak olarak gerektiriyor. Bütün bunların ötesinde Allah'ın kullandığı ifade bu. Din adamlarına öğüt. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler aynı bahçenin fidanlarıyız. Ve bu bahçe her ne kadar insanlar çeşitli kaynaklardan sulanacağını da söyleseler, realitede hepsinin birleştiği öz Kur'an'dır. Allah'ın yazdırdığı son nebinin, son peygamberin hayatta olduğu sırada kendisine 23 sene indirilen kainatın son peygamberlerinden, son peygamberine indirilen nebilerin mührüne indirilen nebilerin sonuncusuna indirilen nebilerin hitamına indirilen Kur'an-ı Kerim. Sevgili din adamları, 28 senedir sizlere Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bir şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu konudaki gayretlerimiz her alanda sizlere ulaştı. Ama sevgili kardeşlerim, bütün üniversitelere oralarda konferanslar vermek istediğimizi bildirmemize rağmen sadece iki üniversite bizi kabul buyurdu. Birisi İzmir Üniversitesi, 2 saatlik bir veya 3 saatlik bir konferanstı. Sualler soruldu, cevaplar verildi ve hiçbir farklılık kalmadı aramızda. İnsanların gönüllerini yıkan tartışmalar oluşmadı. Elbette herkesin fikirleri vardı. Elbette itirazlar olabilirdi. Ve sualler soruldu. Cevaplar verilince itiraza sebep kalmadığı görüldü İzmir İlahiyat Fakültesi'nde. Bir de bizi kabul eden üniversite Erzurum Üniversitesi'ydi. Orada çok farklı bir şey oldu. Konferans boyunca hep müdahaleler oldu. Anlaşamadığımız birçok konu oluştu. Biz de dedik ki o zaman bu konuyu bu gece konferansın ötesinde halledelim. Sabaha kadar oturalım beraberce. Hepsini tezekkür edelim. Kur'an'ı da alalım yanımıza. Öyle yaptık sevgili kardeşlerim. Ve sabahleyin biz Erzurum'dan Ankara'ya dönerken bütün itirazlar sona ermişti. Hepimiz aynı şeyleri aynı şekilde düşünüyorduk artık. Bir anlaşmazlık kalmamıştı. Neden?
Çünkü art niyet yoktu arkada. O kardeşlerimizin art niyeti yoktu. Bizimle olan konuşmalarında öğrendikleri din anlayışının tabii neticesi olarak itirazlar oluştu. Ve konferans ortamında bu talep edilen hususların hepsine cevap vermek mümkün olamadı. Ama o gece sabaha kadar oturduğumuz zaman gördük ki akıl için yol birmiş. Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hükümleri unutulmuş. Diğer üniversiteler bizi kabul buyurmadılar. Bunun üzerine sevgili kardeşlerim, bütün üniversiteleri Denizli yakınında Pamukkale'deki bir otelde seminere davet ettik. Ücret almamak üzere 3 gün süreli bir seminerdi sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hiçbir üniversite bu konuda kimseyi göndermedi. Sevgili kardeşlerim, neden? İki üniversite, İzmir Üniversitesi ve Erzurum Üniversitesi bu konuda tatmin olduğu için başka göndermesi gerekmiyordu zaten. Onlardan hiçbir zaman bunu bir yanlışlık olarak değerlendirerek hesap sormak aklımıza bile gelmedi. Ve doğrusu da bu. Biz orada konferansı zaten verdik. Zaten anlaşmaya vardık. Halledemediğimiz hiçbir konu kalmadı aramızda. Öyleyse seminerde onların kendilerine fayda sağlayabilecek olan bir olay kalmamıştı. Tamam. Ama ya diğer üniversiteler, diğer ilahiyat fakülteleri davetimize icabet etmediler. Sonra fırsatları değerlendirmek istedik. Ve bir bayram mesajında o zamanki Diyanet İşleri Başkanı demişti ki şu tasavvuftaki insanlara özeniyorum. Gönlüm ne kadar isterdi Diyanet işlerinde de bu tarzdaki insanlar oluşsun, çok iyi ilişkiler kurulsun cemaatlerle. Bir bayram gazetesinde bu yazıyı gören bizler, bir savcı kardeşimizle beraber ziyarete gittik o zamanki Diyanet İşleri Başkanı'nı. Derhal hüsnü kabul gördük, Allah'a şükürler olsun. 3 saat süreyle o muhterem zatla konuştuk. Sayın Yazıcıoğlu. Kardeşi diğer Yazıcıoğlu'nu da çok takdir ettiğimizi zaten kendisine söylemiştik. Yani kardeşine, Denizli valisiyken rahmetli olan, araba kazasında rahmetli olan vali, yine Yazıcıoğlu. Ve sevgili kardeşlerim, o bizi kabul buyurdu. Biz de ona 3 saat süreyle Allah'ın bize öğrettiklerini öğrettik. Sözümüze lütfen dikkat edin. Öğrendiklerimizi demiyoruz. Böyle bir yeteneğin sahibi görmüyoruz kendimizi. Ama öğreten Allah. O zaman Allah'ın öğrettiklerini ona anlattık. Allah bize ayetleri öğretti. Allah bize ayetlerin manasını açıkladı. Allah bize bütün o gök katlarını
birer birer gösterdi. Hepsini kalp gözümüzle görerek yaşadık. 3 saatlik bir anlatımımızdan sonra o zamanki Diyanet İşleri Başkanı o muhterem zat Yazıcıoğlu bize dedi ki ben kelamcıyım. Aslında sizin söylediklerinizin hepsine benim itiraz etmem lazım. Ama siz bana tasavvuftakilerin söylediklerini söylemediniz. Siz bana Kur'an'ı anlattınız. Ve bu benim için bir ziyafet oldu dedi. Sevgili kardeşlerim, biz o zaman onunla bir anlaşmaya varmıştık. Demiştik ki müftüler arasında bir öğretim dizaynı kuralım. 2 aylık bir sürede bu bizim anlattıklarımızın aslında size çok özet olarak anlattık. Biliyorsunuz özet olduğunu zaten. Bir kısmına 2 aylık sürede, bir kısmına 1-2 haftalık konferanslar vererek seminerler tertip edelim. Sualli cevaplı olsun. Kur'an menşeli bir öğreti olsun. O da bunu kabul etmişti. Ama sonra gördük ki Diyanet İşleri'nin başkanın arkasında başka bir hüviyeti var. O başka hüviyetin sahipleri bu seminerleri gerçekleştirmemize mani oldular sevgili kardeşlerim. Olmasalardı ne olacaktı? Olmasalardı Türkiye'de ve dünyada şu anda hidayet gerçek boyutuyla yaşanacaktı. Olmadı. Ama işte bakın bu tarihi bir tarafa yazın. Size diyoruz ki sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada hidayet yaşanacaktır. Ve bunun merkezinde de bizi göreceksiniz. Bunu bir kenara yazın. Gelecekte bize anlatırsınız. Hep öyle oldu şimdiye kadar. Allah'ın bize söyledikleri ve söylettirdikleri kardeşlerimiz tarafından kaleme alındı. Bir süre sonra gerçekleştiğinde onlar hep hatırlattılar bize. Falan tarihte şunu söylemiştiniz, şu tarihte gerçekleşti. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında biz yokuz. Bizi sakın değerli bir şey zannetmeyin. Bizim sahibimiz değerli, o Allah'tır. Biz onun azatsız kölesiyiz sadece. Ve ne öğretmişse sadece onun öğrettiğini öğrendik. Başka bir ilim bizde hiç mevcut olmadı. Bu yüzden birbirine zıt faktörler bizde hiç oluşmadı. İşte sevgili kardeşlerim, eğer biz de siz din öğreticileri gibi üniversitelerde tahsil etseydik ve sizin asırlardan beri kitaplardan öğrendiğiniz şeyleri biz de öğrenseydik, biz de sizler gibi olacaktık. Bunu sakın sizi küçümsediğimiz istikametinde değerlendirmeyin sevgili kardeşlerim. Hayır, biz çok daha başka bir perspektiften bakıyoruz olaya. Eğer siz din adamları hidayeti öğrenemezseniz, o zaman öğretemezsiniz ki. O zaman bu insanların, 70 milyon insanın cehenneme doğru yolculuk yapması sizin sorumluluğunuz altında olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Sevgili din adamları, siz din adamısınız. Yani başka insanları
cehennemden kurtarmakla, cennete ulaştırmakla vazifeli olanlarsınız. Öyle değil misiniz? Lütfen değilseniz bize ulaşın, söyleyin. Biz sizi böyle bir misyonun sahibi olarak görüyoruz. Göreviniz sadece kendinizi cennet için hazırlamak değil, din öğrettiğiniz insanları cehennemden kurtarmak. Ama sevgili kardeşlerim, birazcık size gönderdiğimiz ihtarları okuduysanız, o zaman gördünüz ki siz Allah'ın dinini bilmiyorsunuz. Allah'ın dini sizin diğer kaynaklardan öğrendiğiniz din değildir. Allah bize dinini onun gerçek kaynağından, Kur'an-ı Kerim'den öğretti. Hakkımızda biliyorsunuz çok spekülasyon yapıldı. Bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söylediler. Sevgili kardeşlerim, bu kürsüden sizlere yüzlerce defa söyledik ki biz peygamber değiliz. Son peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ayrıca bizim peygamberlik iddia ettiğimizi söyleyen insanlar bunu Risalet Nurları isimli Allah'ın bize yazdırdığı kitaba dayanarak söylüyorlar. Ama o kitapta Allah Teala iki defa bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Ve şeytan o kitabı dinlerini bilmeyen insanların elinde bir vasıta olarak kullanmakta. İşte eğer bu peşin hükümle bu adam sahtekarın biridir, kendisini peygamber ilan etti diye bir hükmün sahibi olarak söylediklerimizi dinliyorsanız, bırakınız başka insanlara yazık ettiğinizi, ama önce kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, o mu? O kendisini peygamber ilan etti. Sahtekarın biridir. Eğer böyle düşünürseniz, o zaman söylediklerimizi, en çok hüzünlendiğimiz nokta burası, incelemek gereğini bile duymazsınız. He, o söylediklerimizi incelemek gereğini duymayan insanlar, kardeşlerimizle karşı karşıya gelince kendilerine daha 15-20 tane ayet söylenince öyle mi diyorlar? Biz onun tarafından böylesine bir neticeye ulaşacak olan ayetler söyleneceğine hiç mi hiç ihtimal vermiyorduk. Biz ona sadece bir sahtekar nazarıyla bakıyorduk. Sevgili kardeşlerim, hakkımızdaki kanaatiniz ne olursa olsun, siz din adamısınız. Öyleyse incelemek zorundasınız. Bizim kimliğimizi değil, şeytanın oyununa gelmeyin. İncelemeniz lazım gelen şey bizim söylediklerimiz de değil, Allah'ın bize söylettikleri. Eğer söylediklerimizi incelemeye başlarsanız, o bizdeki hüviyetin kesbi olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim,
ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Şu muhtevaya bir beraberce bakalım. Sadece bir tek konu. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Şu anda bizden başka hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmediği için, eğer siz sevgili din adamları bizi bir sahtekar olarak görüyor da sizlere gönderdiğimiz o on binlerce ihtarı okumuyorsanız, o zaman omuzlarınıza büyük vebal alıyorsunuz demektir. Bakınız, sadece bir Allah'a ulaşmayı dilememek bir kişinin şirkte olduğunu ifade eder ve aynı kişinin takva sahibi olmadığını ifade eder. Hepiniz Kur'an-ı Kerim'i okursunuz. O zaman lütfen bakın. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki: "Münibine ileyhi ve tekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a yönelin. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece Allah'a karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. Sonra da diyor ki Allah Teala Rum 32'de, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Ve her hizip, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi diyor, müşriktir diyor. Bir, takva sahibi değildir diyor. Bunlardan sadece bir tanesi bile takva sahibi olmamak veya müşrik olmak, ikisi de ayrı ayrı insanları cehenneme götürmeyecek mi? Sevgili kardeşlerim, şeytanın sizi aldatmasına müsaade etmeyin. O nereden bilecek ki? Din öğreten herhangi bir yerden mezun değil. Zaten dil raporu da var. Mutlaka o üşütüktür. Size böyle düşündüren iblistir. Ancak söylediklerimizi incelerseniz, o zaman Allah'ın bize söylettiğini bunları kesin olarak idrak etmiş olacaksınız. Biz eğer size hakikatleri öğretebilirsek, Allah'ın bize öğrettiği hakikatleri, o zaman sadece sizleri kurtarmış olmayız. Sizlerin din öğreteceği bütün bir toplumu kurtarmış oluruz. Öyleyse bizi dinlemiyorsanız, bunca alim bilmiyor da o mu biliyor diyorsanız, o zaman ne diyeceksiniz bu ayet-i kerimeye? Bu durumda siz bunu öğrenip de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre, bu durumda şirkte değil misiniz? Bu durumda takva sahibi değilsiniz. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala diyor ki Allah'a ruhunu mülaki kılmayı, ulaştırmayı, ilka etmeyi dilemeyenler onların gidecekleri yer cehennemdir diyor ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi o zaten delinin biridir. Üstelik de kendisini peygamber ilan etmiş. Yazdıkları da deli saçması olsa gerek diye düşünüyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, gelin bakalım Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine beraberce bakalım sizinle. Ne diyor Allah Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor Allah Teala. Onlar kesinlikle bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Bize mülaki olmayı dilemezler. Bize ruhlarını ölmeden evvel ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili din adamları, siz öğreticisiniz. Din öğretenlersiniz. Din öğretmekle vazifelisiniz. Göreviniz bu. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olan sizler nasıl din öğreteceksiniz ki başkalarına? Kendinizi kurtaramıyorsunuz ki sevgili kardeşlerim. Gideceğiniz yer cehennem. Size bunları ben nasıl anlatacağım, nasıl öğreteceğim? Anlamıyorsunuz. Eğer biz bunları sizlere öğretemezsek, o zaman omuzlarınızdaki vebalin sorumlusu aynı zamanda biz olacağız. Bakınız ne diyor Ashab 67 ve 68. 67 ve 68'de Allah Teala, cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve sadatlarına, her konudaki ileri gelen kesime itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Şimdi bu insanlar, siz Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı, Allah'a ulaşmayı bilmediğiniz cihetle onları öğretmeniz de hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öğretemiyorsanız, bunları bilmediğiniz için öğretemiyorsunuz. Ama iblis bizim bir sahtekar olduğumuzu söyleyerek, peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu söyleyerek,
sizlerin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Anlamıyor musunuz oyunu? Eğer size mani olabilirse, siz hakikatleri öğrenemediğiniz için öğreteceğiniz büyük kitlenin de öğrenmesi hiçbir zaman mümkün olmayacak. Son derece kurnaz, akıllı, milyonlarca senenin yaşantısı içinde olan bir iblis var karşımızda, şeytan. Milyonlarca senelik insan aldatma tecrübesinin ışığı altında sizleri aldatıyor. Sevgili kardeşlerim, gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, kesinlikle dilemeyen bir insanın Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu neticesine ulaştık. Öyleyse Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil olmamak, her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. Çünkü bu gafil olanların gideceği yerde sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennem. Sevgili kardeşlerim, neden incelemiyorsunuz sizlere gönderdiğim o ihtarları? O ihtarlara cevap veremediğiniz zaman yüreğiniz sızlamıyor mu? Anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Siz bu hakikatleri bu ülkenin bu masum insanlarına öğretmediğiniz sürece bu ahlak bozukluğu artarak devam edecektir. Dejenerasyon. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki reklamlardan bahsettiler bize ve de artık hastanelerimizde yoga seansları reklam ediliyormuş. Falanca hastanenin yoga seansı. Rabbani yollar bütünüyle kaldırılmış ve resmi bir hüviyet kazanmış. Yoga öğrenmek, Budizm öğrenmek, şeytanla bir beraberliğin içine girmek. Sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz? Omuzlarınızda vebal var. Gördünüz mü? Daha sadece iki tane ayet-i kerime söyledim size. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insanın dört tane faktörü çıktı ortaya. O kişi şirktedir. O kişi takva sahibi değildir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Peki sevgili kardeşlerim, siz bizim söylediklerimizi bir öğüt olarak kabul etmezseniz, incelemek gereğini duymazsanız, bu 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlu olmayacak mısınız? Burada önemli olan sizin öğrenip kendinizi kurtarmanız değil. Biz sizlerin Allah'ın hakikatlerini öğrenmesini, öğrendiğiniz hakikatleri başkasına ulaştırmanız açısından elzem buluyoruz. Vazgeçilmez buluyoruz. Olmazsa olmaz şartı olarak düşünüyoruz dinin. Dininizi unutmuşsunuz sevgili kardeşlerim. İblis sizlere dininizi unutturmuş. Hayır, bunu siz hatalısınız diye söylemiyoruz. Size
Bunu öğrettiler. Şu anda üzerinde kendinizi bulduğunuz dini öğrettiler size. Din budur dediler. İslam'ın dediler, 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve siz de bana diyeceksiniz ki şimdi işte biz şimdi İslam'ı bu 5 şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre biz de Allah'a teslim olanlarız. İslam'ın 5 şartını yerine getiren mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öbür taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki kalbinde zerre kadar imanı olan kişi cehennemde bir süre kaldıktan sonra mutlaka cennete girer demiş. Sevgili kardeşlerim, yanlış bu bilgiler. Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Ne olur inceleseniz de karşılaştırsanız, ölçü sizin elinizde. Arapça öğrenmişsiniz, bizden çok daha iyi Arapça biliyorsunuz. Öyleyse bakınız, size sadece 2 tane ayet söyledik. 4 tane öyle bir faktörle karşılaştınız ki bir defa cehennemden kurtulmaz mümkün değil. Yetmez. Sevgili kardeşlerim, hurafelerle uğraşmayın lütfen. O hadise dayalı olarak bize diyeceksiniz ki işte kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde yandıktan sonra mutlaka cennete girer. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayeti kerime, hemen bunları ispat edebiliriz size dilediğiniz an, cehenneme giren kişinin ebediyen orada kalacağını söylüyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de insanlar cezalarını çektikten sonra cennete girerler diye bir ayet mevcut değil. Hep oradaki bir konu insanlara başka türlü aktarılmaya çalışılıyor. Kıyamet günü bütün insanlar önce mutlaka cehenneme girecekler. Doğru. Cennete girecek olanlar da, yani sevapları günahlarından fazla olan, cennetlik olan insanlar da önce cehenneme girecek. İki grup insan var cehenneme girecek. Bir kısmı cehennemi görüp Allah Teala'nın kendisine cehennemi göstereceği ama cehennemde azap edilecek olmayan, aynı gün kıyamet günü cehenneme girdikten sonra aynı gün orasını terk edip cennetin hangi bölümüne gidecekse oraya mutlaka ulaşan insanlar söz konusu. Cehennemde kalacak olanlar da aynı gün cehenneme girecek. Çıkanlar aynı gün çıkacaklar sevgili kardeşlerim. Ve cehennemde kalacak olanlar dizüstü beklerken ötekiler cehennemden ayrılacaklar. Daha cehenneme girenler orada sürüne sürüne cehenneme girecekleri için cehennemde ebediyen kalacaklar. Orada dizüstü çökmüş vaziyette beklerken diğerleri oradan çıkıp cehennemi gördükleri için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler ederek cennete girecekler. Meryem suresinin 72. ayet-i kerimesi. İfadeye dikkatle bakın. Cehennemde kalacakların dizüstü çökmüş vaziyette orada kaldıklarını söylüyor Allah-u Teala. Çünkü onlar cehenneme girerken cehennem kapıları biraz kaldırılacak. Kur'an hükümlere gelince onlar burunları yere sürünerek cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sonuca ulaşıyoruz. Öğrenilen din ilmi o kadar büyük ölçüde yanlışlıklar taşıyor ki hiçbirinizin
o din öğretimi öğretisiyle, yani üniversitelerde öğrendiğiniz din öğretisiyle hiçbirinizin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri. Bakınız daha iki ayet-i kerimede dört ayrı muhteva gördünüz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız o zaman dalalettesiniz. Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesiyle şöyle söylüyor: Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani o kişi dalalettedir. Allah Teala onunla alakadar olmaz. Bırakır. Onu kendi haline dalalette bırakır. Ama diyor, onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette. Sevgili kardeşlerim, bunları bilmiyorsunuz. Ve sizlere gönderdiğimiz o ihtarları da belki çoğunuz çöp sepetine attınız. Hadi kendinize yazık ediyorsunuz, ötesine geçelim. Bu 70 milyon insanın vebalini nasıl taşıyacaksınız, omuzlarınızda var mı? Öğrendiğiniz din ilminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram, insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması, iyi dilemesi diye bir kavram var mı? Hanginiz böyle bir şey iddia edebilir? Ama görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Sadece dalalette olmak bir tarafa, aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürde, sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın küfürde olduğunu söylüyor ve tağutun dostu olduğunu söylüyor. İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Kıyamet günü şeytan insanlara ait olan hedefini gerçekleştirdi, vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar, yani geri kalan 72 fırka tağuta, affedersiniz, şeytan kullanıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede, şeytana kul oldular diyor. Öyleyse iki türlü insan var: Allah'a kul olanlar, bir de şeytana kul olanlar.

Şimdi Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ne gördük? O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ama müşrik olmayanlar da var. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyen tek fırka. Geri kalan 72 fırka, onlar şirkte olarak vasıflandırılan insanlar. Burada da 72 fırka kafirler, bir fırka müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, geri kalanların hepsi kafirler, tağuta, şeytana kul olanlar diyor Allah Teala. Yani o bir tek fırka mümin olduğuna göre geri kalanların hiçbirinin mümin olmadığı, kafir olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, omuzlarınızdaki ağır vazifeyi idrak ediyoruz. Ama siz söylediklerimizi öğrenemezseniz, hele bazılarınızın yaptığı gibi bizim söylediklerimizi hiç okumadan, incelemeden, onun söylediklerinin hepsi külliyen yanlıştır, o zaten peygamberlik iddiasında bulunduğu, o bir sahtekardır tarzında açıklamalar yapsanız da yapmasanız da sevgili kardeşlerim, o insanların kurtuluşuna sebebiyet veremeyeceksiniz ki mevcut öğretiniz öğrendiğinizin ifadesidir sadece. Öğrendiklerinizin arasında bizim size söyleyeceğimiz şeyler yok. Kur'an'ı unutmuşsunuz. Kitaplardan din öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'i ise tecvidli okumayı ve onu müzikal bir hüviyetle okumayı usul haline getirdiniz. Nasıl okudunuz bizi çok alakadar etmiyor. Biz sizin kadar okuyamayız. Ama sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu Kur'an'ı Allah'tan öğrettik. Allah'tan öğrendik. Şimdi düşünün bir defa. Dünyadaki hiçbir üniversite bu ilimden haberdar değilse, sadece biz ve bizim kurduğumuz Allah'ın üniversitesi burada Amerika'da hamdolsun ki resmi olarak Virginia makamlarının tasdikinden çıkmış bir üniversitemiz var, bilgisayar üniversitemiz ve bir Amerikan üniversitesi. Virginia'daki bütün üniversiteler hangi şekilde diploma veriyorlarsa aynı diplomayı biz de vermekle yetkili kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Burası Amerika ve Amerikan hükümeti bizim onlara verdiğimiz belgeler sebebiyle bizim üniversitemizi herhangi bir Amerikan üniversitesinden ayırt etmiyor. Onların verdiği diplomanın aynını biz de verebilmek imkanının sahibi kılındık. Öyleyse bu dini bilmek veya bilmemek meselesi değil sevgili kardeşlerim. İnsanları kurtarmak meselesi. 70 milyon insan cehenneme doğru gidiyor. Ve bunun vebali sizlerin omuzlarınızda. Sevgili kardeşlerim, sadece size ait olan bir kesiti açtık. Yani Kur'an'ın hükmünde, Kur'an'ın denetiminde aldığınız notlar zayıf notlar olarak çıkacak karşınıza. Sizi cennete ulaştıracak olan notlarla karşılaşamayacaksınız.
gördünüz ki beş ayrı cepheden daha sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için din öğreten bir hüviyetin sahibi olmadığınızı gördünüz. Dalalette olan bir din adamı, küfürde olan bir din adamı, şirkte olan bir din adamı, takva sahibi olmayan bir din adamı. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Söylediklerimiz de